Aydın 25-42, Denizli 25-40, Kütahya 15-31, İzmir 24-39, Manisa 23-39, Muğla 22-40, Uşak 16-35.

Karabük 16-34, Kastamonu 14-32, Zonguldak 20-28 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya en düşük 18, en yüksek 33 derece. Artvin 19-27, Bayburt 13-30, Çorum 16-31, Giresun 23-29, Gümüşhane 15-30, Ordu 22-29, Rize 24-29, Samsun 22-31, Sinop 22-32, Tokat 17-31, Trabzon 24-29 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, kuzeydoğusu zamanla çok bulutlu geçecek. Ağrı en düşük 17, en yüksek 37 derece. Ardahan 12-30, Bingöl 20-38, Bitlis 19-32, Elazığ 21-36, Erzincan 19-35, Erzurum 14-31, Hakkari 24-35, Iğdır 24-39, Kars 13-31, Malatya 20-36, Muş 22-37, Tunceli 20-39, Şırnak 26-37, Van 19-31 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman en düşük 25, en yüksek 40 derece. Batman 22-43, Diyarbakır 20-41, Gaziantep 23-39, Kilis 24-36, Mardin 26-36, Şanlıurfa 25-40, Siirt 27-39 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 24 Ağustos Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, akşam saatlerinde batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, öğle saatlerinden sonra yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 25 Ağustos Salı günü Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden itibaren Bartın Zonguldak kıyı kesimlerinde 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra kuzeyinde 3 ila 5,

Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta ve Kuzey Ege'de yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, doğusu çok bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinden itibaren doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 26 Ağustos Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, günün ilk saatlerinde doğusunda 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında ilk saatlerde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Aziz İhsan Aktay suç örgütüne ilişkin 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanıklı davanın 60. duruşması İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda 24 Ağustos Pazartesi günü yapılacak. Duruşmada esas hakkındaki mütalaya karşı beyanları alınan 5'i tutuklu 200 sanığın son sözleri dinlenecek. Son sözlerin alınmasının ardından mahkeme heyetinin kararını açıklaması öngörülüyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamuda tasarruf tedbirleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kamuda tasarruf kararlılığımız sonuç veriyor. Tedbirler kapsamında 2024-2025 döneminde 484 milyar lira tasarruf sağladık. Bu tutar 6 bakanlığın 2026 yılı toplam bütçesini aşıyor. Kamu kaynaklarını daha etkin kullanıyor, tasarruf anlayışını kalıcı hale getiriyoruz. Harcama disiplinini güçlendirerek sağladığımız kaynakları öncelikli alanlarda kullanmaya devam edeceğiz," dedi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi, bilişim suçlarıyla mücadele, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve dolandırıcılık suçlarına yönelik 5 günde düzenlenen operasyonlarda 77 zanlı yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 37'si çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 17'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Üniversite kayıt süreci 24 Ağustos Pazartesi günü başlıyor. Yükseköğretim programına yerleşen 730.854 aday için kayıtlar 26 Ağustos'a kadar devam edecek. Kayıt hakkı kazanan adayların gerekli belgeleri tamamlayarak belirtilen süre içerisinde üniversitelerine başvurmaları gerekiyor. Ve spor. Kocaeli Spor, Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında 24 Ağustos Pazartesi günü Ahmet Sportif faaliyetlerle karşılaşacak. Turku Araç Muayene Kocaeli Stadı'nda oynanacak ve saat 21.30'da başlayacak maçı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
2: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı, Dilovası Kavşağı kesimi 0 ila 10. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapatılarak ulaşım D100 yolundan sağlanıyor. Anadolu Otoyolu'nun 4 Divan Kavşağı, Yeni Çağ Kavşağı kesimi 2 ila 5. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Aydın Denizli Otoyolu'nun 3 ila 8. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışması nedeniyle Aydın istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Denizli istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Adana Osmaniye yolunun 12 ila 13. kilometrelerinde Karaçay Köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
3: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
4: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Bugün hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla en düşük sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam az bulutlu 13 derece, Atina az bulutlu ve açık 27, Belgrad parçalı bulutlu 23, Berlin parçalı bulutlu 12, Helsinki sağanak yağışlı 13, Kiev parçalı bulutlu 19, Kopenhag parçalı bulutlu 13, Londra az bulutlu 11, Madrid az bulutlu 20, Moskova hafif sağanak yağışlı 19, Paris az bulutlu 11, Priştine hafif sağanak yağışlı 21, Roma gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Saraybosna parçalı bulutlu 18, Sofya parçalı bulutlu 22, Tiran parçalı bulutlu 24, Varşova az bulutlu 13, Viyana az bulutlu 15 ve Zürih az bulutlu 11 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu ve açık 22, Aşgabat parçalı bulutlu 21, Astana parçalı bulutlu 12, Bağdat az bulutlu ve açık 31, Bakü parçalı bulutlu 25, Bişkek parçalı bulutlu 15, Duşanbe az bulutlu ve açık 23, Kabil parçalı bulutlu 17, Kerkük az bulutlu ve açık 29, Kuveyt az bulutlu ve açık 33, Medine az bulutlu ve açık 32, Mekke az bulutlu ve açık 31, Riyad az bulutlu ve açık 30, Şam az bulutlu ve açık 21, Tahran az bulutlu ve açık 26, Taşkent az bulutlu ve açık 22, Tiflis parçalı bulutlu 21 ve Tokyo parçalı bulutlu 24 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir parçalı bulutlu 26 derece, Kahire parçalı bulutlu 23, Melbourne parçalı bulutlu 7, Montreal parçalı bulutlu 15, New York parçalı bulutlu 19, Sydney parçalı bulutlu 11 ve Washington parçalı bulutlu 16 derece. Avrupa Türklerinin yoğun olarak yaşadığı bazı dış merkezlerde ise Çadırlunga parçalı bulutlu 21 derece, Frankfurt parçalı bulutlu 9, Gümülcine parçalı bulutlu 22, Kırcaali parçalı bulutlu 21, Köln parçalı bulutlu 9, Komrat parçalı bulutlu 21, Köstence parçalı bulutlu 20, Münih az bulutlu 9, Podgorica ve Selanik parçalı bulutlu 24, Şumlu parçalı bulutlu 19, Taraklia parçalı bulutlu 20, Balkaneş parçalı bulutlu 21, Zenitsa parçalı bulutlu 19, Gazimogas az bulutlu ve açık 22, Girne az bulutlu 25, Lefkoşa az bulutlu 22 ve son olarak Güzelyurt az bulutlu ve açık 20 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Sağlıklı bebekler için el ele.
2: Sevgili anne ve babalar, siz de en kıymetli varlıklarımız çocuklarımızın sağlıklı ve huzurlu bir şekilde büyümesini arzu ediyorsanız, dolayısıyla sağlıklı bir toplum hayal ediyorsanız, gelin hep birlikte bu hayali gerçekleştirelim. Bunun için önce çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanımıza kulak vermenizi tavsiye ediyoruz. Biz soruyoruz, doçent doktor Fatma Nur Çakmak cevaplıyor. Sağlıklı bebekler için el ele programı başlıyor. Ben Emine Ertürk Karaaslan, yayın ve yapım ekibiyle birlikte hepinize sağlıklı günler diliyoruz. Sevgili dinleyenlerimiz, Sağlıklı Bebekler İçin El Ele Derneği Başkanı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanımız doçent doktor Fatma Nur Çakmak şu anda telefonumuzun diğer ucunda. Hoş geldiniz sevgili hocam.
3: Merhaba Emine Hanım, nasılsınız?
2: Çok teşekkür ederim. Yine sizinle birlikte olmak, program yapmak çok güzel. Bu hafta neden bahsedeceğiz?
3: Düşük kilolu çocuklarımızdan bahsedelim. Çünkü ikisi de beslenme sorunları arasında bir iki ayrı uç oluşturuyor. Dünyadan bir tarafta aşırı beslenme nedeniyle sağlık sorunu yaşayan çocuklarımız varken, diğer tarafta da beslenme azlığı nedeniyle sıkıntı yaşayan çocuklarımız var. Bu beslenme azlığı nedeniyle sıkıntı yaşayan çocuklarımızı ne gibi sorunlar bekliyor? Bunların bir defa hani bebekleri doğumdan itibaren 2 yaşına kadar çok yakından takip ediyoruz. İlk aylarda bebekler aylık kontrollerde boyları, kiloları ve baş çevreleri ölçülerek büyümeleri takip ediliyor. Ve bunu aile hekimliklerimiz aracılığıyla yaparken beraberinde aşı uygulamaları da oluyor. İlk olarak beslenme sorunu olan çocuklarımıza dikkati çeken kilo almada duraklama oluyor. Yani diyelim ki bebek 3,5 kilo doğdu. Bir sonraki kontrolüne gittiğinde 4 kilo civarındaydı. Ondan sonraki kontrole gittiğinde 5 kiloya yaklaşmıştı. Ama ondan sonra artık 5 kiloyu geçmemeye, 5 kilo civarında seyretmeye başladı. Yani 5 kilo 100, 5 kilo 150 gibi seyretmeye başladı. O zaman bizim için ilk uyarı oluyor. Yani bebeğin iyi kilo alamıyor olması bizi ilk uyaran oluyor. Diyoruz ki acaba bebek neden iyi kilo alamıyor? Bu durumda aklımıza neler geliyor? Şimdi okullarda çok okuduğumuz bir havuz hesapları vardır matematik derslerimizde. Bunda denir ki işte bir havuz yukarıdan muslukla doluyor ama aşağıdan delikler var. O deliklerden su kayboluyor. İşte bunlar da bizim de dikkat etmek istediğimiz şey. Çocuklarımız iyi kilo alamayınca diyoruz ki acaba iyi mi alamıyor? Yani havuz yukarıdan iyi mi doldurulmuyor ya yukarıdan akıttığımız musluk mu yeterli değil? Yani iyi beslenemiyor mu? Yoksa herhangi bir şekilde kaybı mı çok fazla oluyor? O zaman neden iyi alamıyor olabilir? Bazen her ikisi birden olabiliyor. Nasıl her ikisi birden olabiliyor? Mesela çocuğumuz hasta oldu. Hasta olan çocukların iştahı kesilir. Acaba çocuğumuz yeterince mi beslenemiyor? Yoksa fazla mı kaybediyor? Yoksa hem yeterince beslenemiyor hem fazla mı kaybediyor? Bunu mutlaka araştırmamız gerekiyor böyle durumlarda. Eğer bir bebek sağlıklıysa ve annesi sağlıklıysa bir bebeğin beslenmesinin daha anne karnında belirleniyor. Eğer anne sağlıklı ve bebeğini iyi beslediyse bebekler sağlıklı kiloyla doğuyorlar, normal kiloyla doğuyorlar. Ve annenin beden sağlığı iyiyse bebeğini sütüyle besleyerek iyi kilo almasına yardımcı oluyor. Ve ilk 6 ayda bu nedenle sadece anne sütü almasını istiyoruz. Bu hem bebeğimizi obeziteye karşı koruyor hem de eksik kilolu, düşük kilolu bebek olmasına karşı koruyor. Çünkü eğer anne sağlıklıysa bebeğini emzirdiği süre içinde bebeğini sağlıklı bir şekilde ve bebek de sağlıklı ve güzel emiyorsa normal sağlıklı kilo almasını bekliyoruz. Ondan sonraki dönemde bebeklerimizin yani ek gıdaya geçiş döneminde 6. aydan sonra yavaş yavaş ek gıdalara başladığımız dönem biraz ailelerin kaygılı bir süreci oluyor. Neden kaygılı bir süreç oluyor? Çünkü bebeğimizin damak tadını hiçbirimiz bilmiyoruz. Ama burada da şöyle bir pratik çözüm bulabiliriz. Bebek anne karnında tat duyusu gelişiyor. Nasıl gelişiyor? Annesinin karnında su dolu bir kesede yüzerken ağzından o su dolu keseden ki suyu almaya başlıyor. Ve bu annesinin yediği gıdaları da içerdiği için içinde bazı lezzetler de içeriyor. O nedenle bebeğimiz yavaş yavaş tat duyusu gelişiyor. Ve o nedenledir ki bebeklerin hem genetik olarak annelerin babalarının tat duyularına yatkınlığı var hem de bu anne karnındaki tat duyusunun gelişme sürecinde ailenin beslenme alışkanlıklarına yatkınlığı oluyor. O nedenle bebeklerimize ilk 6 ay yalnız anne sütü verdiğimiz gibi daha sonraki dönemde aile sofrasına oturmalarını mutlaka bebeklerimize ek gıda başlarken onu koklatmalarını yani bebeğin aynı zamanda 5 duyusunu da geliştirmek istiyoruz ek gıdayla. Önce koklasın, ondan sonra dokunsun, ondan sonra çok küçük miktarda tatsın. Yani bir tatlı kaşığı kadar, bir çay kaşığı kadar tatsın. Biraz bekleyelim, bakalım bebeğimiz bu ek gıdadan hoşlanıyor mu, bunu sevecek mi? Ondan sonra ek gıdaya geçme sürecinde bebeklerimize prensip olarak mutlaka bebeği açken beslemeyi tercih ediyoruz. Neden? Çünkü bebek o gıdayı sevebilir, sevmeyebilir. Sevmezse kusabilir. Kusarsa eğer anne sütünden sonra ek gıda vermişsek anne sütü ziyan olmasın diye açken verelim diyoruz. Bebek beğendiyse bekleriz. Bir süre sonra annesi emzirmeye devam eder. Yani bebeğimize mutlaka ek gıdaya geçiş sürecinde ek gıdayı açken veriyoruz ki bebeği kusturursak anne sütü ziyan olmasın. Bebeğe ek gıdayı çok az miktarda veriyoruz. Yani en fazla bir tatlı kaşığı kadar. Yeni başladığımız bir ek gıdayı. Neden bir tatlı kaşığı gibi çok az miktarda veriyoruz? Çünkü bebeğimiz o gıdaya alışık olmadığı için gaz mı yapacak, kabız mı yapacak, ishal mi yapacak, döküntü mü yapacak, huzursuz mu edecek? Hiçbirini bilemediğimiz için ne bebek biliyor ne biz biliyoruz. O nedenle bir iki gün sabahları aç karnına bir tatlı kaşığı kadar ek gıdaya başlıyoruz. Bu ek gıdayı hiçbir sorun yaşamıyorsa o zaman miktarını artırma yoluna gidiyoruz ki bebeğimiz bu gıdaya alıştıkça daha rahat sindirime geçebilsin diye. Hem bedeni alışacak hem tat duyusu daha fazla gelişmiş olacak ve bu şekilde ek gıdaya geçişi daha kolaylaşmış olacak. Yani bebek ek gıdalara aç karnına başlayacak, bir tatlı kaşığı kadar az miktarda başlayacak. Ve benim bir anım var, bir bebeğe meyve başlanmıştı. Ve meyveyi çok sevdiği için, çok iştahla yediği için, ailenin çok hoşuna gittiği için aile daha fazla verdi, bebek de aldı. Fakat sonra bebeğin o kadar çok gazı oldu ki bütün günü çok sıkıntılı geçirmişlerdi. Bu sıkıntıyı yaşamamak adına mutlaka çocuklarımızın ek gıdalarını daima kontrollü vermekte yarar var. Onların alabileceği yani almak istediği kadar değil, tadımlık olsun, yavaş yavaş alışsınlar, yavaş yavaş ek gıdaya geçsinler diye. Bu arada dedik ki ek gıdalara başlarken kontrollü gideceğiz. Kontrol edeceklerimizden bir tanesi de aynı birden fazla ek gıda başlamayacağız. Mesela bebeğe yoğurt başlamak istedik veya sebze püresi başlamak istedik. Karar vereceğiz. Önce yoğurt mu başlayalım yoksa sebze püresi mi başlayalım? Diyelim ki yoğurtla başlamak istedik. O zaman o bir tatlı kaşığı sabah aç karnına ve bir tatlı kaşığı kadar yoğurt verdik. Neden sabah verelim diyoruz? Çünkü ne olabilir? Bebekte bir sıkıntı yaşarsa gün içinde bu sıkıntıyı ailece çözelim. Bebeğimiz rahatlasın. Hem o hem biz de geceyi rahat geçirelim. Geç saatlerde başlarsak o zaman bebeğin sıkıntısı, daha fazla sıkıntısı gece saatlerine denk gelebilir. Uyku düzeni bozulabilir. Bu hiç arzu edilmeyen bir şey. O nedenle sabah aç karnına bir tatlı kaşığı kadar ve bir tek gıdaya, bir ek gıdaya başlıyoruz. Birden fazla ek gıdaya başladığımızda bebeğimizde oluşabilecek sıkıntıların hangi ek gıdadan kaynaklandığını bilemeyiz. Onun için tek tek bugün yoğurt başladık, bir iki gün yoğurt denedik. Ondan sonra diyelim ki kabak püresi verdik gibi ek gıdaları yavaş yavaş genişletebilir ve miktarını artırabiliriz. Ancak ilk başlama döneminde çok dikkatli olmamız lazım. Mutlaka tattırmamız lazım. Önce koklatmamız lazım, dokundurmamız lazım. Ve ondan sonra tattırmamız lazım ki bebeğimiz ne yediği hakkında kendisi de bilgi sahibi olsun. Onunla ilgili bilgiler vermekte de yarar var. İşte bunun ne kadar zor koşullarda üretildiği, bizim ne kadar kıymetli olduğu ve o üreten kişilere ne kadar minnet duyduğumuzda mutlaka sohbet ederek bebeklerimize anlatmakta yarar var. Hatta püre haline gelmemiş halinde sebzelerimizi tanıtmak. Bak işte bugün sana bu sebzeyi yedireceğiz. İçinde şunlar şunlar var gibi sohbetlerle de konuyu geliştirmekte yarar var. Bebeğimiz ne kadar yerse yesin, 6 aylıktan sonra bizimle yemek sofrasına oturması çok kıymetli. Çünkü çocuklar çok çabuk büyüyorlar ve büyüdükleri zaman da aile sofrasına oturmak yerine arkadaşlarıyla sohbetleri tercih ediyorlar. Tepsilerini alıp uzaklaşıp ben ders yapacağım diye gidiyorlar. O sırada arkadaşlarıyla belki de sohbet ediyorlar. Ama aile sofrası çok kıymetli. Çünkü ailenin bütün gününü geçirip birlikte paylaştığı bir saat oluyor. Bir defa yemekler çok kıymetli, özenle hazırlanmış bir sofra oluyor. O nedenle anne baba emek vermiş oluyor. Bazen yavaş yavaş büyüdükçe çocuklarımız sofranın hazırlığına katkıda bulunuyorlar. Yaş grubuna göre peçeteleri getiriyorlar, kaşıkları getiriyorlar veya biraz daha büyüdükçe tabakları getiriyorlar. Hatta salataların hazırlanmasında, daha da büyüdüklerinde, küçük yemeklerin hazırlanmasında bize yardımcı oluyorlar ve biz de onlarla bunu paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Çünkü ürettiklerini yemek çok daha kıymetli. Yani bak senin yaptığın salatadan yiyoruz, senin pişirdiğin kekleri yiyoruz gibi hem çocuğumuzun üretken olduğunu bilmesi hem de artık ev gıdalarının çok daha kıymetli olduğu bilindiğine göre çocuklarımızı bunu yaşatmak adına bunları teşvik etmemiz gerekiyor. Ve bizim de bu konuda onlara örnek olmamızda yarar var. Kendi yemeğimizi kendimiz pişirelim. Çünkü ek gıdaların özellikle dışarıdan alınıyor olması, içinde tuz miktarı farklı olabilir, şeker miktarı olabilir. Ayrıca yağlar, arzu edilmeyen türden yağlar olabilir, çok daha tuzlu olabilir gibi yan etkilerinden kaygı duyduğumuz için mümkün oldukça ek gıdalar döneminde ve ondan sonraki dönemde çocuklarımızın ev yemeği tüketmesini, alışkanlığını kazanmalarını arzu ediyoruz ki büyüdüklerinde onlar da kendileri ev yemekleri yapsınlar ve ailemizle de bunları paylaşsınlar. Dedik ki bazı çocuklarımız çok iyi büyüyor, bazıları çok aşırı büyüyor, bazıları da çok zayıf kalabiliyor. İşte bunu aile kontrollerimizde, aile hekimliğine, aile kontrollerimiz sırasında bebeğimizin iyi kilo alıp almadığını kontrolle başlıyoruz. Bebek eğer iyi kilo alması duraklamışsa bunu mutlaka aile hekimimize iletmemiz veya doktoruna iletmemiz ve neden büyümesinin durduğu yani kilo almasının durduğunu bilmemize yarar var. Çünkü iyi beslenmemenin ilk bulgusu kilo alamama. İkinci bulgusu boyunun uzamaması bebeğin. Yani bebek öncelikle kilo alamıyor. Diyelim ki hep 5 kiloda, 6 kiloda sabitlendi kilosu. 2 ay, 3 ay 6 kiloda kaldı. Ondan sonra da bakıyoruz boyu da uzamamaya başlıyor. İşte bu çok tehlikeli bir şey. Dünyada ilk olarak bulunanlardan bir tanesi yani dünya çocuklarına baktığımızda kilo alamama, kilo almada duraklama var. Kilo almada duraklama daha kısa süreli bir süreç. Daha kısa süreli bir sorun. Ne gibi? İşte bebeğimiz o sırada bir enfeksiyon geçirmiştir. İyi beslenememiştir. O nedenle kilo alamamıştır. Mesela bir ishalli kusmalı hastalık geçirmiştir. O nedenle kilo kaybı fazla olmuştur. Ve o nedenle almış olmasına rağmen kaybetmiştir. Dolayısıyla düşük kilolu çıkabilir yaşıtlarına göre. Veya daha da ileriye gittiğinde çocuğumuzun hastalığı daha da ciddi boyutlar kazanmıştır. Hem kaybediyordur, bazı hastalıklar var mesela gizli idrar yolu iltihapları gibi. Çocuğumuz kilo alamıyor çünkü bir enfeksiyonu var. Yani hem beslenmesi bozuluyor iştahı kaybı olduğu için, hem de hastalığı nedeniyle kilo da kaybediyor. İşte bu ikisi birleştiğinde çocuğumuzun hem kilo alamıyor, yaşıtlarından daha geri bir kilo doluyor, hem de yaşıtlarından daha kısa boylu oluyor. Ve bu dünyanın en önemli sorunlarından bir tanesi. Ve beraberinde başka sorunlar da getiriyor. Bu ne gibi sorunlar getiriyor? Bunlar vitamin eksiklikleri ve mineral eksiklikleri gibi. Vitamin eksiklikleri arasında en çok rastladıklarımız A ve C vitamini eksiklikleri ve D vitamini eksikliği. Bunların ne gibi sıkıntıları var? Bir tanesi A vitamini eksikliği. Ülkemizde eskiden çok daha sık görüyorduk. Çok şükür ki artık görmüyoruz kadar az, ama dünya çocuklarının sorunları arasında gece körlüğüne yol açabiliyor. O nedenle çok ciddi beslenme sorunu olan çocuklarımızın, yani hem boyu hem kilosu geri olan çocuklarımızın mutlaka A vitamini yönünden takviye edilmesi gerekiyor. Daha da ciddi olarak C vitamini eksikliği olabiliyor. Çocukların diş eti kanaması, halk arasında da bilinir skorbut diye bilinen bir hastalık vardı. O skorbut hastalığı, bu çok uzun süreli beslenme sıkıntısı olan, beslenme bozukluğu olan, iyi kilo alamayan, boyu iyi uzamayan çocuklarımızda görülen bir durumdu. Ve çocuklarımızın diş etlerinden kan gelecek kadar ciddi hastalıkları olurdu, beslenme sıkıntıları olurdu. Yine iyot eksikliği ve ona bağlı tablolar gelişebilir. Ve en sık görülenlerden bir tanesi de demir eksikliği. Demir eksikliği de çok önemli bir durumdur. Çünkü demir eksikliği, bütün bunlar beslenme bozukluğu olsun, beraberinde getirdiği vitamin ve mineral eksiklikleri olsun, çocuklarımızda zekayı da etkilemektedir. O nedenle bir defa açlık doğrudan beyin gelişimini etkilediği için, aç olan bir çocuğun beyin gelişiminin aç olmaması haline göre daha düşük olması beklenmektedir. Çocuk aç kalıp beslenme bozukluğu da yaşadıkça gelişen vitamin eksiklikleri ve mineral eksiklikleri nedeniyle ve demir eksikliği nedeniyle zeka olarak da gelişiminde duraklama olmaktadır. İşte bu nedenledir ki sevgili aileler, çocuklarımızın gerek düşük kiloluk olması, gerek aşırı kilolu olması onların sağlık sorunlarına ve beraberinde etrafla, çevreyle, arkadaşlarıyla, aile fertleriyle veya öğretmenleriyle iletişimlerinde zorlanmalara yol açmaktadır. Onun için mutlaka çocuklarımızın çok iyi beslenmeleri, yaşıtlarına uygun olarak boylarının ve kilolarının büyümesi arzu edilmektedir. Bu konuda hiç kuşkusuz ki bizim onlara çok iyi örnek olmamız lazım. Onlarla güzel sohbetleri yapmamız lazım. Yemek sofralarını daha keyifli hale getirmemizde yarar var. Yani hoş sohbetlerin olduğu, televizyon, cep telefonu, gazete gibi bizi sohbeti kısıtlayacak mekanlardan uzaklaştıran alışkanlıkların durdurulması gerekmektedir. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nun güzel müzik programlarını dinlememiz gerekmektedir ki sohbet akıcı olsun, güzel olsun. Çocuklar için aman yemek saatleri çok eğlenceli, biz ailemizle çok güzel şeyler konuşuyoruz, birbirimize fıkraları anlatıyoruz, günün komik olaylarını anlatıyoruz gibi hoş sohbetlerin, akıcı sohbetlerin olduğu ortamları hazırlayalım ki çocuklarımız çok daha iyi büyüsünler ve gelişsinler. Neden düşük kilolu olmalarından bu kadar korkuyoruz? Çocuklarımızın iyi beslenmelerini istiyoruz çünkü tıpkı obez çocuklarımızın diyabete yatkınlığının olduğu gibi düşük kilolu çocuklarımızın da vücudunda bazı değişiklikler olmaktadır. Onların da hiç kuşkusuz ki bazı diyabet gibi bazı tablolar geliştirme ihtimalleri vardır. Ve beraberinde dedik ki zekalarında gelişme sıkıntısı yaşayabilirler. O nedenle mutlaka belli kanser türlerine yatkınlıklar olabilir. O nedenle mutlaka ve mutlaka çocuklarımızın iyi beslenmesinin kontrol edilmesi ve beslenme sorunu olduğu anda, yani kilo almasının duraklama olduğu anda müdahale edilmesi gerekmektedir ki daha ileri sorunlara yol açmasın. Ve maalesef 5 yaşın altındaki çocuk ölümlerinin neredeyse yarısı ve bazen de daha fazlası bu beslenme düşük kilolu çocuklarımızda görülmektedir. Beslenme bozukluğu olan çocuklarımızda görülmektedir. O nedenle çocuklarımızın iyi bir şekilde büyütülmesi ve özellikle anne karnından itibaren ilk 1000 gün dediğimiz, yani anne karnı ve ondan sonraki 2 yıllık süreç içinde çocuklarımızın çok iyi beslenmesi, onların büyümesi, gelişmesi, zeka gelişimi ve toplumda üretken olmaları açısından çok kıymetlidir.
2: Sevgili hocam, bir de çocuklarımızın tiroid sıkıntıları varsa ya kilo alıyorlar ya da zayıf kalıyorlar. Özellikle evet, tiroid sıkıntılarının başka bir sürü şeyleri de var tabii ki. Eğer tiroid az çalışıyorsa çocuğumuzun hayatında birçok değişiklik olur.
3: Çocuklarda beslenme sorunu yapan en önemli nedenler arasında hiç kuşkusuz ki enfeksiyonlar var Emine Hanımcığım. O nedenle sizin bahsettiğiniz tiroid ile ilgili sıkıntılar bazen sebep oluyor. Dediğiniz gibi bazen de sonuç olabiliyor. Çünkü çocuk beslenmeye artık etrafla ilişkisini kesip, demin de bahsettiğimiz gibi iyot eksikliği, vitamin ve mineral eksiklikleriyle karşı karşıya kalabiliyor. Ve o nedenle etrafla iletişimi kopmaya gidecek kadar ciddi boyutlara ulaşabiliyor. O nedenle mutlaka çocuklarımızın kilo alması durakladığı zaman mutlaka hemen araştırılması lazım. Çocuğun kilo alması niye durakladı? Sadece yeni gıdaları, ek gıdaları beğenmiyor. Veyahut da işte anne sütü aldığı, sırf anne sütü aldığı dönemde annesinin sütü yaramıyor gibi yaklaşımlar yerine acaba altta yatan başka bir sorun mu var? Çünkü ne dedik? Bu bir havuz, bedenimizi bir havuz gibi düşünecek olursak acaba havuz yukarıdaki musluklar iyi çalışmadığı ve iyi dolduramadığı, yani iyi beslenemediği için mi dolmuyor? Yoksa alttaki musluklardan kayıp çok fazla olduğu için mi kilo alamıyor çocuğumuz? Çünkü alttaki musluklarda neler var? İşte ishal, kusma yapan hastalıklar. Ne yapıyor? Çocuk alıyor ama kusarak kaybediyor. Diyelim ki mide bağırsak sisteminde bir sorun varsa, çocuk sindirme sorunu yaşadığı için ya kusuyor ya ishal şeklinde ciddi olarak aldığını kaybediyor. Annesinin çok bol sütü var ama çocuğumuz bunu kusarak kaybettiği için kilo alamıyor. Bu muhtelif nedenler olabilir. Şu anda aileleri meşgul etmek istemem bu nedenleri sayarak. Ama onun yanı sıra diyelim ki çocuğumuz nezle, grip gibi bir hastalık geçiriyor. Bu geçirdiği hastalık sırasında beslenmesi sıkıntılı olduğu için zaten iştah kaybı olmuş. Öksürük nöbetleri oluyor, ağzı burnu tıkalı oluyor, burun akıntısı oluyor, doğru dürüst nefes alamıyor, o sırada emmesi bozuluyor veya ek gıda alması zorlaşıyor gibi, gıda alımı zorlaşıyor. Aynı zamanda vücut hastalıkla mücadele ettiği için, çok fazla çalışarak kaybettiği için de kilo alması, İki yönden de hem alması zayıfladığı hem fazlalaştığı için yeterince kilo alamıyor. Bütün bunları mutlaka bir doktor arkadaşımızın muayenesiyle değerlendirmesi veya gizli bir idrar yolu iltihabı olabilir. Çocuk çok iyi kilo alıyordur ama araya bir ateş giriyordur. Ateşli hastalık sırasında baktığımızda çocuğumuzda idrar yolu iltihabı gördüğümüzde çocuğumuzun idrar yolu iltihabı tedavi edilmeden iyi kilo almasını bekleyemeyiz. Yahut da iyi kilo alıyorsa bile, bazen öyle çocuklarımız var ki çok iştahlı oluyorlar, güzel kilo alıyorlar ama idrar yolu iltihabı nedeniyle kayıplarını mutlaka yerine koymamız ve hastalığın tedavi edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle mutlaka eğer bir çocuğumuzun kilo problemi varsa, ateşi olabilir, olmayabilir, mutlaka ve mutlaka doktora gitmeleri ve ailelerimizin araştırmalara göre çıkan sonuçları değerlendirip doktorların önerisine uygulaması gerekiyor.
2: Teşekkür ederim sevgili hocam. Daha önceki yaptığımız programlardan da ben hatırlıyorum. çocuklarımızın sağlıklı beslenmesi, vitamin eksikliğinin olmaması ya da olması çocuklarımızın okul başarısını da yakından ilgilendirdiğini söylemiştiniz. Kahvaltı yapan bir çocuğun daha sağlıklı düşündüğünü, daha iyi anladığını, yapmayan çocuğa göre çok daha başarılı olduğunu bahsetmiştiniz geçmişteki yaptığımız programlarda. Dolayısıyla
3: evet,
2: da
3: hem de affedersiniz sözünüzü kestim. Buyurun. Hem bedenen sağlıklı oluyorlar, iyi uyuyan, iyi kahvaltı yapan çocuklarımız, hem kan şekerleri düzgün olduğu ve hormon dengeleri yaşlarına uygun olduğu için, iyi uyku çünkü hormon dengesini beraberine getiriyor. Erken yatıp erken kalkan çocuklarımız çok hormonları çok daha iyi dengede olduğu için büyümeleri daha iyi oluyor. Sabah kahvaltılarını düzgün yapmalarına da iyi bir fırsat çıkmış oluyor. Sabah kahvaltısı yapan, iyi uyuyan çocuklarımız hem arkadaşlarıyla hem öğretmenleriyle daha iyi geçiniyorlar, hem de öğretmenlerin anlattıklarını çok daha çabuk kavruyorlar. Emine Hanımcığım, dediğiniz gibi.
2: Çok teşekkür ederim sevgili hocam. Programımızın da yavaş yavaş sonuna doğru yaklaşıyoruz. Son olarak eklemek istedikleriniz varsa onları da alalım, programımızı kapatalım.
3: Mutlaka çocuklarımızın sağlık kontrollerinin düzenli yapılması ve bu sağlık kontrolleri arasında kilo artışlarının, boy uzamalarının düzenli incelenmesi, her iki uçta, yani aşırı kilo almak da hiç kilo almamak da çocuğumuzun sağlığını tehdit ettiğini bilmekte yarar var. Ve bu ileride çocuğumuzun, eğer çocuğumuz için bir sağlık bankası hesabı açıyorsak, sağlık bankası hesabına iyi bir yatırım yapmak istiyorsak, çocuklarımızın öncelikle iyi kilo alması, iyi boylarının uzaması, bunun için erken yatıp erken kalkmaları, sabah kahvaltı alışkanlığı, mutlaka düzenli beslenme, yeni doğan bebeklerimizden itibaren anne sütüyle beslenme ve ondan sonra 6. aydan itibaren ek gıdalara geçilmesi ve mümkün olduğu kadar ev içinde üretilen gıdaların tüketilmesinin çocuklarımıza alışkanlık halinde kazandırılması çok kıymetli. Aynı zamanda hareketin de çocuklarımızın büyüme ve gelişimindeki önemini hep hatırlamamız gerekiyor. 30 Ağustos Zafer Bayramımızı, 26 Ağustos Bayramımızı tekrar tekrar yaşatmak, hepimizin tüm insanlık olarak, gerek vatandaş olarak, gerek anneler, gerek babalar, gerekse Türk milleti olarak atalarımıza ve soylarımıza karşı çok büyük bir sorumluluğumuz. Atalarımızın layık olmak ve yavrularımızın geleceklerine sahip çıkmak için mutlaka onlara çok bilinçli, bilgili olarak tarihimizi öğretmemiz ve atalarımızın canlarını vererek bize bugünü yaşattıklarını her seferinde hatırlatmamız dileğiyle 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyor ve nice bayramlar diliyorum saygılarımla.
2: Çok teşekkür ederim sevgili hocam, çok güzel oldu ve ben de bu vesileyle 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı tüm milletimizin kutluyorum. Bu vatanı bize armağan eden, başta Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bütün şehitlerimize, gazilerimize minnetlerimi sunuyorum. Ruhları şad olsun diyorum. Ve bu devletimiz dünya durdukça yaşasın.
3: Nice yüzyıllara.
2: Nice yüzyıllara erişmek umuduyla. Hoşçakalın diyorum. Evet sevgili hocam, çok güzel bir program oldu. Teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmeyi umut ederek size hoşça kalın diyorum.
3: Çok teşekkür ederiz. Biz de bütün ailelere ve size ve tüm ekibimize sevgi saygılarımızı sunuyoruz.
2: Çok teşekkür ederim. Sevgili dinleyenlerimiz, Sağlıklı Bebekler İçin El Ele programımızın bugün de sonuna geldik. Önümüzdeki hafta tekrar görüşünceye dek ben Emine Ertürk Karaaslan, uzman konuğumuz Sağlıklı Bebekler İçin El Ele Derneği Başkanı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanımız Doçent Doktor Fatma Nur Çakmak, Teknik Masada Gülçin Çağlar, hepinize sağlıklı günler diliyoruz. Hoşça kalın.
1: Sağlıklı Bebekler İçin El Ele.
4: Saat 4.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar bölgenin güney ve doğusunda kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esecek. Balıkesir en düşük 19, en yüksek 35 derece. Bilecik 18-32, Bursa 20-35, Çanakkale 24-34, Edirne 22-37, İstanbul 23-32, Kırklareli 22-32, Kocaeli 22-32, Sakarya 19-33, Tekirdağ 22-31, Yalova 21-33 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar bölgenin kuzeyinde kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esecek. Afyonkarahisar en düşük 16, en yüksek 33 derece. Aydın 25-42, Denizli 25-40, Kütahya 15-31, İzmir 24-39, Manisa 23-39, Muğla 22-40, Uşak 16-35 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Toroslar mevkiinde öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana en düşük 25, en yüksek 36 derece. Antalya 27-36, Burdur 20-38, Hatay 26-32, Isparta 19-36, Kahramanmaraş 24-39, Mersin 27-33, Osmaniye 25-34 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar bölgenin doğusunda kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esecek. Aksaray en düşük 21, en yüksek 33 derece. Ankara 17-33, Çankırı 14-36, Eskişehir 15-34, Karaman 18-33, Kayseri 16-33, Kırıkkale 19-33, Kırşehir 17-32, Konya 23-33, Nevşehir 16-30, Niğde 17-32, Sivas 14-30, Yozgat 15-28 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın en düşük 16, en yüksek 32 derece. Bolu 14-32, Düzce 18-32, Karabük 16-34, Kastamonu 14-32, Zonguldak 20-28 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz

kuzeydoğusu zamanla çok bulutlu geçecek. Ağrı en düşük 17, en yüksek 37 derece. Ardahan 12-30, Bingöl 20-38, Bitlis 19-32, Elazığ 21-36, Erzincan 19-35, Erzurum 14-31, Hakkari 24-35, Iğdır 24-39, Kars 13-31, Malatya 20-36, Muş 22-37, Tunceli 20-39, Şırnak 26-37, Van 19-31 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman en düşük 25, en yüksek 40 derece. Batman 22-43, Diyarbakır 20-41, Gaziantep 23-39, Kilis 24-36, Mardin 26-36, Şanlıurfa 25-40, Siirt 27-39 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu. Öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu. Öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre.

Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu. Sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ne sosyal hesabından yaptığı paylaşımda gıda denetimlerine ilişkin bilgi verdi. Uygunsuz ürünlere yönelik çalışmalara dikkati çeken Yumaklı, 1 Ocak 2026'dan bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz 756 bin denetimde insan sağlığını tehdit eden 254 uygunsuzluk tespit ederek savcılığa suç duyurusunda bulunduk ve toplam 1,6 milyar lira idari para cezası uyguladık. Vatandaşlarımızın güvenilir gıdaya erişimlerini sağlamak için denetimlerimizi aralıksız sürdüreceğiz açıklamasında bulundu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Haziran 2026 tarihinden itibaren 25 ilde meydana gelen 73 orman yangını ile ilgili adli soruşturmaların sürdüğünü belirterek 46 şüphelinin tespit edildiğini, 12 şüphelinin tutuklandığını, 21 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandığını açıkladı. Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kastıyla, ihmaliyle veya tedbirsizliğiyle orman yangınına sebebiyet veren herkes bilmelidir ki, yeşil vatanımıza kasteden, ormanlarımıza zarar veren hiçbir eylem karşılıksız kalmayacaktır ifadelerini kullandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yazılı açıklamasında Elazığ ile Tunceli arasında kesintisiz karayolu bağlantısı için planlanan Pertek Köprüsü projesine ilişkin bilgi verdi. Köprüye yönelik uygulama projesi çalışmalarının devam ettiğini belirten Uraloğlu, Elazığ ile Tunceli arasında Fırat Nehri üzerinde inşa edilen Keban Baraj Gölü'nün karayoluyla kesintisiz geçilmesi amacıyla planlanan Pertek Köprüsü ile iki il arasında kesintisiz karayolu bağlantısı tesis edeceğiz. Projenin yatırım programına alınması için gerekli işlemleri başlattık. Bütçe imkanları çerçevesinde yürüteceğimiz sürecin sonunda yapım sürecine geçilmesiyle projenin 5-6 yıl içinde tamamlanmasını öngörüyoruz ifadelerini kullandı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı. İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda can kaybının 73.420'ye, yaralı sayısının 174.369'a yükseldiği bildirildi. Ve spor, Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin, sarı lacivertli oyuncular Kerem Aktürkoğlu ve Marco Asensio'nun sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu. Çetin, sol bacak üst adalesinde zorlanma ve gerilme tespit edilen Asensio ve beyin sarsıntısı geçiren Kerem'in Lyon maçında olmayacağı bilgisini paylaştı. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı, Dilovası Kavşağı kesimi 0 ila 10. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapatılarak ulaşım D100 yolundan sağlanıyor. Anadolu Otoyolu'nun 4 Divan Kavşağı, Yeni Çağ Kavşağı kesimi 2 ila 5. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Aydın Denizli Otoyolu'nun 3 ila 8. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışması nedeniyle Aydın istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Denizli istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Adana Osmaniye yolunun 12 ila 13. kilometrelerinde Karaçay Köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
2: Aracınızın plakası kanuna uygun mu? Sahte veya standart dışı plaka basımı ve kullanımı suçtur, ağır cezai yükümlülükleri vardır. Unutmayalım ki plakası mevzuata aykırı olan araçlar muayeneden geçemeyecek ve ağır kusurlu sayılacaktır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 24 Ağustos Pazartesi günü yurdun kuzeydoğu kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimleri parçalı bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Samsun çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 25 Ağustos Salı günü yurdun kuzeydoğu kesimleri parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'de Hatay kıyıları, Osmaniye, Samsun, Tokat çevreleri ve Erzincan'ın kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 26 Ağustos Çarşamba günü yurdun kuzeydoğu kesimleri parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz'de Doğu Anadolu'nun kuzey ve batı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 24 Ağustos Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, akşam saatlerinde batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, öğle saatlerinden sonra yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 25 Ağustos Salı günü Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden itibaren Bartın Zonguldak kıyı kesimlerinde 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra kuzeyinde 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta ve Kuzey Ege'de yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, doğusu çok bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinden itibaren doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 26 Ağustos Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, günün ilk saatlerinde doğusunda 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında ilk saatlerde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
0: Denizlerimiz kirleniyor. Her yıl yaklaşık 6 milyon ton çöp denizlere boşaltılıyor. Bu çöpler deniz yüzeyinde birikerek havadaki oksijenin suya karışmasına engel oluyor, oksijensiz kalan deniz canlılarının yaşam alanları zarar görüyor. Bilinçsiz ve zamansız avlanmayla birlikte fabrika atıkları ve gemilerin neden olduğu kirlilik sonucu denizlerdeki eko denge bozuluyor. Bu katliama seyirci kalmayınız. Denizlerimize zarar verenleri Sahil Güvenlik Alo 158 hattına bildiriniz. Denizlerimizi koruyalım, denizlerimizin yaşama hakkına saygı gösterelim.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar bölgenin güney ve doğusunda kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esecek. Balıkesir en düşük 19, en yüksek 35 derece. Bilecik 18-32, Bursa 20-35, Çanakkale 24-34, Edirne 22-37, İstanbul 23-32, Kırklareli 22-32, Kocaeli 22-32, Sakarya 19-33, Tekirdağ 22-31, Yalova 21-33 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar bölgenin kuzeyinde kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esecek. Afyonkarahisar en düşük 16, en yüksek 33 derece. Aydın 25-42, Denizli 25-40, Kütahya 15-31, İzmir 24-39, Manisa 23-39, Muğla 22-40, Uşak 16-35 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Toroslar mevkiinde öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana en düşük 25, en yüksek 36 derece. Antalya 27-36, Burdur 20-38, Hatay 26-32, Isparta 19-36, Kahramanmaraş 24-39, Mersin 27-33, Osmaniye 25-34 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar bölgenin doğusunda kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esecek. Aksaray en düşük 21, en yüksek 33 derece. Ankara 17-33, Çankırı 14-36, Eskişehir 15-34, Karaman 18-33, Kayseri 16-33, Kırıkkale 19-33, Kırşehir 17-32, Konya 23-33, Nevşehir 16-30, Niğde 17-32, Sivas 14-30, Yozgat 15-28 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın en düşük 16, en yüksek 32 derece. Bolu 14-32, Düzce 18-32, Karabük 16-34, Kastamonu 14-32, Zonguldak 20-28 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya en düşük 18, en yüksek 33 derece. Artvin 19-27, Bayburt 13-30, Çorum 16-31, Giresun 23-29, Gümüşhane 15-30, Ordu 22-29, Rize 24-29, Samsun 22-31, Sinop 22-32, Tokat 17-31, Trabzon 24-29 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, kuzeydoğusu zamanla çok bulutlu geçecek. Ağrı en düşük 17, en yüksek 37 derece. Ardahan 12-30, Bingöl 20-38, Bitlis 19-30.

Bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman en düşük 25, en yüksek 40 derece. Batman 22-43, Diyarbakır 20-41, Gaziantep 23-39, Kilis 24-36, Mardin 26-36, Şanlıurfa 25-40, Siirt 27-39 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, akşam saatlerinde batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, öğle saatlerinden sonra yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanıklı davanın 60. duruşması İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda 24 Ağustos Pazartesi günü yapılacak. Duruşmada esas hakkındaki mütalaya karşı beyanları alınan 5'i tutuklu 200 sanığın son sözleri dinlenecek. Son sözlerin alınmasının ardından mahkeme heyetinin kararını açıklaması öngörülüyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamuda tasarruf tedbirleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kamuda tasarruf kararlılığımız sonuç veriyor. Tedbirler kapsamında 2024-2025 döneminde 484 milyar lira tasarruf sağladık. Bu tutar 6 bakanlığın 2026 yılı toplam bütçesini aşıyor. Kamu kaynaklarını daha etkin kullanıyor, tasarruf anlayışını kalıcı hale getiriyoruz. Harcama disiplinini güçlendirerek sağladığımız kaynakları öncelikli alanlarda kullanmaya devam edeceğiz," dedi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi, bilişim suçlarıyla mücadele, suçtan kaynaklanan

varlığı değerlerini aklama ve dolandırıcılık suçlarına yönelik 5 günde düzenlenen operasyonlarda 77 zanlı yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 37'si çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 17'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Üniversite kayıt süreci 24 Ağustos Pazartesi günü başlıyor. Yükseköğretim programına yerleşen 730.854 aday için kayıtlar 26 Ağustos'a kadar devam edecek. Kayıt hakkı kazanan adayların gerekli belgeleri tamamlayarak belirtilen süre içerisinde üniversitelerine başvurmaları gerekiyor. Ve spor. Kocaeli Spor, Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında 24 Ağustos Pazartesi günü Ahmet Sportif faaliyetlerle karşılaşacak. Turku Araç Muayene Kocaeli Stadında oynanacak ve saat 21.30'da başlayacak maçı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı, Dilovası Kavşağı kesimi 0 ila 10. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapatılarak ulaşım D100 yolundan sağlanıyor. Anadolu Otoyolu'nun 4 Divan Kavşağı, Yeni Çağ Kavşağı kesimi 2 ila 5. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Aydın Denizli Otoyolu'nun 3 ila 8. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışması nedeniyle Aydın istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Denizli istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Adana Osmaniye yolunun 12 ila 13. kilometrelerinde Karaçay Köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvendi. Trafik hayattır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 26 Ağustos Çarşamba günü yurdun kuzeydoğu kesimleri parçalı bulutlu. Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 24 Ağustos Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, akşam saatlerinde batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık, rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, öğle saatlerinden sonra yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 25 Ağustos Salı günü Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden itibaren Bartın-Zonguldak kıyı kesimlerinde 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra kuzeyinde 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, orta ve Kuzey Ege'de yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, doğusu çok bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinden itibaren doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 26 Ağustos Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, günün ilk saatlerinde doğusunda 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında ilk saatlerde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde

0: Hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmini raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
1: Deniz yolu tahmin sistemi mgm.gov.tr adresinde hizmetinizde. Denizciler, balıkçılar, artık birkaç saniye içerisinde Hazar Denizi'nden Cebeli Tarık'a kadar istediğiniz rotayı oluşturabilir, yol boyu güvenli seyahat için gerekli bilgileri rahatça bulabilirsiniz. mgm.gov.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

Her saat başı haber, hava ve denizlerdeki durum, eğitim kültür programları, spor, müzik, hayata dair her şey. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda hayat var.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar bölgenin güney ve doğusunda kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esecek. Balıkesir en düşük 19, en yüksek 35 derece. Bilecik 18-32, Bursa 20-35, Çanakkale 24-34, Edirne 22-37, İstanbul 23-32, Kırklareli 22-32, Kocaeli 22-32, Sakarya 19-33, Tekirdağ 22-31, Yalova 21-33 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar bölgenin kuzeyinde kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esecek. Afyonkarahisar en düşük 16, en yüksek 33 derece. Aydın 25-42, Denizli 25-40, Kütahya 15-31, İzmir 24-39, Manisa 23-39, Muğla 22-40, Uşak 16-35 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Toroslar mevkiinde öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana en düşük 25, en yüksek 36 derece. Antalya 27-36, Burdur 20-38, Hatay 26-32, Isparta 19-36, Kahramanmaraş 24-39, Mersin 27-33, Osmaniye 25-34 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar bölgenin doğusunda kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esecek. Aksaray en düşük 21, en yüksek 33 derece. Ankara 17-33, Çankırı 14-36, Eskişehir 15-34, Karaman 18-33, Kayseri 16-33, Kırıkkale 19-33, Kırşehir 17-32, Konya 23-33, Nevşehir 16-30, Niğde 17-32, Sivas 14-30, Yozgat 15-28 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın en düşük 16, en yüksek 32 derece. Bolu 14-32, Düzce 18-32, Karabük 16-34, Kastamonu 14-32, Zonguldak 20-28 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya en düşük 18, en yüksek 33 derece. Artvin 19-27, Bayburt 13-30, Çorum 16-31, Giresun 23-29, Gümüşhane 15-30, Ordu 22-29, Rize 24-29, Samsun 22-31, Sinop 22-32, Tokat 17-31, Trabzon 24-29 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, kuzeydoğusu zamanla çok bulutlu geçecek. Ağrı en düşük 17, en yüksek 37 derece. Ardahan 12-30, Bingöl 20-38, Bitlis 19-32, Elazığ 21-36, Erzincan 19-35, Erzurum 14-31, Hakkari 24-35, Iğdır 24-39, Kars 13-31, Malatya 20-36, Muş 22-37, Tunceli 20-39, Şırnak 26-37, Van 19-31 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman en düşük 25, en yüksek 40 derece. Batman 22-43, Diyarbakır 20-41, Gaziantep 23-39, Kilis 24-36, Mardin

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu. Öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu. Öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu. Sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün MGM

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ne sosyal hesabından yaptığı paylaşımda gıda denetimlerine ilişkin bilgi verdi. Uygunsuz ürünlere yönelik çalışmalara dikkati çeken Yumaklı, 1 Ocak 2026'dan bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz 756 bin denetimde insan sağlığını tehdit eden 254 uygunsuzluk tespit ederek savcılığa suç duyurusunda bulunduk ve toplam 1,6 milyar lira idari para cezası uyguladık. Vatandaşlarımızın güvenilir gıdaya erişimlerini sağlamak için denetimlerimizi aralıksız sürdüreceğiz açıklamasında bulundu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Haziran 2026 tarihinden itibaren 25 ilde meydana gelen 73 orman yangını ile ilgili adli soruşturmaların sürdüğünü belirterek 46 şüphelinin tespit edildiğini, 12 şüphelinin tutuklandığını, 21 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandığını açıkladı. Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kastıyla, ihmaliyle veya tedbirsizliğiyle orman yangınına sebebiyet veren herkes bilmelidir ki, yeşil vatanımıza kasteden, ormanlarımıza zarar veren hiçbir eylem karşılıksız kalmayacaktır ifadelerini kullandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yazılı açıklamasında Elazığ ile Tunceli arasında kesintisiz karayolu bağlantısı için planlanan Pertek Köprüsü projesine ilişkin bilgi verdi. Köprüye yönelik uygulama projesi çalışmalarının devam ettiğini belirten Uraloğlu, Elazığ ile Tunceli arasında Fırat Nehri üzerinde inşa edilen Keban Baraj Gölü'nün karayoluyla kesintisiz geçilmesi amacıyla planlanan Pertek Köprüsü ile iki il arasında kesintisiz karayolu bağlantısı tesis edeceğiz. Projenin yatırım programına alınması için gerekli işlemleri başlattık. Bütçe imkanları çerçevesinde yürüteceğimiz sürecin sonunda yapım sürecine geçilmesiyle projenin 5-6 yıl içinde tamamlanmasını öngörüyoruz ifadelerini kullandı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı. İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda can kaybının 73.420'ye, yaralı sayısının 174.369'a yükseldiği bildirildi. Ve spor, Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin, sarı lacivertli oyuncular Kerem Aktürkoğlu ve Marco Asensio'nun sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu. Çetin, sol bacak üst adalesinde zorlanma ve gerilme tespit edilen Asensio ve beyin sarsıntısı geçiren Kerem'in Lyon maçında olmayacağı bilgisini paylaştı. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı, Dilovası Kavşağı kesimi 0 ila 10. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapatılarak ulaşım D100 yolundan sağlanıyor. Anadolu Otoyolu'nun 4 Divan Kavşağı, Yeni Çağ Kavşağı kesimi 2 ila 5. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Aydın Denizli Otoyolu'nun 3 ila 8. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışması nedeniyle Aydın istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Denizli istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Adana Osmaniye yolunun 12 ila 13. kilometrelerinde Karaçay Köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvenli. Trafik hayattır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

ormanlar, sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleşmesi için gerekli olan su, gıda, barınma gibi ihtiyaçları sağlarken, doğanın korunmasına ve iklim değişikliğine sebep olan sera gazı salımlarının azaltılmasına da destek oluyor. Türkiye'de orman alanları yaklaşık 22 milyon hektarla ülke yüz ölçümünün %28'ini oluşturuyor. Akdeniz coğrafyası ve iklim kuşağında yer alan Türkiye'de Doğu Akdeniz sahil şeridi, Ege, Marmara ve Batı Karadeniz bölgeleri orman yangınına hassas bölgeler arasında yer alıyor. Türkiye'de ormanlık alanların yaklaşık %60'ı yangınlardan zarar görüyor. Bu oran 12 milyon hektarlık bir alanı ifade ediyor ki bu bazı ülkelerin yüz ölçümünün birkaç katı. Ülkemizde yangına hassas alanlar, kızılçam ve karaçam gibi iğne yapraklı türlerin oluşturduğu ormanlarla makilik alanlardan oluşuyor. Orman yangınları nedeniyle her yıl 782 bin ton karbondioksit eş değeri sera gazı salımı gerçekleştiği tahmin ediliyor. Yanan ormanların yeniden tesisi ve yangına hassas ormanların yangına daha dirençli hale getirilmesi için ağaçlandırma çalışmaları Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılıyor. Yanan orman alanları hiçbir şekilde başka kullanım amacına dönüştürülemez. Bu durum anayasal güvence altında bulunuyor. Ülkemizde her yıl çıkan orman yangınlarının yaklaşık %95'i insan kaynaklı. Ve bu yangınlar ihmal, dikkatsizlik sonucu veya kasıtlı çıkıyor. Orman yangınlarını önlemek için pikniklerinizi belirlenen alanlarda yapın. Piknik alanlarında gerekli önlemleri almadan ateş yapmayın. Yakılan ateşin tamamen söndüğünden emin olun. Sigara izmaritlerini orman ve yol kenarlarına atmayın. Anız, atık ve çöp yakmayın. Ateş ve yangın görürseniz 170

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 24 Ağustos Pazartesi günü yurdun kuzeydoğu kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimleri parçalı bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Samsun çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 25 Ağustos Salı günü yurdun kuzeydoğu kesimleri parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'de Hatay kıyıları, Osmaniye, Samsun, Tokat çevreleri ve Erzincan'ın kuzey kesimleri, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 26 Ağustos Çarşamba günü yurdun kuzeydoğu kesimleri parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz'de Doğu Anadolu'nun kuzey ve batı kesimleri, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 24 Ağustos Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, akşam saatlerinde batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, öğle saatlerinden sonra yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 25 Ağustos Salı günü Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden itibaren Bartın Zonguldak kıyı kesimlerinde 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra kuzeyinde 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta ve Kuzey Ege'de yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, doğusu çok bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinden itibaren doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 26 Ağustos Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, günün ilk saatlerinde doğusunda 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında ilk saatlerde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
0: Denizlerimiz kirleniyor. Her yıl yaklaşık 6 milyon ton çöp denizlere boşaltılıyor. Bu çöpler deniz yüzeyinde birikerek havadaki oksijenin suya karışmasına engel oluyor, oksijensiz kalan deniz canlılarının yaşam alanları zarar görüyor. Bilinçsiz ve zamansız avlanmayla birlikte fabrika atıkları ve gemilerin neden olduğu kirlilik sonucu denizlerdeki eko denge bozuluyor. Bu katliama seyirci kalmayınız. Denizlerimize zarar verenleri Sahil Güvenlik Alo 158 hattına bildiriniz. Denizlerimizi koruyalım, denizlerimizin yaşama hakkına saygı gösterelim.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
1: Meteorolojinin Sesinden merhaba. Bugün sizler için dünyanın en güzel 19 sıradan şeyini araştırdık. Kim ne derse desin, dünyanın en güzel şeyleri çok basit şeylerin ve sıradan anların arkasında saklı. Uzaya gitmek karmaşık olabilir. Fakat uzay aracından dünyadaki geceyi izlemek kesinlikle basit ve bir o kadar mükemmel bir şeydir. Listede uzaya kadar gitmeden tutkuyla sevebileceğiniz, günlük hayattan kaşıklı bardaklı tarif gibi sıradan güzellikler var. Sevdiğiniz bir ağacın altında oturup birkaç fincan bir şeyler içmek. Hayat, uzay, sihir ve melekler üzerine yapacağınız bir sohbeti 2,5 yaşında bir çocukla deneyimlemek. Evde kendi pişirdiğiniz ekmeği hep beraber yemek. Deniz kabuklarından denizin sesini dinlemek. Geceleri gökyüzünde yıldızları ve ayı izlemek. Arkadaşlarınızla geçirilen kaygısız bir akşamüstü. Hiç tanımadığınız bir hayvanın size gösterdiği samimiyet. Toprağa ayaklarınızın basması. Bir yaz günü arabanın penceresinden içeri dolan serin hava. Sevdiğiniz bir yazarın kitabını bir kahve eşliğinde okumak. Açık havada kendi ateşinizi yakmak. Yeni demlenmiş sıcak bir bardak çay. Hele de soğuktan geldikten sonra. Yorgun bir günün sonunda evinize dönerken radyoda sevdiğiniz bir programı dinlemek. Uyumak için temiz çarşaflar ve yatak. Sevdiğiniz bir müziği dinlemek. Şömine başında oturmak. Kokusunu sevdiğiniz bir bitkiyi koklamak. Bazen reyhan, bazen fesleğen, hatta nane. Şebboyni olmasın mesela. Sevgiyle yapılmış lezzetli bir yemek. Bir bebeğin ilk adımları. Son olarak da mükemmel bir hikayeyi ilk ağızdan dinlemek. Yağmur sonrası toprak kokusu, eski çeyiz sandığının açılması, yorgun argın yukarı merdivenlerden çıkarken komşularınızın sizi bir şeyler içmek için çağırması, arabanın içerisinde pıt pıt pıt pıt atan yağmurun sesini dinlemek. Sıradan ve basit şeyler ama nasıl insana mutluluk verir tahmin bile edemezsiniz. Düşünün, mesai saati bitmiş ve siz dışarıya çıkmışsınız, aracınızın başındasınız, trafik de o kadar güzel akıyor ki. İşte bu size mutluluk vermez mi? Tam bu sırada açmışsınız radyoyu, en sevdiğiniz şarkı çıkmış. Mest olmaz mısınız? Arada haberler, tuttuğunuz takımın kazandığını söylüyor. Sevinciniz tavan yapmaz mı? Sizi çok fazla geçmek için rahatsız eden başka bir aracın ileride trafik tarafından çevrilmesi sizi yumuşatmaz mı? Sevdiğiniz birisinin sadece sizin sesinizi duymak için araması hoşunuza gitmez mi? Ya da camın kenarına bıraktığınız ekmek kırıntılarını kuşların yemesi, yerken ara sıra cama gagalarıyla vurmaları şefkat damarlarınızı titretmez mi? Ya da çok gecikmişsiniz, durağa vardığınız anda otobüs geliyor. Mutlu olmaz mısınız? Erkenden uyandığınız günün pazar olduğunu anladığınızda sevinmez misiniz hiç? Ya da yurt dışındasınız. Bırakın yurt dışını. Başka bir şehirdesiniz ve sizin en sevdiğiniz şehirle ilgili bir sürü şey söyleniyor. Hepsi de güzel. Katılmaz mısınız? Gittiğiniz doktorun sonuçlar çok da mühim değil. Gayet sağlıklısınız. Siz yeter ki şunlara dikkat edin diyerek, gülümseyerek verdiği tavsiyeler ve sağlıklı olduğunuzu duymak korkularınızın hepsini bastırmaz mı? Hele otoparkta kapıya yakın çok güzel bir yer bulmak hepimizi gülümsetmez mi? Uzun süredir istediğiniz şeyin doğum gününüzde size hediye olarak gelmesi sizi umuda boğmaz mı? İşte bu sıradan şeyler olmasa hayatımız çok tatsız tuzsuz bir şey olacak. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki programımıza kadar sadece kendi hayatınızı değil, başkalarının hayatını da mutlandırmak için sıradan bir şeyler yapın ve sıradan hayata şahitlik edin efendim. Ve bunları yaparken bizi de unutmayın. Kulağınız hep bizde olsun.
0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
2: Saat 7.
3: Şimdi hava durumu.
4: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde en yüksek ve en düşük sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin güney ve güneydoğusunda kuzeyli yönlerden hafif yer yer orta kuvvetli esmesi bekleniyor. Balıkesir 35-21, Bilecik 32, Bursa 35, Çanakkale 34, Edirne 37, İstanbul 32, Kırklareli 33, Kocaeli 33, Sakarya 33, Tekirdağ 31 ve Yalova 33 derece. Ege bölgesinin az bulutlu ve açık iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin kuzeyinde kuzeyli yönlerden hafif yer yer orta kuvvetli esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 33, Aydın 42, Denizli 40, Kütahya 31, İzmir 39, Manisa 39, Muğla 40 ve Uşak 35 derece. Akdeniz bölgesinin parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu Toros mevkii ile Osmaniye çevrelerinin öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Adana 36, Antalya 36, Burdur 38, Hatay 32, Isparta 36, Kahramanmaraş 39, Mersin 33 ve Osmaniye 34 derece. İç Anadolu bölgesinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin doğusunda kuzeyli yönlerden hafif yer yer orta kuvvetli esmesi bekleniyor. Aksaray 33, Ankara 33, Çankırı 36, Eskişehir 34, Karaman 33, Kayseri 33, Kırıkkale 33, Kırşehir 32, Konya 33, Nevşehir 30, Niğde 32, Sivas 30 ve Yozgat 28 derece. Batı Karadeniz bölgesinin parçalı ve az bulutlu Sinop çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bartın 32, Bolu 32, Düzce 32, Karabük 34, Kastamonu 32 ve Zonguldak 28 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölgesinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Tokat'ın kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Amasya 33, Artvin 27, Bayburt 30, Çorum 31, Giresun 29, Gümüşhane 30, Ordu 29, Rize 29, Samsun 31, Sinop 32, Tokat 31 ve Trabzon 29 derece. Doğu Anadolu bölgesinin parçalı kuzeydoğusunun zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Ağrı 37, Ardahan 30, Bingöl 38, Bitlis 32, Elazığ 36, Erzincan 35, Erzurum 31, Hakkari 35, Iğdır 39, Kars 31, Malatya 36, Muş 37, Tunceli 39, Şırnak 37 ve Van 31 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Adıyaman 40, Batman 43, Diyarbakır 41, Gaziantep 39, Kilis 36, Mardin 36, Şanlıurfa 40 ve Siirt 39 derece. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 24 saatlik hava deniz tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz Hopasinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusu güneybatıdan 3 ila 5. Dalga yüksekliği 1 ila 2, görüş uzaklığı iyi. Saat 12'den 18'e kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusu güney

Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop, İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 18'e kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Saat 18 ile gece 12 arasında hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 18'e kadar hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Saat 18'den gece 24'e kadar hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale-Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 18'e kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 18'den gece 24'e kadar hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 24'e kadar, sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyi kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi. Öğle 12'den akşam 18'e kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyi kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Saat 18'den gece 24'e kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyi kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye Anamur arasında fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu.

sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 18'e kadar rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Saat 18'den gece 24'e kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz, Anamur, İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Sabah 6 ile 12 arasında hava az bulutlu, rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 18'e kadar hava az bulutlu, rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Saat 18'den gece 24'e kadar hava az bulutlu, rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 24'ten sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı olacak. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, yurdumuza, denizlerimize ait 24 saatlik deniz tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün ngm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Türkiye siyasi gündeminde terörsüz Türkiye sürecinin takibi ve uygulamasına ilişkin kurulan Takip ve Değerlendirme Kurulu bugün ilk toplantısını gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlık edeceği toplantıda kurulun çalışma usul ve esasları ile silahların bırakılması ve fesih sürecinin ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulacak alt komisyonların ele alınması bekleniyor. Toplantıda kurumlar arasındaki koordinasyon gerektiren konular da değerlendirilecek. Türkiye siyasi gündeminin ikinci başlığında Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin davada karar günü. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen, aralarında görevlerinden uzaklaştırılan belediye başkanlarının da bulunduğu 200 sanıklı davanın bugün yapılacak duruşmasında kararın açıklanması bekleniyor. Mahkemenin sanıkların son sözlerini aldıktan sonra dosyaya ilişkin kararını vermesi öngörülüyor. Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asım Münir'in bugün İran'ın başkenti Tahran'ı ziyaret etmesi bekleniyor. İran Dışişleri Bakanlığı ziyaretin iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ve bölgede barışla güvenliğin desteklenmesine yönelik girişimlerin sürdürülmesi kapsamında gerçekleştirileceğini açıkladı. Münir'in İranlı üst düzey yetkililerle görüşmeleri bekleniyor. Pakistan Genelkurmay Başkanı daha önce Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki görüşmelerde arabulucu heyette yer almıştı. Ekonomide küresel piyasalarda yeni haftanın gündeminde jeopolitik gelişmeler ve enerji fiyatları öne çıkıyor. Geçen hafta Orta Doğu'da artan gerilim ve petrol fiyatlarındaki yükseliş küresel piyasalarda satış baskısının etkili olmasına neden oldu. Brent petrolün varil fiyatı haftayı 94 doların üzerinde tamamlarken altının ons fiyatı da haftalık bazda %5'in üzerinde değer kazandı. Ve spor. Corendon Alanyaspor sahasında Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti. Böylece siyah beyazlı ekip ligde ikinci haftada ilk yenilgisini aldı. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, TEM otoyolunun İzmit Doğu Kavşağı Dilovası Kavşağı kesimi 0 ile 10. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapatılarak ulaşım D100 yoluna aktarılmıştır. Anadolu Otoyolu'nun 4 Divan Kavşağı Yeni Çağ Kavşağı kesimi 2 ila 5 kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanmaktadır. Aydın Denizli yolunun 3 ila 8. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışması nedeniyle Aydın istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Denizli istikametinden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Kayseri-Niğde yolunun 31 ila 36. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Adana-Osmaniye yolunun 12 ila 13. kilometreleri arasında Karaçay Köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrollü olarak sağlanmaktadır. Malatya-Kayseri yolunun 8 ila 11. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Çankırı-Ankara yolunun 4. ve 5. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Çankırı istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekmektedir.

0: Türkiye'de yeni bir çevre hareketi başlıyor. Yediden 70'e milyonlarca çevre gönüllüsü Çevre Benim hareketine katılıyor. Türkiye çevresine sahip çıkıyor.
1: Farkındayım.
2: Bilinçliyim.
3: Temiz tutuyorum.
2: Koruyorum.
4: Geleceği düşünüyorum çünkü çevre benim.
5: Çünkü çevre benim.
6: Çünkü çevre benim.
0: Hadi sen de çevre benim de.
7: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Bugün hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 24 Ağustos Pazartesi günü yurdun kuzeydoğu kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimleri parçalı bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Samsun çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 25 Ağustos Salı günü yurdun kuzeydoğu kesimleri parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz ile Hatay kıyıları, Osmaniye, Samsun, Tokat çevreleri ve Erzincan'ın kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 26 Ağustos Çarşamba günü yurdun kuzeydoğu kesimleri parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 24 Ağustos Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, akşam saatlerinde batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, öğle saatlerinden sonra yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 25 Ağustos Salı günü Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden itibaren Bartın Zonguldak kıyı kesimlerinde 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra kuzeyinde 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta ve Kuzey Ege'de yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, doğusu çok bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinden itibaren doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 26 Ağustos Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, günün ilk saatlerinde doğusunda 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında ilk saatlerde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizciler, balıkçılar, gemiciler.
1: Frekansınız Meteorolojinin Sesi Radyosu'na ayarlı olsun.
0: Rüzgarınız ne sağ, rotanız belli,
1: yolunuz hep açık olsun.

0: biliyor muydunuz?
1: Yemeden ne kadar yaşayabiliriz? Göçük altında kalan insanları duymuşsunuzdur. Depremde ya da maden kazasında enkazın altında kalan birisi hiçbir yere kıpırdayamaz. Eğer boğulma veya yanma tehlikesi yoksa, bu insanlar yemeden içmeden ne kadar yaşayabilir? Maalesef çok yemeye kendisini alıştıran insanlar, yiyecekleri kesildiği andan itibaren bir haftadan fazla yaşayamazlar. İhtiyacımızdan fazla yemek bizi açlığa karşı dayanıksız yapar. Vücudumuzu açlığa alıştırabiliriz. Yiyeceksiz veya mahsur kalma durumunda gereğinden fazla yemeyen insanların daha uzun dayandıklarını unutmayalım. Susuzluğa dayanmaksa daha zordur. Susuz bir haftadan fazla yaşayan insan bulmak çok zordur.
0: Biliyor muydunuz?
1: Irmak balıklarında niçin pul var? Irmakta yüzmeye gidenler taşlara dikkat ederler. Yüzme esnasında özellikle başlarını taşa vurabilirler. Onun için anneleri onları dikkatli olmaları için iyice ikaz eder. Ama ırmakta yaşayan balıklar yavrularına bu ikazları yapmazlar. Yapmalarına da gerek yoktur. Çünkü ırmak balıklarının etrafı pulla kaplıdır. Bu pullar balıkların taşlara ve diğer sert cisimlere çarpmaları durumunda yaralanmalarına engel olur. Üstelik balıkların pulları sümüksü bir sıvıyla da kaplıdır. Bu da balıkların kaygan olmalarını sağlar. Bu sayede balıklar az enerji harcayarak suda yüzerler. Deniz dibi genelde kumlarla kaplı olduğundan deniz canlılarının çoğunlukla yumuşak bir derisi olur.
0: Biliyor muydunuz?
1: Tekerlek ne zaman icat edildi? Tekerlek belki de bütün çağların en önemli mekanik icadıdır. Makinelerin çoğunda, saatlerde, yel değirmenlerinde ve buhar makinelerinde, ayrıca otomobil ve bisiklet gibi taşıtlarda tekerlekler ve tekerlek ilkesine dayanan çarklar vardır. İlk tekerlek günümüzde Irak'ın kuzey kesimini içine alan Mezopotamya'da günümüzden yaklaşık 5000 yıl önce ortaya çıktı. Çömlekçilerin kil toprağı işlemede yardımcı bir araç olarak kullandıkları tekerleğin aynı dönemde arabalara takılması, ulaşımda köklü bir dönüşümün yolunu açtı ve ağır gereçlerle büyük eşyaların daha kolay taşınmasını sağladı. Bu ilk tekerlekler tek parçaydılar ve tahta kalaslardan dilim olarak kesilmiş parçaların birbirine tutturulmasıyla yapılıyorlardı. İspitli yani parmaklı tekerleklerse M.Ö. 2000 dolaylarında ortaya çıktı ve daha hafif oldukları için özellikle savaş arabalarında kullanıldı. Tekerleğin daha hızlı dönmesini sağlayan göbek takımları ise M.Ö. 100 dolaylarında geliştirildi.
0: Biliyor muydunuz?
1: İleri doğru bir adım atıldığında insan vücudundaki 54 kasın çalıştığını, fillerin günde ortalama 2 saat uyuduklarını, birinin yüzünü hatırlamak için beynin sağ tarafının kullanıldığını, erkeklerin kadınlara göre 10 kat daha fazla renk körü olduklarını, atların kırılan kemiklerinin geri kaynamadığını, bu nedenle ayağı kırılan atların hayatının sona erdirildiğini, dünyanın en büyük şeker ihracatçısının Küba olduğunu, ceylanların su ihtiyaçlarını bitkilerden sağladıkları için hiç su içmeden yaşayabildiklerini, Pablo Picasso'nun parasızlık çektiği gençlik günlerinde yaptığı resimleri yakarak ısındığını biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.
2: ...1962'den beri dinlediğiniz radyonuz... ...yeni yayın anlayışıyla... ...yeniden sizler... ...Meteorolojinin Sesi Radyosu.
3: Saat 8.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde en yüksek ve en düşük sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin güney ve güneydoğusunda kuzeyli yönlerden hafif yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor. Balıkesir 35-21, Bilecik 32, Bursa 35, Çanakkale 34, Edirne 37, İstanbul 32, Kırklareli 33, Kocaeli 33, Sakarya 33, Tekirdağ 31 ve Yalova 33 derece. Ege bölgesinin az bulutlu ve açık iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin kuzeyinde kuzeyli yönlerden hafif yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 33, Aydın 42, Denizli 40, Kütahya 31, İzmir 39, Manisa 39, Muğla 40 ve Uşak 35 derece. Akdeniz bölgesinin parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu Toros mevkii ile Osmaniye çevrelerinin öğle saatlerinden sonra yere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Adana 36, Antalya 36, Burdur 38, Hatay 32, Isparta 36, Kahramanmaraş 39, Mersin 33 ve Osmaniye 34 derece. İç Anadolu bölgesinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin doğusunda kuzeyli yönlerden hafif yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor. Aksaray 33, Ankara 33, Çankırı 36, Eskişehir 34, Karaman 33, Kayseri 33, Kırıkkale 33, Kırşehir 32, Konya 33, Nevşehir 30, Niğde 32, Sivas 30 ve Yozgat 28 derece. Batı Karadeniz bölgesinin parçalı ve az bulutlu Sinop çevrelerinin yere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bartın 32, Bolu 32, Düzce 32, Karabük 34, Kastamonu 32 ve Zonguldak 28 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölgesinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Tokat'ın kuzey kesimlerinin yere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Amasya 33, Artvin 27, Bayburt 30, Çorum 31, Giresun 29, Gümüşhane 30, Ordu 29, Rize 29, Samsun 31, Sinop 32, Tokat 31 ve Trabzon 29 derece. Doğu Anadolu bölgesinin parçalı kuzeydoğusunun zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Ağrı 37, Ardahan 30, Bingöl 38, Bitlis 32, Elazığ 36, Erzincan 35, Erzurum 31, Hakkari 35, Iğdır 39, Kars 31, Malatya 36, Muş 37, Tunceli 39, Şırnak 37 ve Van 31 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Adıyaman 40, Batman 43, Diyarbakır 41, Gaziantep 39, Kilis 36, Mardin 36, Şanlıurfa 40 ve Siirt 39 derece. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar, Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusu öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, akşam saatlerinde batısı yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, öğle saatlerinden sonra yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan sabah saatlerinde kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.go.tr internet

0: oluşturulan Milli Dayanışma Kurulu'nun ilk toplantısı var. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda yapılacak toplantıda kurulun çalışma usul ve esasları ile terör örgütünün silah bırakması ve fesih sürecinin ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulacak alt komisyonların ele alınması bekleniyor. Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin dava... Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin davada karar aşamasına gelindi. Aralarında görevlerinden uzaklaştırılan belediye başkanlarının da bulunduğu 200 sanıklı davada mahkemenin bugün kararını açıklaması bekleniyor. Anadolu Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre davada 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanı da sanıklar arasında bulunuyor. İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasında gerilime ilişkin diplomatik temaslar ve bölgesel gelişmeler yakından izleniyor. Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi daha önce yaptığı açıklamada geçici ateşkes yerine savaşa kalıcı bir son verilmesini hedeflediklerini belirtmişti. Bölgede diplomatik temaslar sürerken İran'ın nükleer programı ve Hürmüz Boğazı'nın güvenliği uluslararası gündemin önemli başlıkları arasında yer alıyor. Vergi denetimleriyle ilgili yeni veriler açıklandı sevgili dinleyenler. Anadolu Ajansı'nın haberine göre vergi müfettişleri 2026 yılının ilk 6 ayında yaptıkları incelemelerde 354.2 milyar liralık matrahta farkı ortaya çıkardı. Vergi incelemeleri kapsamında kayıt dışılığının önlenmesi, gönüllü uyumun artırılması ve vergi kayıp kaçağının azaltılmasına amacıyla çalışmalar yürütüldü. Teknofest Mavi Vatan'ın ardından Türkiye'nin denizcilik ve savunma teknolojisindeki çalışmaları öne çıkıyor sevgili dinleyenler. Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleştirilen Teknofest Mavi Vatan'da denizcilik, sualtı teknolojileri ve savunma sanayindeki yerli ve milli çözümler ziyaretçilerle buluştu. Etkinlikte Türk Deniz Kuvvetleri'nin unsurlarının yanı sıra hava araçları ve insansız sistemlerin gösterileri de gerçekleştirildi. Ve spor. Trendyol Süper Ligi'nde ikinci hafta geride kalırken bugün Kocaeli Spor'la Ahmet Sportif Faaliyetleri karşı karşıya gelecek. Karşılaşmada saat 21.30'da Kocaeli'de oynanacak. Avrupa kupalarında ise Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi Playoff turundaki ilk maçında Litvanya temsilcisi Kuano Žalgiris 3-0 yenerek rövanş öncesinde önemli avantaj elde etti. Haberleri sunduk.
1: Karayollarında son durum.
0: Sayın dinleyiciler, TEM otoyolunun İzmit Doğu Kavşağı Dilovası Kavşağı kesimi 0 ile 10. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapatılarak ulaşım D100 yoluna aktarılmıştır. Anadolu Otoyolu'nun 4 Divan Kavşağı Yeni Çağ Kavşağı kesimi 2 ila 5 kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanmaktadır. Aydın Denizli yolunun 3 ila 8. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışması nedeniyle Aydın istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Denizli istikametinden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Kayseri-Niğde yolunun 31 ila 36. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Adana-Osmaniye yolunun 12 ila 13. kilometreleri arasında Karaçay Köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrollü olarak sağlanmaktadır. Malatya-Kayseri yolunun 8 ila 11. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Çankırı-Ankara yolunun 4. ve 5. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Çankırı istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekmektedir.
2: Burası meteoroloji.

0: Günaydın sevgili dinleyenler. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda basında gündem programıyla yayındayız. Mikrofonla ben Emine Ertürk Karaaslan, teknik basada Cenk Balat. Saatler 10'a kadar beraber olacağız. Gazetelerde bugün öne çıkan başlıklara yer vereceğiz. 16 Meteoroloji Bölge Müdürlüğü uzmanlarına bağlanıp bölgelerimizin hava durumu ve sıcaklık değerlerini alacağız. Ankara ve İstanbul trafik durumunu da canlı olarak paylaşıp tarihte bugün köşesinde tarihte meydana gelen olayları sizlerle paylaşarak tarihe yolculuk yapacağız. Hürriyet, Milliyet, Cumhuriyet, Sabah, Takvim, Yeni Şafak, Akşam, Türkiye, Star, Vatan, Habertürk, spor severler için de foto maç, son dakika gelişmeleri için TRT Haber'in ve Anadolu Ajansı'nın nabzını tutacağız. Şimdi önce İzmir'e gidiyoruz ve İzmir'den Özgür Aktaş bizlerle. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk Emine Hanım, günaydın.
0: Günaydın. Son değerlendirmelerinizi alabilir miyiz?
1: Tabii. Bugün için bölgemiz geneli az bulutlu açık geçecek. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek. Rüzgarlar kuzeyli yönlerden hafif, kıyı kesimlerde öğleden sonra orta kuvvetli esmesi bekleniyor. İl merkezlerimizdeki hava durumuyla günün beklenen en yüksek sıcaklıkları şu şekilde olacak. İzmir az bulutlu açık 39 derece, Çanakkale az bulutlu açık 34 derece, Manisa az bulutlu açık 39 derece, Aydın az bulutlu açık 42 derece, Balıkesir az bulutlu açık 35 derece olması bekleniyor. Ege Denizi'nde hava yine az bulutlu açık geçecek. Fırtına beklenmiyor. Rüzgarlar Çanakkale Çeşme arasında kuzey-kuzeydoğudan, Çeşme Bodrum arasında ise kuzey-kuzeybatıdan 4 ile 6 bufor kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği ise Ege Denizi genelinde 1 ile 2 metre dolayında olması bekleniyor. İzmir'den bugün için aktaracaklarımız bu kadar Emine Hanım.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz.
1: Teşekkür ederim Emine.
0: Sevgili dinleyen. İzmir'e bağlandık. Uzmanımız Özgür Ataş'tan Çanakkale, Balıkesir, Manisa, Aydın ve Ege Denizi'nin son değerlendirmelerini aldık. Yayınımıza basında gündem programıyla devam ediyoruz. Şimdi gazete başlıklarını sizlerle paylaşacağız. İlk gazetemiz Türkiye Gazetesi. Türkiye Gazetesi'nin manşeti Kuytul'un şifreleri çözülüyor. İnfazın timi kurmuş. Kuytucular muhalifleri FİT adlı gizli birimiyle buluyor ve takip ediyor. Sözde mahkemeye yargılayıp ceza kesiyorlar. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın dini maske olarak kullanan Alpaslan Kuytu'nun ve suç örgütünün iç yüzü deşifre etti. Kuytul, muhalif üyelerin takip etmekte ve cezalandırmak maksadıyla gizli bir istihbarat mekanizması kurmuş. Furkan İstihbarat Teşkilatı isimli yapı ayrılmak isteyenleri takibe alıp sorguya çekmiş. Haberin devamı 11. sayfada. Benzersiz Türk uçak gemisi. 2027'de Mavi Vatan'la buluşacak olan milli uçak gemimiz, insansız teknolojilerle entegre görev yaparak dünyada bir ilke imza atacak. Türkiye artık sadece kıyılarını koruyan değil, denizlerde söz sahibi bir ülke konumuna yükseldi. 52 adet kızıl elma taşıyacak olan milli uçak gemimiz 27 Eylül 2027'de denizle buluşacak. Gemi İHA ve SİHA'nın uçurulacak idalar ile insansız sualtı araçlarını da içinden çıkaracak. Bu özelliklere sahip bir platformu dünyada ilk kullanan ülke Türkiye olacak. Haberin devamı 16. sayfada. F-16'lar Avrupa görevinde sayın dinleyiciler. Savaş uçaklarımız NATO'nun doğu kanadını korumak için Estonya'dan Letonya'ya geçti. Letonya C-47 caydırıcı hava görevini üstlenen jetlerimiz için Türkiye'nin varlığı güç veriyor dedi. Haberin devamı 11. sayfada. Ormanı yaktı, polisten kaçamadı. Ankara'nın Mamak ilçesinde çıkan orman yangını yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı. Alevleri mücadele ederken bir şüpheli yakalandı. Haberin devamı 3. sayfada. Ankara Siyonist planını bozdu. İsrail ava giderken avlandı. Mette İttifakı Terörsüz Türkiye ve Ankara-Şam Ortaklığı Orta Doğu'da dengeyi Ankara lehine değiştirdi. Bu tablo Türkiye'yi sınırları içinde hapsetmek isteyen İsrail'i saldırganlaştırdı. Uzmanlar ava giderken avlandığını gören İsrail son kozlarını oynuyor. Çünkü yaslandıkları kaleler de birer birer yıkılıyor dedi. Yılmaz Bilge'nin haberinin devamı 10. sayfada. Evet sevgili dinleyenlerimiz. Şimdi bir müzik arası verelim, yayınımıza devam edelim.

0: Evet sevgili dinleyenlerimiz, basında gündem programımız devam ediyor. Şimdi İstanbul'un trafik durumuna bakalım. Sabah saatlerinde köprüler, E5, TEM, Avrasya Tüneli yoğunluk bilgileri. İstanbul'da yola çıkacak olanlara dikkatli bir yolculuk diliyoruz. Ve şimdi bakıyoruz İstanbul'daki trafik durumuna yakından. TEM, Ümraniye Kavşağı'ndan Kavacık Kavşağı'na kadar 25 dakika, D100 Karayolu Harami Dere Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar 38 dakika, TEM Gazi Osman Paşa Kavşağı'ndan Seyran Tepe'ye kadar 25 dakika, TEM Mahmut Bey yolu Esenler Belediyesi'nden Bayrampaşa'ya kadar 19 dakika, D100 Karayolu Maltepe Köprüsü'nden Bostancı'ya kadar 32 dakika, Şile Yolu Caddesi Üsküdar-Ümraniye TEM Bağlantı Yolu Parseller Kavşağı'ndan Küçük Su Kavşağı'na kadar 25 dakika, TEM Doğan Araslı Bulvarı'ndan Avrupa Konutları'na kadar 26 dakika, E5 Merter Metro'dan Edirne Kapı Metrobüs durağına kadar 16 dakika, TEM İskoç'tan Masko'ya kadar 11 dakika, TEM Sultanbeyli'den Pendik'e kadar 9 dakika, TEM Samandıra'dan Kavşağı'ndan Çamlıca Gişelerine kadar 8 dakika, E5 Çamlıca Kavşağı'ndan Burhaniye'ye kadar 21 dakika, Turgut Özal Bulvarı, Bağdat Caddesi, Küçük Yalı'dan Suadiye'ye kadar 13 dakika, Kemeraltı Caddesi, Meclis-i Mebusan Caddesi, Tersane'den Gümüşsuyu'na kadar 7 dakika ve Paşa Limanı Caddesi, Üsküdar Beylerbeyi Sahil Yolu, Kısıklı Caddesi, Sultantepe'den Beylerbeyi'ne kadar 20 dakika. Ana caddelerdeki trafik durumu ise şu şekilde. TEM Ümraniye Kavşağı'ndan Kavacık Kavşağı'na kadar 25 dakika. TEM Gazi Osman Paşa Kavşağı'ndan Seyrantepe'ye kadar 25 dakika. TEM Mahmut Bey yolu Esenler Belediyesi'nden Bayrampaşa'ya kadar 19 dakika. E5 Merter Metro'dan Edirne Kapı Metrobüs durağına kadar 16 dakika. E5 Çamlıca Kavşağı'ndan Burhaniye'ye kadar 21 dakika. Kemeraltı Caddesi, Meclis-i Mebusan Caddesi, Tersane'den Gümüşsuyu'na kadar 7 dakika. Gümüşdere Caddesi, Sanayi Mahallesi'nden Levent İş Kulelerine kadar 7 dakika. Üsküdar-Ümraniye TEM Bağlantı Yolu, Tantavi Tüneli'nden Küçük Su'ya kadar 4 dakika. TEM Matbaacılar Sitesi'nden Taşucağı Yolu Caddesi'ne kadar 8 dakika ve TEM Libadiye'den Çamlıca Kavşağı'na kadar 7 dakika olarak görülüyor. Ana hatlardaki trafik durumuna bakacak olursak, Barbaros Bulvarı Abbas Ağa'dan Beşiktaş'a kadar 1 dakika. Meclis-i Mebusan Caddesi Beşiktaş Karaköy Sahil Yolu Caddesi Gümüşsuyu'ndan Çırağan'a kadar 3 dakika. Muallim Naci Caddesi Arnavutköy Kuruçeşme Caddesi Cemil Topuzluk Parkı'ndan Kolej Yolu'na kadar 3 dakika, Arnavutköy Kuruçeşme Caddesi Kolej Yolu'ndan Kuruçeşme'ye kadar 1 dakika ve Muallim Naci Caddesi Ortaköy'den Sinagoga kadar 1 dakika olarak gösteriyor. Beyoğlu'nda Kemeraltı Caddesi, Meclis-i Mebusan Caddesi Tersane'den Gümüşsuyu'na kadar 7 dakika olarak görülüyor. Şimdi Samsun'a gidiyoruz ve böylece trafik durumunu sizlerle paylaştıktan sonra yolda olanlara iyi yolculuklar diliyoruz. Dikkatli olun ve kemerlerinizi ihmal etmeyin. Kulağınız bizde olsun diyoruz. Samsun'a gidiyoruz. Atanur Aksoy hattımızda. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Samsun'un Kastamonu, Sinop, Çorum, Amasya, Tokat ve Ordu için son değerlendirmelerinizi alalım.
1: Tabii ki. Yapılan son değerlendirmeye göre bölge genelinin az bulutlu, zamanla kuzeydoğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Bu akşam saatleriyle birlikte Samsun ve Ordu çevreleriyle Tokat'ın kuzey kesimlerinde aralıklı yerel sağanak ve gökyüzü sağanak yağışı geçeceği tahmin edilmektedir. Sıcaklıkta iç kesimlerde 1 ila 3 derece düşüş bekliyoruz. Rüzgar kuzey ve kuzeybatılı yönlerinden hafif, yer yer orta kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Bölgemize bağlı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Samsun 31, Kastamonu 32, Sinop 29, Ordu 29, Tokat 31, Amasya 33, Çorum 31 derecedir. Bölgemize bağlı istasyonlarda bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklıkları Samsun 25, Sinop ve Ordu 26, İnebolu 20 derecedir. Bugünlük aktaracaklarımız bu kadar.
0: Çok teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Sağ olun. Sevgili dinleyenlerimiz, Samsun Bölgesel Tahmin Merkezi uzmanlarından Atanur Aksoy'a bağlandık ve Samsun, Kastamonu, Sinop, Çorum, Amasya, Tokat ve Ordu için ve Orta Karadeniz'in son değerlendirmelerini kendisinden aldık. Evet, şimdi İstanbul'a bağlanacağız ama öncesinde biraz gazete başlıklarına bakalım. Akşam gazetesinin manşetine bakıyoruz. Milli uçak gemimiz bir yıla hazır manşetine atmış. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Tatlıoğlu, yapımı devam eden Türkiye'nin ilk uçak gemisinin 27 Eylül 2027'de denize indirileceğini açıkladı. Geliştirilen platformun klasik bir uçak gemisi olmadığını söyleyen Oramiral Tatlıoğlu, İHA'lar, insansız deniz araçları ve insansız sualtı araçları müşterek olarak operasyon yürütülebilecek, bu anlamda dünyada tek olacak dedi. Tatlıoğlu, milli uçak gemimizin üzerinde 52 adet Kızıl Elma insansız savaş uçağı konuşlanabilecek, operasyonel kullanımına dönük teknik çalışmalar seyir-i sefer başlangıcıyla birlikte hızlı tamamlanacak diye konuştu. Haberin devamı 13. sayfada sevgili dinleyenler. 6 bakanlık kadar tasarruf. Bakan Şimşek, tedbirlerle 2024-2025'te 484 milyar lira tasarruf sağlandığını, bunun da 6 bakanlığın 2026 yılı toplam bütçesini aştığını açıkladı. Haberin devamı 4. sayfada. Kurişlerin lüks hayatı. Alihan Kuriş'in 3 yıl boyunca Porsche Carrera 4S kullandığı ortaya çıktı. Aile fertlerinin de lüks otomobiller kullandığı Alihan Kuriş'in, Ascot kardeşi Tuna Kuriş'in Candace Dem isimli yarış atlarının sahipleri olduğu da anlaşıldı. Haberin devamı 14. sayfada. Boğaz'da turuncu önlem. 38. Boğaz Sıçı Kıtalar Arası Yüzme Yarışması bu yıl 2500 sporcunun katılımıyla gerçekleşti sayın dinleyiciler. Rus yüzücü Nikolay Svechkonikov'un geçen yılki yarışta kaybolması nedeniyle bu yıl tüm yarışmacılara turuncu şamandıra takıldı. Haberin devamı spor sayfasında. İsrail'de 8. cephe korkusu. İsrail basını Netanyahu'nun Türkiye ile gerilim politikasını eleştirdi. Diplomasiyi terk eden Tel Aviv yönetiminin yeni cephe açma riski bulunduğunu yazdı. Netanyahu'nun ülkeyi Türkiye ile yeni krize ittiğini belirten Haaretz, Tel Aviv bölgesel ve askeri açıdan güçlü bir aktörle çatışmanın sonuçlarını hesaplamıyor diye yazdı. Netanyahu'nun dayattığı sonsuz savaş döngüsünün Türkiye ile yaşanan gerilimle artabileceğine dikkat çekerek Netanyahu 8 cepheyi açabilir ifadesini kullandı. Haberin devamı 8. sayfada sayın dinleyiciler. İkinci elde fiyatlar düşecek. Sıfır piyasasındaki kampanya rüzgarı ikinci eli vurdu. Uzmanlar yıl sonuna kadar fiyatların %7 ile 12 gerileyeceğini düşünüyor. Sayfanın devamı 5. sayfada. Evet sevgili dinleyenlerimiz, böylece akşam gazetesini bitirdik. Şimdi Akit gazetesinin manşetlerine bakalım. Akit gazetesinin manşetlerini göz atmadan önce İstanbul'a bağlanıyoruz. İstanbul Bölgesel Tahmin Merkezi'nden Bekir Tilki telefon hattımızda. Yayınımıza hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Emine Hanım. Günaydın, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyorum. İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Sakarya, Kocaeli ve Yalova için hava durumu bilgilerini, Marmara Denizi ve Batı Karadeniz için de son değerlendirmelerinizi alabilir miyiz?
2: Tabii. Yapılan ilk değerlendirmelere göre bölgemiz parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda sabah saatlerinde pus, 7-7 saat tezi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey-kuzeydoğu boyraz yönlerinden orta kuvvetli, öğleden sonra kısa süreli yer kuvvetli 40-60 km saat olarak esmesi bekleniyor. Bölgemizde bulunan il merkezlerinin bugün için beklediğimiz en yüksek sıcaklık değerlerine gelecek olursak eğer İstanbul 32, Kocaeli, Sakarya, Kırklareli ve Yalova 33, Edirne 37, Tekirdağ 31 derecedir. Denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Sinop İnadara hava durumu parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar kuzey-kuzeydoğudan boyraz yönünden sabah saatlerinde doğusu kuzeybatıdan karayellerinden 3 ila 5, doğusu öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 kuvvetinde, dalga 1 ila 2 metre, akşam saatlerinde batısı 7-7 buçuk metre görüşüyor. Marmara Denizi hava durumu az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzeydoğudan boyraz yönünden 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6 kuvvetinde, dalga yarım metre ile 1,5 metre, öğle saatlerinden sonra 7-7-2 metre görüşeyim. Bölgemizde aktaracaklarımız bunlar Emine Hanım.
0: Çok teşekkür ediyorum. Size de iyi çalışmalar diliyoruz.
2: Teşekkür ediyoruz, iyi yayınlar.
0: Sağ olun. Sevgili dinleyenlerimiz, İstanbul Bölgesel Tahmin Merkezi'ne bağlandık. Bekir Tilki'den İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Sakarya, Kocaeli ve Yalova'nın son durum değerlendirmelerini aldık. Şimdi kısa bir müzik arası verelim. Basında gündem programımıza arkasından devam edelim.

0: Evet sevgili dinleyenlerimiz, Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda basında gündem programımız devam ediyor. Şimdi Akit Gazetesi'nin manşetlerini sizlere aktaralım. Teşhir modası nesilleri bozuyor diye bir manşet atmış Akit Gazetesi. Teşhirciliği dayatan feminist akımların yanı sıra tekstil ve moda sektörünün özellikle kız çocukları üzerinden kadın bedenini bir tüketim unsuruna dönüştüren anlayış, kültürel yozlaşmayı tetiklerken toplum içindeki mahremiyeti katlediyor, genç nesilleri birer meta haline getiriyor. Caddeler yatak odası değil manşetiyle gündeme taşıdığı toplumu çürüten teşhircilik sorununun moda yönünü uzmanlara sordu. Birçok ebeveynin çocukları için yaşına uygun kıyafet bulmakta zorlandığını, sosyal medyada çocukların makyaja özendirildiğine dikkat çeken uzmanlar, teşhircilikle topyekün mücadele edilmesinin önemine işaret ettiler. Gençlerin daha fazla görünmek değil, beğeni almak ve teşhir edilmek üzerinden bir yarışın üzerine sürüklendiğini belirten ilahiyatçı yazar Ahmet Tahiroğlu, Türkiye'nin manevi kalkınma seferberliğine ihtiyacı var dedi. Her moda masum değildir diyen Tahiroğlu, Müslüman toplumlarda insan bedeninin teşhir edilecek bir vitrin olmadığını dile getirdi. Ekonomiyi büyütürken ahlakı küçültmemek gerektiğinin altını çizen Tahiroğlu, tekstil ve moda sektörünün de içinde olduğu toplumun kültürel değerlerini göz önünde bulundurarak üretim yapmasının önemine dikkat çekti. Tahiroğlu, sağlam aileler, merhametli gençler, adalet duygusu toplumsal kalkınmanın temel unsurudur dedi. Haberin devamı 8. sayfada. Sevgili dinleyenlerimiz, Akit Gazetesi'nin manşetlerini aktarmaya devam edeceğiz. Şimdi Iğdır'a gidiyoruz ve Aleyna Aymak hattımızda. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar, günaydın.
0: Günaydın efendim. Ağrı, Kars ve Iğdır için neler söyleyeceksiniz?
1: Bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin edilmektedir. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği, rüzgarın kuzeyli ve doğulu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli eseceği tahmin edilmektedir. Bölgemize ait il merkezlerinde ise gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklıklar şeklinde olacaktır. Iğdır 39, Kars 31, Ağrı ise 37 santigrat derece. Aktaracaklarım bu kadar. Teşekkür ederim.
0: Çok teşekkür ediyorum. Sizlere de iyi çalışmalar diliyoruz. Sevgili dinleyenlerimiz, Iğdır Bölgesel Tahmin Merkezi'ne bağlandık. Aleyna Aymak'tan son değerlendirmelerini aldık. Şimdi Ankara trafik durumuna göz atacağız.

0: Yeni Akit gazetesinin haberlerini aktarıyorduk. Vicdanlı insanlar yetmez, devletler de Siyonist azgınlığına karşı birleşmeli diye bir manşet atmış ilk sayfasında. Soykırımcının nefesini küresel intifada keser. Batı'nın desteğiyle azgınlaşan soykırımcı İsrail'e karşı dünyanın vicdanlı insanlarının İsrail mallarını boykot ettiği gibi devletlerin de harekete geçerek İsrail'in enerji, hava ulaşımı, lojistik bağlantılarını kesmesi, ekonomik ve siyasi boykot uygulaması çağrısı yapılıyor. Şimdi Van Bölgesel Tahmin Merkezi'ne uzanıyoruz ve Van, Muş, Bitlis ve Hakkari için son değerlendirmelerini alıyoruz. Uzmanımız Gülizar Hisarcıklıoğlu telefonumuzun diğer ucunda. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhaba, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederiz. Son değerlendirmelerinizi alabilir miyiz?
1: Bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık olması, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyretmesi, rüzgarın batılı yönlerden hafif, yer yer orta kuvvetli esmesi, Van Gölü'nde ise batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esmesi beklenmektedir. İl merkezlerinde günün en yüksek sıcaklıklarının Muş 37, Hakkari 35, Van 33, Bitlis 32 derece olarak tahmin edilmektedir. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Sizlere de iyi çalışmalar diliyoruz. Sevgili dinleyenlerimiz, Van Bölgesel Tahmin Merkezi'ne bağlandık. Gülizar Hisarcıklıoğlu'ndan son değerlendirmelerini aldık. Şimdi Ankara'nın trafik durumuna bakıyoruz.

0: Evet, Ankara'nın trafik durumuna hemen bakalım. Trafiğin en yoğun olduğu yollar Tıp Fakültesi Caddesi, Talat Paşa Bulvarı, NATO yolun çıkışından Numune Hastanesi'ne kadar 19 dakika. Talat Paşa Bulvarı, Tıp Fakültesi Caddesi, Numune Hastanesi'nden NATO yolu girişine kadar 13 dakika. Turgut Özal Bulvarı, Konya yolu, Fatih Köprüsü'nden Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne kadar 20 dakika. İrfan Başdoğu Caddesi, Keçiören Sapağı'ndan Altınpark'a kadar 7 dakika. Fatih Caddesi, Fatih Köprüsü, Kazım Karabekir Caddesi, Turgut Özal Bulvarı, Konya Sapağı'ndan ASKİ Genel Müdürlüğü'ne kadar 13 dakika. Eşref Bitlis Caddesi, Gata'dan İvedik Kavşağı'na kadar 10 dakika. İrfan Başdoğu Caddesi, Atatürk Bulvarı, Turgut Özal Bulvarı Sapağı'ndan Atatürk Ulus Heykeli'ne kadar 9 dakika. De Gaulle Caddesi, Bahriye Üçok Caddesi, Tandoğan Meydanı'ndan Beştepe Kavşağı'na kadar 6 dakika. Cemal Gürsel Caddesi, Dikmey Kavşağı'ndan Kurtuluş Kavşağı'na kadar 5 dakika. Simon Bolivar Caddesi, Turan Güneş Kavşağı'ndan Atakule'ye kadar 5 dakika. Samsun yolu, Doğukent Caddesi Sapağı'ndan Çevre yolu Kavşağı'na kadar 6 dakika. Cumhuriyet Bulvarı, Hanafartalar Caddesi, Gençlik Parkı'ndan Eski Adliye'ye kadar 6 dakika. John F. Kennedy Caddesi, Tahran Caddesi girişinden Atatürk Bulvarı çıkışına kadar 7 dakika. Celal Bayar Bulvarı, Sıhhiye Köprüsü'nden Kurtuluş Kavşağı'na kadar 6 dakika. Atatürk Bulvarı, Sıhhiye Köprüsü'nden Kızılay Meydanı'na kadar 4 dakika olarak görülüyor. Otoyollardaki trafik durumu ise Keçiören Sapağı'ndan Altınpark'a kadar 7 dakika. Fatih Köprüsü'nden Ankamol'a kadar 16 dakika. Şehir merkezinde Doğukent Caddesi Sapağı'ndan Çevre Yolu Kavşağı'na kadar 6 dakika. Konya yolunda Ankamol'den Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne kadar 4 dakika olarak gözüküyor. Ana caddelerdeki trafik durumu ise şu şekilde. Turgut Özal Bulvarı, Konya yolu, Fatih Köprüsü'nden Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne kadar 20 dakika. İrfan Başdoğu Caddesi, Keçiören Sapağı'ndan Altınpark'a kadar 7 dakika. İrfan Başdoğu Caddesi, Başbuğ Caddesi, Atatürk Bulvarı, Turgut Özal Bulvarı Sapağı'ndan Atatürk Ulus Heykeli'ne kadar 9 dakika. De Gaulle Caddesi, Bahriye Üçok Caddesi, Tandoğan Meydanı'ndan Beştepe Kavşağı'na kadar 6 dakika. Samsun yolu, Doğukent Caddesi Sapağı'ndan Çevre yolu Kavşağı'na kadar 6 dakika olarak gözüküyor. Şehir merkezindeki trafik durumuna bakacak olursak, De Gaulle Caddesi, Bahriye Üçok Caddesi, Tandoğan Meydanı'ndan Beştepe Kavşağı'na kadar 6 dakika. Atatürk Bulvarı, Sıhhiye Köprüsü'nden Kızılay Meydanı'na kadar 4 dakika. Ve Kazım Karabekir Caddesi, Türk Hava Kurumu Kavşağı'ndan Tandoğan Meydanı'na kadar 2 dakika olarak gözüküyor. Ankara'da yollarda olağanüstü bir trafik gözükmüyor sevgili dinleyenlerimiz. Şimdi Ankara'nın hava durumu bilgilerini böylece aktardıktan sonra basında gündem programımızda şimdi Diyarbakır'a bağlanacağız. Diyarbakır Bölgesel Tahmin Merkezi'ne bağlandık ve Aziz Can Kürüm hattımızda. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Bölgenize ait son değerlendirmelerinizi alabilir miyiz?
1: Tabii ki. Yaptığımız son değerlendirmelere göre bölge genelinde az bulutlu ve açık geçeceğini tahmin etmekteyiz havanın. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ile 3 derece üzerinde seyretmeye devam etmesi beklenmektedir. Rüzgarın güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvetli eseceğini tahmin etmekteyiz. Bölgemizdeki yer merkezlerinde gün içinde gerçekleşmesini beklediğimiz en yüksek sıcaklıklar ise Diyarbakır, Tepir, Batman, Kırklareli, Mardin, 36, Siirt, 39, Şanlıurfa, 40 ve son olarak Şırnak, 37 derece. Aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyoruz biz de. Sevgili dinleyenlerimiz, Güneydoğu Anadolu bölgesinden Diyarbakır'a uzandık ve uzmanımız Aziz Can Kürüm'den Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak'tan son değerlendirmelerini aldık. Şimdi İç Anadolu bölgesine, Konya'ya uzanacağız ama öncesinde Akit gazetesinden başlıkları aktarıyordum. Ben biraz devam edeyim arkadaşımız bağlantı kurana kadar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türk toprağıdır diye bir manşet atılmış. Türkiye üzerinden Türkiye'ye gözdağı verdiği sanrısına kapılan katil sürüsü İsrail yönetiminin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin NATO toprağı olmadığı şeklindeki mesajına uzmanlar tek kelime ile cevap verdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bir Türk devletidir. Türkiye'nin Suriye'nin egemenliğine yönelik saldırılara karşı tavrının net olduğunu hatırlatan uzmanlar, doğrudan milli güvenlik meselesi olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin garantisinin Türkiye olduğunu belirttiler. Haberin devamı 9. sayfada. Denizin Çelik Kubbesi 2027'de suya inecek sayın dinleyiciler. Denizin Yüzen Çelik Kubbesi olarak inşa edilen milli uçak gemimizde sona yaklaşılıyor. Teknofest'i ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Hava Savunma Muhbiri TF-2000'in 2027 sonunda denize indirileceği müjdesini paylaştı. 7'den 70'e büyük bir ilgi gören festivalde yerli silahların yanı sıra SAS ve SAT komandolarının gösterileri büyük beğeni topladı. Haberin devamı 6. sayfada. Evet, şimdi İç Anadolu bölgesinden Konya'ya uzanıyoruz ve Konya'dan Süleyman Özdemir telefon attığımızda. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhabalar Eymen Hanım, iyi çalışmalar dilerim.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray için son değerlendirmeleriniz nelerdir acaba?
2: Tabii ki Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü olarak yaptığım son değerlendirmelere göre bugün için bölgemizin az bulutlu ve açık, öğleden sonra yer yer parçalı ve çok bulut geçeceğini tahmin ediyoruz. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmeyip mevsim normlarının üzerinde seyretmesini bekliyoruz. Rüzgarımızın ise genellikle kuzey yanlardan hafif, ara sıra orta kuvvette esmesini bekliyoruz. Bölgemize bağlı il merkezlerinde bugün beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının ise Konya, Karaman ve Aksaray'da 33 derece olarak bekliyoruz. Niğde'nin ise 32 derece olmasını bekliyoruz. Şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Sizlere iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Sizlere de iyi çalışmalar diliyoruz. Sevgili dinleyenlerimiz, Konya Bölgesel Tahmin Merkezi uzmanlarından Süleyman Özdemir'den son değerlendirmelerini aldık. Saatlerimiz 8.56'yı gösteriyor ve şimdi ülke genelinde hava durumu, deniz raporları, yol durumu ve öne çıkan haberleri aktarmak için saat başı raporlara bağlanıyoruz. Mikrofonda ben Emine Ertürk Karaaslan, teknik yapımda Cenk Balat. Şimdilik hoşçakalın diyoruz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde en yüksek ve en düşük sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin güney ve güneydoğusunda kuzeyli yönlerden hafif yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor. Balıkesir 35-21, Bilecik 32, Bursa 35, Çanakkale 34, Edirne 37, İstanbul 32, Kırklareli 33, Kocaeli 33, Sakarya 33, Tekirdağ 31 ve Yalova 33 derece. Ege bölgesinin az bulutlu ve açık iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin kuzeyinde kuzeyli yönlerden hafif yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 33, Aydın 42, Denizli 40, Kütahya 31, İzmir 39, Manisa 39, Muğla 40 ve Uşak 35 derece. Akdeniz bölgesinin parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu Toros mevkii ile Osmaniye çevrelerinin öğle saatlerinden sonra yere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Adana 36, Antalya 36, Burdur 38, Hatay 32, Isparta 36, Kahramanmaraş 39, Mersin 33 ve Osmaniye 34 derece. İç Anadolu bölgesinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin doğusunda kuzeyli yönlerden hafif yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor. Aksaray 33, Ankara 33, Çankırı 36, Eskişehir 34, Karaman 33, Kayseri 33, Kırıkkale 33, Kırşehir 32, Konya 33, Nevşehir 30, Niğde 32, Sivas 30 ve Yozgat 28 derece. Batı Karadeniz bölgesinin parçalı ve az bulutlu Sinop çevrelerinin yere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bartın 32, Bolu 32, Düzce 32, Karabük 34, Kastamonu 32 ve Zonguldak 28 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölgesinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Tokat'ın kuzey kesimlerinin yere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Amasya 33, Artvin 27, Bayburt 30, Çorum 31, Giresun 29, Gümüşhane 30, Ordu 29, Rize 29, Samsun 31, Sinop 32, Tokat 31 ve Trabzon 29 derece. Doğu Anadolu bölgesinin parçalı kuzeydoğusunun zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Ağrı 37, Ardahan 30, Bingöl 38, Bitlis 32, Elazığ 36, Erzincan 35, Erzurum 31, Hakkari 35, Iğdır 39, Kars 31, Malatya 36, Muş 37, Tunceli 39, Şırnak 37 ve Van 31 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Adıyaman 40, Batman 43, Diyarbakır 41, Gaziantep 39, Kilis 36, Mardin 36, Şanlıurfa 40 ve Siirt 39 derece. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmini raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Opa-Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop-İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege, Çanakkale, Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme, Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye

0: Bize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.
1: Şimdi haberler.
0: Sayın dinleyiciler, terörsüz Türkiye sürecinin takibi ve uygulaması amacıyla oluşturulan kurulun ilk toplantısı bugün yapılacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında yapılması planlanan toplantıda kurulun çalışma usul ve esasları ile süreç kapsamında oluşturulacak alt komisyonların ele alınması bekleniyor. Kurulun yürütülen çalışmalarının takibi ve kurumlar arasındaki koordinasyonun değerlendirilmesi açısından önem taşıdığı belirtiliyor. Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin davada karar süreci devam ediyor. Aralarında görevlerinden uzaklaştırılan belediye başkanlarının da bulunduğu 200 sanıklı davada bugün karar aşamasına gelinmesi bekleniyor. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanıkların son sözlerinin alınmasının ardından mahkemenin kararının açıklanması öngörülüyor. İranlı bir yetkili Hürmüz Boğazı'nın İran'a yönelik tehditler sona erene kadar kapalı kalacağını açıkladı. Hürmüz Boğazı, küresel enerji ticaretinin en önemli geçiş noktalarından biri olduğu için bölgedeki gelişmeler petrol piyasaları ve uluslararası deniz taşımacılığı açısından yakından takip ediliyor. Tarımsal destekleme ödemeleri çiftçilerin hesaplarına yatırılıyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, toplam 195 milyon 588 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını belirtti. Destek kapsamında çeşitli tarımsal üretim alanlarına yönelik ödemeler gerçekleştirilecek. Ankara'da ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Anadolu Ajansı'nın haberine göre Mamak ilçesinin Hüseyin Gazi bölgesindeki ağaçlık alanda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri ve ilgili kurumların müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Olayla ilgili bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Ve spor. Trendyol Süper Ligi'nde ikinci hafta tamamlanıyor. Haftanın dikkat çeken sonuçlarından birinde Gençler Birliği deplasmanda Göztepe'yi 1-0 mağlup etti. Başkent temsilcisi böylece lige 2'de 2 yaparak başladı. Korendon Alanyaspor'da sahasında Beşiktaş'ı 1-0 yendi. Siyah beyazlı ekip ikinci hafta ligdeki ilk mağlubiyetini aldı. Bugün Süper Lig'de ise Kocaelispor'la Ahmet Spor karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 21.30'da başlayacak. Haberleri sunduk.
1: Karayollarında son durum.
0: Sayın dinleyiciler, TEM otoyolunun İzmit Doğu Kavşağı Dilovası Kavşağı kesimi 0 ile 10. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapatılarak ulaşım D100 yoluna aktarılmıştır. Anadolu Otoyolu'nun 4 Divan Kavşağı Yeni Çağ Kavşağı kesimi 2 ila 5 kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanmaktadır. Aydın Denizli yolunun 3 ila 8. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışması nedeniyle Aydın istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Denizli istikametinden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Kayseri-Niğde yolunun 31 ila 36. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Adana-Osmaniye yolunun 12 ile 13. kilometreleri arasında Karaçay Köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrollü olarak sağlanmaktadır. Malatya-Kayseri yolunun 8 ila 11. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Çankırı-Ankara yolunun 4. ve 5. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Çankırı istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekmektedir.

0: Basında gündem programımız devam ediyor sevgili dinleyenlerimiz. Mikrofonda ben Emine Ertürk Karaaslan. Teknik yapımda Cenk Balat. Gazetelerde bugün öne çıkan başlıklara yer vereceğiz. 16 Meteoroloji Bölge Müdürlüğü uzmanlarına bağlanıp bölgelerinin hava durumu ve sıcaklık değerlerini alacağız. Ankara ve İstanbul trafik durumunu da canlı olarak paylaşıp tarihte bugün köşesinde tarihte meydana gelen olayları sizlerle paylaşarak tarihimize yolculuk yapacağız. Ve şimdi tarihte bugün köşemizle başlıyoruz programımıza. Bu saat dilimimizde takvimler 24 Ağustos'u gösteriyor ve tarihte bugün yaşanan önemli olaylardan bazıları şu şekilde. 1516'da Mercidabık Savaşı, Yavuz Sultan Selim komutasındaki Osmanlı ordusu Memlük ordusunun mağlup etti. Bu zafer Osmanlı'nın Suriye ve Mısır yönündeki ilerleyişinde önemli bir dönüm noktası oldu. 1851 yılında Osmanlı Devleti dış borç aldı. Osmanlı hükümeti Palmer ve Goldsmith şirketleriyle yaptığı anlaşma kapsamında borçlandı. 1919 yılında Şarkı Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti kuruldu. 1925 yılında Mustafa Kemal Atatürk, Kastamonu gezisi sırasında Türk milletinin gücünü vurgulayan "Bir Türk dünyaya bedeldir" sözünü söyledi. 1929 yılında Türkiye ile İran arasında dostluk anlaşması imzalandı. 1958 yılında Bursa Kapalı Çarşı'nda yangın çıktı. Büyük yangında Kapalı Çarşı ve çevresindeki yaklaşık 1130 iş yeri yerle bir oldu. Milattan sonra 79 yılında Vezüv Yanardağ patladı. Pompei ve Sabe kentleri volkanik kül ve taşların altında kaldı. 410 tarihinde Vizigotlar Roma'yı yağmalamaya başladı. 1572 yılında Aziz Bartolay günü kutlaması Fransa'da Protestanlara yönelik büyük katliam başladı. 1814 yılında İngiliz birlikleri Washington DC'yi ele geçirerek Beyaz Saray ve Kongre binasında dahil olmak üzere önemli yapıları ateşe verdi. 1875 yılında Matthew Webb Manş Denizi'nde yüzerek geçen ilk kişi oldu. 1891 yılında Thomas Edison hareketli görüntü kaydetmeye yönelik kamerasının patentini aldı. 1912 yılında Alaska, Amerika Birleşik Devletleri topraklarına dahil edildi. 1932 yılında Amelia Earhart, Amerika Birleşik Devletleri'ni tek başına ve durmaksızın uçan ilk kadın oldu. 1949 yılında NATO'nun kuruluş anlaşması yürürlüğe girdi. 1991 yılında Ukrayna bağımsızlığını ilan etti. 1992 yılında Andrei kasırgası özellikle Florida'da büyük yıkıma yol açtı. 2006 yılında Plüton'un gezegen statüsü değiştirildi ve cüce gezegen olarak sınıflandırıldı. 24 Ağustos'ta doğanla 24 Ağustos'ta hayatını kaybeden ünlüler Nicolas, Leonard, Sadi, Konrad, Fransız fizikçi ve matematikçi. 1943 yılında Fransız filozof ve düşünür Simone Weil. 1954 yılında Brezilya Devlet Başkanı Utelo Vargas. 2014 yılında İngiliz oyuncu ve yönetmen Richard Attenborough hayatını kaybetti. Evet sevgili dinleyenler, böylece tarihte bugün meydana gelen önemli olayları sizlerle paylaştık ve şimdi Elazığ Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi uzmanlarımızdan Berivan Balavan hattımızda Elazığ, Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl için son değerlendirmelerini alacağız. Yayınımıza hoş geldiniz.
1: Merhabalar, sağ olun, hoş buldum.
0: Son değerlendirmelerinizi aktarabilir misiniz?
1: Yaptığımız son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın az bulutlu ve açık geçmesi, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, rüzgarın ise değişik yönlerden orta kuvvete yer yer kuvvetli esmesi beklenmektedir. Bölge müdürlüğümüze bağlı il merkezlerinde bugünün en yüksek sıcaklıklarının Elazığ'da 36, Adıyaman'da 40, Bingöl'de 38, Malatya'da 36, Tunceli'de ise 39 derece olacağı tahmin edilmektedir. Şimdilik aktaracaklarımız bu yöndedir. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Ben de sizlere iyi çalışmalar diliyorum. Sevgili dinleyenlerimiz, Elazığ Bölgesel Tahmin Merkezi'ne bağlandık ve uzmanımız Berivan Balaban'dan son değerlendirmelerini aldık. Şimdi basında gündem programımıza devam ediyoruz gazete başlıklarıyla. Milliyet gazetesine bakıyoruz. Netanyahu'nun hayali çöktü. Bir manşeti var. Türkiye son 10 yılda sınır ötesi askeri harekatları ve bölgesel bölge ülkeleriyle yürüttüğü diplomasiye Netanyahu'nun bölgeyi parçalamaya dayalı stratejik hesaplarını bozdu. İsrail stratejist 1982'de kaleme aldığı ve Irak ile Suriye'nin etnik ve mezhepsel temelde parçalanmasını öngören plan, 1995 yılında ilk başlandığı döneminde Netanyahu'ya yol haritası oldu. Plan o dönemdeki Amerika Birleşik Devletleri desteğiyle Irak ve Suriye'de uygulanmaya konuldu. 2011'de Suriye'de başlayan iç savaşın ardından ülkenin kuzeyinde bir terör devleti kurulması planı da devreye sokuldu. Türkiye denklemi değiştirdi. Türkiye 24 Ağustos 2016'da başlattığı Fırat Kalkanı harekatıyla Suriye sahasındaki denklemi değiştirdi. Ardından Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı harekatıyla bu koridor büyük ölçüde çökertildi. 2024'te Türkiye'nin teknik desteği ve Suriye'de Esad yönetimi yıkıldı. SGD'nin merkezi yönetime entegrasyonu büyük ölçüde tamamlandı. Terörsüz Türkiye sürecinde YİNON planı da dayalı hesaplar çöktü şeklinde manşet atılmış. Haberin devamı 9. sayfada. Parçala, böl, yönet. Strateji ODET İnon tarafından 1982'de kaleme alınan plan, İran'a Sünni, Şii ve Kürt olmak üzere 3 parçaya bölünmesini, Suriye'nin de kıyıda bir Alevi devleti, Halep ve Şam'da Sünni devletler ve güneyde de Dürzi devleti gibi parçalara ayrılmasını hedefliyordu. Netanyahu 1996'da ilk başkanlığı döneminde İnon planının güncel versiyonu olarak görülen Clean Break Tam Kopuş raporunu kendisiyle yol haritası olarak belirlemişti. Evet sevgili dinleyenler, şimdi Malazgirt'te birlik mesajı verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan işaret fişeğini 2 yıl önce Bitlis Ahlat'ta iç cephe tahkimi mesajıyla attı. Terörsüz Türkiye sürecinin en önemli kavşağında yine Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinliklerine katılarak birlik beraberlik mesajları verecek. Erdoğan yarın Malazgirt Zaferi etkinliklerine katılacak. Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak, kabineye başkanlık edecek. Haberin devamı 10. sayfada. Terörsüz Türkiye'de kritik toplantı bugün sevgili dinleyenler. Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve kanun 18 Ağustos'ta resmi gazetede yayınlanmasının ardından terör örgütünün silah bıraktığının takibi için oluşturulan kurul ilk toplantısını bugün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda yapacak. Toplantıda kurulun yol haritası ele alınacak ve alt komisyonlar belirlenecek. Haberin devamı 10. sayfada yer alıyor. Teknofest'te görkemli veda. Teknofest Mavi Vatan dün görkemli gösterilerle sona erdi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Sualtı Taarruz SAT ve Sualtı Savunma SAS komandaları tarafından gerçekleştirilen gösteriler nefes kesti. TCG Sancaktar'ı ziyaret eden çocuklar, geleceğe mesajınız çocuklar temasıyla hazırlanan alandaki kürsüde askerlerle fotoğraf çektirdi. Haberin devamı 9. sayfada yer alıyor. Evet sevgili dinleyenlerimiz, şimdi Ankara'ya gideceğiz ama henüz bağlantımız hazır değil. Yine başka bir gazeteyle devam edelim. Hürriyet gazetesinin manşetlerine bakıyoruz şimdi. Antalya'da dünya değişiyor. Uluslararası Enerji Ajansı Bakanı Birol'a göre yeniden çizilen dünya enerji haritası için Antalya'daki COP31 zirvesi hayati önem taşıyor. Yeni dönemde enerji, elektriğin payı artacak. Antalya'daki zirve için şimdiden kabul gören somut hedef şu: dünyada enerji tüketimi içinde %23 olan elektriğin payını 2035'te %35'e çıkarmak, yani 35'te 35. Bu hedef sağlanırken tıpkı 2015'te Paris Anlaşması gibi yıllarca Antalya kararı olarak anılacak tarihi adım atılmış olacak. Küresel enerjide petrol, doğalgaz ve kömürün yanında elektriğin payı %23 seviyesinde. Bunu %35'e çıkarma hedefinin büyük kısmı yenilenebilir enerjiden, nükleer ve doğalgazdan karşılanacak. Bu hamle hem daha temiz enerji yapısı sağlanacak hem de ülkelerin dışa bağımlılığı azalacak. Haberin devamı 5. sayfada yer alıyor. Evet, şimdi haber Hürriyet gazetesinden haberlere devam edeceğiz ama şimdi Ankara'ya bağlanıp uzmanımız Enver Bayram'dan son değerlendirmeleri alacağız. Yayınımıza hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederiz. Ankara, Çankırık, Kırıkkale, Bolu, Düzce, Zonguldak, Karabük ve Bartın için neler söyleyeceksiniz?
2: Bölge genelinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normalinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgar genellikle kuzey-kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette. Batı Karadeniz'in kıyı kesimlerinde öğle saatlerinden sonra kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor. Bölgemize bağlı illerde beklenen bir günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: Ankara 33, Çankırı 36, Kırıkkale 33, Bolu 32, Zonguldak 28, Düzce ve Bartın 32 ve son olarak Karabük 34 derece. Güne dair değerlendirmelerimiz bu şekildedir. İyi yayınlar diliyoruz.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Bizler de sizlere iyi çalışmalar diliyoruz. Sevgili dinleyenlerimiz, Ankara Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi'ne bağlandık. Enver Bayram'dan son değerlendirmelerini aldık. Şimdi gazetemiz Hürriyet'ten haberleri aktarmaya devam ediyoruz. Aktaş davasında karar günü. Birçok belediye başkanının yargılandığı Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında mahkeme bugün kararını açıklayacak. 7 aydır devam eden davada toplam 59 duruşma yapıldı. Aralarında Beşiktaş, Esenyurt, Avcılar, Adana, Adıyaman, Seyhan ve Ceyhan belediye başkanlarının da bulunduğu 200 sanıklı davada bugüne kadar 28 kişi tahliye edildi. Dava nedeniyle hala 5 kişi tutuklu. İddianamede 83 suç eyleminden sorumlu tutulan Aktaş hakkında 187 yıldan 450 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Sayfa haberin devamı 12. sayfada yer alıyor. Şimdi Sabah gazetesinden başlıkları paylaşalım. Katil Netanyahu ateşle oynuyor. Seçim terörü. İsrail Başbakanı Katil Netanyahu, kaybetme riski bulunan 27 Ekim'deki seçimleri engelleyebilmek için Türkiye'yi bölgedeki gerilimin içine çekmeye çalışıyor. Olası bir savaşın adresi olarak Kuzey Kıbrıs'ta konuşulan Türk askeri üs ve güçleri hedef gösteriliyor. İsrail'in Türkiye'yi hedef göstererek Suriye'ye yönelik saldırılarıyla bölgede tansiyonu yükseltirken, Tel Aviv ve Atina'da Ankara düşmanlığı yeniden sahneye çıktı. Yunan basını İsrail ile Türkiye arasında olası bir savaşın Doğu Akdeniz'e taşınabileceğini, Siyonist basın ise olası bir çatışmanın Kıbrıs'ın kuzeyine sıçrayabileceğini iddia etti. Siyonist basın, İsrail'in Türkiye'nin bölgedeki askeri varlığını kendi çıkarları açısından tehdit olarak değerlendirmesi halinde Kuzey Kıbrıs'taki Türk hedeflerini vurabileceğini öne sürdü. Özellikle Ercan Havaalanı ve Girne çevresindeki Türk deniz üssü hedef gösterildi. Bölgede savaş gemileri konuşlandırılmasının beklendiği de iddia edildi. Haberin devamı 10. sayfada. Bin yıllık buluşma. Bitlis'in Ahlat ilçesinde Anadolu'nun kapısını Türklere açan Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü kutlamaları için tüm hazırlıklar tamamlandı. 26 Ağustos'a kadar sürecek olan etkinliklerde Sultan Alparslan'ın 1071'de ortaya koyduğu birlik ruhunun bugün terörsüz Türkiye hedefiyle geleceğe taşınması öne çıkacak. Kutlamalara katılacak olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de terörsüz Türkiye kapsamında önemli mesajlar vermesi bekleniyor. Haberin devamı 8. sayfada yer alıyor. Evet, şimdi gazeteden başlıkları aktarmaya devam edeceğiz ama Afyonkarahisar Bölgesel Tahmin Merkezi'ne bağlanıp Hüseyin Karaduman'dan son gelişmeleri alacağız. Yayınımıza hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, günaydınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Son değerlendirmelerinizi alabilir miyiz?
3: Hemen aktarıyorum. Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi olarak yaptığımız son değerlendirmelere göre bölge genelinin az bulutlu ve açık geçeceğini, sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağını, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceğini, rüzgarın ise kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceğini tahmin ediyoruz. Bölge müdürlüğümüze bağlı il merkezimizdeki ayrıntılara gelirsek, Afyonkarahisar az bulutlu ve açık, Afyonkarahisar için beklediğimiz en yüksek sıcaklık 33 derece. Uşak az bulutlu ve açık. Uşak için beklediğimiz en yüksek sıcaklık 35 derece. Denizli az bulutlu ve açık. Denizli için beklediğimiz en yüksek sıcaklık ise 40 derece. Güne dair en son tahminlerimiz bu şekilde.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Bizler de sizlere iyi çalışmalar diliyoruz.
3: Teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Sağ olun. Sevgili dinleyenlerimiz, Afyonkarahisar Bölgesel Tahmin Merkezi'ne bağlandık. Uzmanımız Hüseyin Karaduman. Afyonkarahisar, Denizli ve Uşak için son değerlendirmelerini aldık. Şimdi bir şarkı arası verelim.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, basında gündem programına devam ediyoruz. Şimdi Antalya'ya bağlanıyoruz ve Mustafa Yıldız'dan Antalya ve çevresiyle Akdeniz'in son değerlendirmelerini alıyoruz. Yayınımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar, iyi haftalar.
0: Çok teşekkür ederiz. Son değerlendirmelerinizi alabilir miyiz?
1: Tabii. Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemizde akşama kadar hava açık ve az bulutlu. Öğleden sonra yer yer parçalı bulutlu. Antalya'nın doğu iç kesimlerinin mevzi sağanak ve gök gürültü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Hava sıcak. Sahil kesimlerin güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli esmesi bekleniyor. Meteorolojik uyarı olarak yüksek sıcaklık, düşük nemden dolayı meydana gelmesi muhtemel, olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Merkezlerimizde beklenen hava durumları, günlerin yüksek hava sıcaklıkları, Antalya 36 derece, Muğla 40, Sparta 36, Burdur 38, denizlerimizde rüzgar, kuzeybatı, öğle saatlerinde Antalya körfezinde güney yönlerden 2 ila 4 kuvvetli esmesi bekleniyor. Dalga yüksekliği 0,5 ila 1,5, hava açık ve az bulutlu. Öğleden sonra yer yer parçalı bulutlu geçmesi beklenmektedir. Görüşü aktaracaklarımız bu kadar, Emine Hanım.
0: Çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Bizler de sizlere iyi çalışmalar diliyoruz.
1: Teşekkürler, iyi yayınlar.
0: Sağ olun. Sevgili dinleyenlerimiz, Antalya Bölgesel Tahmin Merkezi'ne bağlandık ve uzmanımız Mustafa Yıldız'dan Antalya, Isparta, Muğla ve Burdur için son değerlendirmelerini aldık. Şimdi gazete haberlerine devam edelim kaldığımız yerden. Sözcü gazetesinin manşetine bakıyoruz. Haksızlığa karşı pes etmeyeceğiz diye bir manşet atmış. Mustafa Kemal'in askerleriz diye haykırdıkları için ordudan atılan dört teğmen şöyle dedi. Siz de bizim gibi haksızlığa uğradınız. Vatan uğruna ölümü göze alan mücadeleden yılmaz diye konuştular. 43 gündür özgürlük hakları için eylem yapan gaziler Güven Park'tan sonra uyum evinden de kovuldu. Mücadelelerini Kurtuluş Parkı'na taşıyan kahramanlar, teğmenler Ebru Eroğlu, Batuhan Gazi Kılıç, İzzet Akarsu, Deniz Demirtaş ziyaret etti ve destek verdi. Haberin devamı 10. sayfada yer alıyor. Hintli çiftçi baş tacı, Yozgatlı çiftçi vebalı. Bir başlık atılmış Sözcü gazetesinde. Ankara'ya 250 kilometre uzaklıktaki Saraykent'te çiftçinin ürünü elinde kaldı. Toprak Mahsulleri Ofisi 5000 kilometre uzaktaki Hindistan'dan ithalat yaptı diye bir haber yer alıyor. Haberin devamı 7. sayfada. Şimdi Cumhuriyet gazetesindeki manşetlere bakacaktık ama uzmanımız hattımızda, Eskişehir Bölgesel Tahmin Merkezi uzmanlarından Barış Sarı hattımızda. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Emine Hanım. Günaydın.
0: Günaydın. Bölgenize ait son değerlendirmeleri alabilir miyiz acaba?
2: Tabii ki. 3. Bölge Müdürlüğü olarak bize bağlı olan Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik'te hava durumunun açık ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıklar 1 ila 3 derece artarken rüzgar kuzey yönlerden hafif ve orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra kısa süreli kuvvetli eseceği tahmin edilmektedir. İl merkezlerimizin dün gece gerçekleşen en düşük hava sıcaklıkları Eskişehir'de 17, Bursa'da 18, Kütahya'da 15 ve Bilecik'te yine 18 derece olarak ölçüldü. Son olarak merkezlerimizin bugün için beklenen günün yüksek hava sıcaklıkları Eskişehir'de 34, Bursa'da 35, Kütahya'da 31 ve Bilecik'te 32 derece olarak tahmin ediyoruz. Güne dair aktaracaklarımız şimdilik bu kadar Emine Hanım.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Aktardığınız bilgiler için sizlere de iyi çalışmalar diliyoruz.
2: Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun. Sevgili dinleyenlerimiz, Eskişehir'den Barış Sarı'dan son değerlendirmelerini aldık. Ve Eskişehir, Bursa, Bilecik ve Kütahya'nın hava durumu son değerlendirmelerini aktardı bizlere. Şimdi Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetlerine bakıyoruz. Milli eğitim öğrencileri yangın tehlikesi gerekçesiyle cinsiyete göre ayıracak, karma eğitimi ayıklama adımı diye bir manşet atılmış. Üniversitede acı gerçekler. Binlerce öğrenci iyi bir gelecek umuduyla bugün üniversitelere kayıtlarını yaptırmaya başlayacak. Üniversitelerin 2030 yılı stratejik planlarında Türkiye'nin bir dizi sosyoekonomik sıkıntısı yer aldı. Haberin devamı 4. sayfada yer alıyor. Laleli alarm veriyor. Rusya-Ukrayna savaşının kayıplarını telafi edemeyen tekstilin merkezlerinden İstanbul Laleli'de Orta Asya pazarı da elden gidiyor. Yurt dışı alıcılarının Çin'e yöneldiğini belirten iş insanları, gelmeleri için 5 yıldızlı otel tatili bile teklif ediyoruz diyerek pazarın içinde bulunduğu durumu özetliyor. Haberin devamı 9. sayfada. Amerika Birleşik Devletleri'nden İran'a yeni ekonomik baskı hamlesi bugün açıklanacak. İran'a yönelik tarihin en ağır yaptırımlarını açıklayacaklarını duyurdu. Amerika Başkanı Donald Trump da İran'a can simidi sağlayanların yıkıcı ekonomik sonuçlarla karşılaşacağı uyarısı yaptı. Bu Türkiye için yeni bir risk olarak yorumlandı. Haberin devamı 9. sayfada yer alıyor. Sosyal devlet istese bitirir şeklinde bir başlık atılmış. Yoksul ve zeki çocukları kullanan tarikatların geriletebileceğini söyleyen Övgün. Son dönem operasyonları cemaatlerin halen etkin rol oynadığını ortaya koyuyor. Siyaset bilimci Profesör Doktor Barış Övgün, sıradan vatandaş bakanlıklardaki tarikat gücünü konuşuyor. Bu normal değil diyor. Övgün, tarikatların sosyal devletin güçlendirilmesiyle gerileceğini görüşünde. Haberin devamı 6. sayfada. Şimdi Trabzon'a bağlanacağız. Türk Gün Gazetesi'nin manşetlerine bakalım. Türk Gün Gazetesi'nin manşeti: katil Netanyahu ateşle oynuyor. Seçim terörü. İsrail Başbakanı katil Netanyahu, kaybetme riski bulunan 27 Ekim'deki seçimleri engelleyebilmek için Türkiye'yi bölgedeki gerilim içine çekmeye çalışıyor. Olası bir savaşın adresi olarak Kuzey Kıbrıs'ta konuşlanan Türk askeri üs ve güçleri hedef gösteriyor. İsrail'in Türkiye'yi hedef göstererek Suriye'ye yönelik saldırılarıyla bölgede tansiyon yükselirken Tel Aviv ve Atina'da Ankara düşmanlığı yeniden sahneye çıktı. Yunan basını, İsrail ile Türkiye arasında olası bir savaşın Doğu Akdeniz'de taşınabileceğini, Siyonist basın ise olası bir çatışmanın Kıbrıs'ın kuzeyine sıçrayabileceğini iddia etti. Haberin devamı 10. sayfada. Bin yıllık buluşma. Evet, haberimize devam edeceğiz. Şimdi Trabzon Bölgesel Tahmin Merkezi'ne bağlanıyoruz ve Ercan Çölemen'den son değerlendirmelerini alıyoruz. Hoş geldiniz yayınımıza.
3: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Trabzon, Giresun, Gümüşhane, Rize ve Artvin için ve Doğu Karadeniz için son değerlendirmelerinizi alalım.
3: Tabii ki de hemen aktarıyorum. Yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Trabzon'un doğusu, Rize çevreleriyle Artvin'in kıyı kesimlerinin aralık ve sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarına baktığımızda ise mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın batı ve kuzeybatı yönlerden orta kuvvette, iç kesimlerinde yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor. Bölgemize bağlı il merkezlerimizde bugün için beklediğimiz en yüksek hava sıcaklıkları şu şekilde olacak: Trabzon 29, Artvin 27, Giresun 29, Gümüşhane 30, Rize 29 derece olacak. Denizlerimizde hava fırtına beklenmiyor. Parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüşü iyi, yağışan da orta. Şimdilik aktaracaklarım bu kadar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Bizler de sizlere iyi çalışmalar diliyoruz.
3: Teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
0: Sağ olun. Sevgili dinleyenlerimiz, Trabzon Bölgesel Tahmin Merkezi'ne bağlandık. Ercan Çölemen'den Trabzon, Giresun, Gümüşhane, Rize ve Artvin'le Doğu Karadeniz'in son değerlendirmelerini aldık. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz basında gündem programımıza. Türk Gün Gazetesi'nin manşetlerini sizinle paylaşıyoruz. Bin yıllık buluşma manşeti atılmış. Bitlis'in Ahlat ilçesinde Anadolu'nun kapısını Türklere açan Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü kutlamaları için tüm hazırlıklar tamamlandı. 26 Ağustos'a kadar sürecek olan etkinliklerde Sultan Alparslan'ın 1071'de ortaya koyduğu birlik ruhunun bugün terörsüz Türkiye hedefiyle geleceğe taşınması öne çıkacak. Kutlamalara katılacak olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de terörsüz Türkiye kapsamında önemli mesajları vermesi bekleniyor. Haberin devamı 8. sayfada yer alıyor. Dirilişin destanı. 23 Ağustos 2021'de başlayan ve 22 gün 22 gece süren Sakarya'ya meydan muharebesi ile Yunan ordusu durduruldu. Tarihi zaferle Türk milletinin kaderi değişti. MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Sakarya zaferinin yeniden dirilişinin adı olduğunu belirtirken, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Celal Adan da Sakarya Meydan Muharebesi'nin bağımsız Türk yurdunun kuruluş senedi olduğunu söyledi. Haberin devamı 8. sayfada yer alıyor. Alparslan Kuytul ve eşi tutuklandı. Kuytul olarak bilinen yapılanmaya yönelik operasyonda gözaltına alınan 56 şüpheliden aralarında Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un da bulunduğu 35 sanık tutuklandı. Kuytulcular suç örgütü kurma, suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve vergi kaçırmakla suçlanıyor. Haberin devamı 6. sayfada. Evet, sevgili dinleyenlerimiz, bugün Mevlid Kandili. Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in doğum günü olarak kabul edilen Mevlid Kandili bugün idrak edilecek. Hazreti Muhammed'in doğmasını 501. yıl dönümü bugün özel bir yayınla kutlanacak. Tüm vatandaşlarımızın Mevlid Kandili'ni kutluyoruz. Şimdi Kayseri'ye uzanıyoruz ve uzmanımız İsmail Memiş'ten Kayseri, Sivas, Kırşehir, Yozgat ve Nevşehir'e ait son değerlendirmeleri alıyoruz. Yayınımıza hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk Emine Hanım, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Son değerlendirmelerinizi dinleyicilerimize aktarabilir misiniz?
4: Tabii ki. Tahmin ve uyarı merkezimizin yaptığı son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde parçalı ve az bulutlu hava gün içerisinde görülecek. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Rüzgar kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esecek. Bugün Kayseri'de 33 derecelik bir sıcaklık bekliyoruz. Kırşehir'de 32, Nevşehir, Sivas'ta 30 derece, Yozgat'ta ise 28 derece maksimum sıcaklıklar bekliyoruz. Bölgemizden aktaracaklarımız bugünlük bu kadar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Bizler de sizlere iyi çalışmalar diliyoruz.
4: Sağ olun, iyi yayınlar.
0: Sağ olun. Sevgili dinleyenlerimiz, Kayseri Bölgesel Tahmin Merkezi uzmanlarından İsmail Memiş'ten Kayseri, Sivas, Kırşehir, Yozgat ve Nevşehir'e dair son değerlendirmelerini aldık. Son olarak Doğu Anadolu'da Erzurum Bölgesel Tahmin Merkezi'ne bağlanacağız. Şimdi son gazete başlıklarını alalım, aktaralım. Ondan sonra yayınımızın da yavaş yavaş sonuna doğru yaklaşıyoruz. Evet sevgili dinleyenlerimiz, Nefes gazetesinin manşetlerine bakalım. İmralı için taahhüt eden formülünde mutabakat sağlandı. Yeni tespit taahhüt. Süreçte 3T formülü. Örgütün silah bırakma sürecinde teyit ve tespiti devlet yapacak. Taahhüt ayağında ise Öcalan rol üstlenecek. Kritik haftaya giren çözüm süreci 3T yani teyit, tespit ve taahhüt formülüyle ilerleyecek. Örgütün silah bırakıp bırakmadığına ilişkin teyit ve tespiti devlet yapacak. Örgüt mensuplarının silah bırakmasına ilişkin taahhüt ayağında ise İmralı görev üstlenecek. İmralı silahsızlanma sürecinin sahadaki uygulaması ve örgüt mensuplarının alınan kararlara uyup uymadığının takibinde rol alacak. Murat Karayılan gibi düzenleme kapsamı dışında kalacak, isimlerin nerede bulunacağına ilişkin süreçte de Öcalan karar verecek. Haberin devamı 4. sayfada yer alıyor. Ankara gaza gelmeyecek diye başka bir manşet var. Türkiye, İsrail'in provokatif askeri girişimlerine karşılık vermektense Gazze gelmeyip Suriye ile askeri işbirliğini artırmak istiyor. Suriye ise ne yazık ki İsrail'in işine gelecek bilgileri peş peşe sızdırarak korktuğunu belli ediyor. Tel Aviv istihbaratı kesti iddiası. Suriye saldırısından sonra Türkiye'nin itidalli tavrından övgüyle bahseden Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak, İsrail'in hedefinde. İddiaya göre Tel Aviv, ABD'ye istihbarat akışını durdurdu. Haberin devamı 15. sayfada. %30'un altına inmez. TOBB'un öne gelen ismi FAYAT'a göre ekonomik program sürdürülemez durumda. Ne yaparsanız yapın enflasyonla %30'larda kalacağız diyen FAYAT ekledi. Hiçbir ekonomi programı 3-3,5 yıl sürmez. Sanayici çalışanı yordunuz. Program revize edilip hedef değiştirmeli. Hazır giyimde 400 kişi işini kaybetti. 3 yıldır ciddi sopa yiyoruz diye bir haber var. Devamı 8. sayfada. Evet sevgili dinleyenler, böylece basından gündem programımızda gazetelerden başlıklarımızı aktardık. Şimdi son bağlantımız Erzurum'la olacak. Erzurum Bölgesel Tahmin Merkezi uzmanlarından Mensuri Topçugil hattımızda. Hoş geldiniz.
5: Hoş buldum.
0: Erzurum, Erzincan, Ardahan ve Bayburt için son değerlendirmelerinizi alalım.
5: Tabii. Bölgemiz genelinde havanın parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Ardahan ve çevresinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli esmesi bekleniyor. Bölgemiz dahilindeki illerimizde gün içerisinde beklemiş olduğumuz en yüksek sıcaklık değerleri ise Erzurum'da 31, Erzincan'da 35, Ardahan ve Bayburt'ta 30 derece olarak beklenmektedir.
0: Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için.
5: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: İyi çalışmalar diliyoruz. Sevgili dinleyenlerimiz, Erzurum Bölgesel Tahmin Merkezi'ne bağlandık ve Mensuri Topçugil'den Erzurum, Erzincan, Ardahan ve Bayburt için son değerlendirmelerini aldık. Saatlerimiz 9.55'i gösteriyor. Günün sonunda ülke genelinde hava durumu özetini, 3 günlük deniz raporunu, yol durumunu, haberleri ve dinleyicilerimize saat başı raporlarıyla ulaştıracağız. Sevgili dinleyenlerimiz, basında gündem programı burada sona eriyor. Yolda olanlara güvenli yolculuklar, işine başlayanlara verimli bir gün diliyoruz. Ben Emine Ertürk Karaaslan, teknik yapımda Cenk Balat, bir sonraki yayında görüşmek üzere. Yüzünüzden gülümseme, kalbinizden sevgi eksik olmasın. Hoşça kalın, meteorolojinin sesinde kalın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde en yüksek ve en düşük sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin güney ve güneydoğusunda kuzeyli yönlerden hafif yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor. Balıkesir 35-21, Bilecik 32, Bursa 35, Çanakkale 34, Edirne 37, İstanbul 32, Kırklareli 33, Kocaeli 33, Sakarya 33, Tekirdağ 31 ve Yalova 33 derece. Ege bölgesinin az bulutlu ve açık iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin kuzeyinde kuzeyli yönlerden hafif yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 33, Aydın 42, Denizli 40, Kütahya 31, İzmir 39, Manisa 39, Muğla 40 ve Uşak 35 derece. Akdeniz bölgesinin parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu Toros mevkii ile Osmaniye çevrelerinin öğle saatlerinden sonra yere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Adana 36, Antalya 36, Burdur 38, Hatay 32, Isparta 36, Kahramanmaraş 39, Mersin 33 ve Osmaniye 34 derece. İç Anadolu bölgesinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin doğusunda kuzeyli yönlerden hafif yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor. Aksaray 33, Ankara 33, Çankırı 36, Eskişehir 34, Karaman 33, Kayseri 33, Kırıkkale 33, Kırşehir 32, Konya 33, Nevşehir 30, Niğde 32, Sivas 30 ve Yozgat 28 derece. Batı Karadeniz bölgesinin parçalı ve az bulutlu Sinop çevrelerinin yere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bartın 32, Bolu 32, Düzce 32, Karabük 34, Kastamonu 32 ve Zonguldak 28 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölgesinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Tokat'ın kuzey kesimlerinin yere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Amasya 33, Artvin 27, Bayburt 30, Çorum 31, Giresun 29, Gümüşhane 30, Ordu 29, Rize 29, Samsun 31, Sinop 32, Tokat 31 ve Trabzon 29 derece. Doğu Anadolu bölgesinin parçalı kuzeydoğusunun zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Ağrı 37, Ardahan 30, Bingöl 38, Bitlis 32, Elazığ 36, Erzincan 35, Erzurum 31, Hakkari 35, Iğdır 39, Kars 31, Malatya 36, Muş 37, Tunceli 39, Şırnak 37 ve Van 31 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Adıyaman 40, Batman 43, Diyarbakır 41, Gaziantep 39, Kilis 36, Mardin 36, Şanlıurfa 40 ve Siirt 39 derece. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 24 Ağustos Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, akşam saatlerinde batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, öğle saatlerinden sonra yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 25 Ağustos Salı günü Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden itibaren Bartın Zonguldak kıyı kesimlerinde 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra kuzeyinde 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, orta ve Kuzey Ege'de yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, doğusu çok bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinden itibaren doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde.

ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında ilk saatlerde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmini raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, terörsüz Türkiye sürecinin takibi ve uygulaması amacıyla oluşturulan kurulun ilk toplantısı bugün yapılacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında yapılması planlanan toplantıda kurulun çalışma usul ve esasları ile süreç kapsamında oluşturulacak alt komisyonların ele alınması bekleniyor. Kurulun yürütülen çalışmalarının takibi ve kurumlar arasındaki koordinasyonun değerlendirilmesi açısından önem taşıdığı belirtiliyor. Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin davada karar süreci devam ediyor. Aralarında görevlerinden uzaklaştırılan belediye başkanlarının da bulunduğu 200 sanıklı davada bugün karar aşamasına gelinmesi bekleniyor. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanıkların son sözlerinin alınmasının ardından mahkemenin kararının açıklanması öngörülüyor. İranlı bir yetkili Hürmüz Boğazı'nın İran'a yönelik tehditler sona erene kadar kapalı kalacağını açıkladı. Hürmüz Boğazı, küresel enerji ticaretinin en önemli geçiş noktalarından biri olduğu için bölgedeki gelişmeler petrol piyasaları ve uluslararası deniz taşımacılığı açısından yakından takip ediliyor. Tarımsal destekleme ödemeleri çiftçilerin hesaplarına yatırılıyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, toplam 95 milyon 588 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını belirtti. Destek kapsamında çeşitli tarımsal üretim alanlarına yönelik ödemeler gerçekleştirilecek. Ankara'da ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Anadolu Ajansı'nın haberine göre Mamak ilçesinin Hüseyin Gazi bölgesindeki ağaçlık alanda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri ve ilgili kurumların müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Olayla ilgili bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Ve spor. Trend Yol Süper Ligi'nde ikinci hafta tamamlanıyor. Haftanın dikkat çeken sonuçlarından birinde Gençler Birliği deplasmanda Göztepe'yi 1-0 mağlup etti. Başkent temsilcisi böylece lige 2'de 2 yaparak başladı. Korendon Alanyaspor'da sahasında Beşiktaş'ı 1-0 yendi. Siyah beyazlı ekip ikinci hafta ligdeki ilk mağlubiyetini aldı. Bugün Süper Lig'de ise Kocaelispor'la Ahmetspor karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 21.30'da başlayacak. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, TEM otoyolunun İzmit Doğu Kavşağı Dilovası Kavşağı kesimi 0 ile 10. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapatılarak ulaşım D100 yoluna aktarılmıştır. Anadolu Otoyolu'nun 4 Divan Kavşağı Yeni Çağ Kavşağı kesimi 2 ila 5 kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe

0: kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanmaktadır. Aydın-Denizli yolunun 3 ila 8. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışması nedeniyle Aydın istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Denizli istikametinden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Kayseri-Niğde yolunun 31 ila 36. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Adana-Osmaniye yolunun 12 ile 13. kilometreleri arasında Karaçay Köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrollü olarak sağlanmaktadır. Malatya-Kayseri yolunun 8 ila 11. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Çankırı-Ankara yolunun 4. ve 5. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Çankırı istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekmektedir.
1: Hızlı araba kullanmaktan keyif mi alıyorsunuz? Buyurun sizi pistlere alalım. Trafikte hız sınırını koruyalım. Ben Saffet Üçüncü. Hızlı araç kullanmayalım. Sevdiklerimize güvenle kavuşalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
2: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 24 Ağustos Pazartesi günü yurdun kuzeydoğu kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimleri parçalı bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Samsun çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 25 Ağustos Salı günü yurdun kuzeydoğu kesimleri parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'de Hatay kıyıları, Osmaniye, Samsun, Tokat çevreleri ve Erzincan'ın kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 26 Ağustos Çarşamba günü yurdun kuzeydoğu kesimleri parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz'de Doğu Anadolu'nun kuzey ve batı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
2: Bazı değişiklikler iyidir. Bazıları ise yaşam kaynaklarımızı bitirir. Eğer biz değişmezsek, iklimler değişecek. Yağışlar ve su kaynakları azalacak. Topraklarımızdaki kuraklık, çölleşme, tuzlanma ve erozyon olayları artacak. Peki ya biz değişirsek? Eğer bunu başarabilirsek, dünyamız değişecek. Su kaynaklarımız temiz kalacak, artacak. Topraktan bereket fışkırmaya devam edecek. Gelin değişime başlayalım. Yarınları susuz bırakmayalım.

ஹலோ உயிரோ ஹலோ anladım sensin o. Konuş benimle. Seni dinliyorum. Lütfen konuş. Konuş benimle lütfen. Bana 10 kere, 100 kere, 1000 kere, 100 kere, 1000 kere kaç kere darıldın?

Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait deniz suyu sıcaklıklarını aktarıyoruz. Hatay, İskenderun 31, Mersin, Yenişehir 31, Antalya, Alanya 30, Mersin, Anamur 29, Muğla, Fethiye 29, Antalya, Finike 29, Antalya, Kaş 28, İzmir, Konak 28, Artvin, Hopa 27, Muğla, Datça 27, Rize 26, Van, Gevaş, Akdamar 26, Giresun 26, Muğla Bodrum 26, Ordu Altınordu 26, Bartın 25, Samsun Atakum 25, Van Tuşba 25, Trabzon Ortahisar 25, Aydın Kuşadası 25, Balıkesir Ayvalık 25, Tekirdağ Süleymanpaşa 25, Çanakkale 25, İzmir Dikili 25, Kastamonu Cide 24, Bitlis Tatvan 24, İstanbul Sarıyer 24, Bitlis Adil Cevaz 24, Kastamonu İnebolu 24, Sinop 24, Düzce Akçakoca 23, Çanakkale Ezine Geyikli 23 ve son olarak Çanakkale Ayvacık Gürpınar 18 derece olarak kaydedildi. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait deniz suyu sıcaklıklarını aktardık.

0: deniz kirliliği. Tüm dünyanın bertaraf etmek için mücadele verdiği hayati çevre sorunlarından biri. Denizlerdeki kirliliğin %80'i kıyılarda gerçekleştirilen faaliyetler ya da doğaya bırakılan atıklardan kaynaklanıyor. Özellikle plastik atıklar deniz yaşamı ve dünya okyanusları için yıkıcı bir sorun. Birleşmiş Milletler'e göre yılda yaklaşık 8 milyon ton plastik atık denizlere karışıyor. Masmavi denizlerimizi birlikte koruyalım. Onu küresel bir atık alanına dönüşmekten kurtaralım.
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Kardeşim, güzel insanım. Atmayın. Çöpünüzü, artığınızı etrafa, yol kenarına atmayın. Yazık bu ülkeye. Şu canım güzelliğe yazık. Hayatı ve geleceği hepimiz güzel görelim, güzel yaşayalım. Çöpünüzü geleceğe atmayın.
1: Meteorolojinin sesi.

ateş birden. Bu hasret niye? Ayrılık niye? Sensizlik niye? Beni terk etme, beni terk etme, beni terk etme.

0: hayatımızın her anında birlikte olduğumuz, asla ayrı kalamadığımız bir dostumuz var. Hava. Atmosferimizi oluşturan havanın içinde azot, oksijen, argon ve karbondioksit bulunuyor. Unutmamalıyız ki havanın kalitesi yaşam kalitesiyle doğrudan ilgilidir. Kaliteli hava sağlık için önemlidir. Bunun için hava kalitesini etkileyen kirleticiler hakkında bilgi sahibi olmalıyız. Hava kalitesini korumak için işbirliğiyle hareket etmeliyiz. Yenilenebilir enerji kaynakları, rüzgar ve güneşi, alternatif yakıtları ve teknolojileri araştırıp bizim için en uygun olanları tercih ederek hava kirliliğini kaynağında azaltabiliriz. Gerekli olmadığında ışığın açık kalmamasına dikkat etmeliyiz. Oturduğumuz binalarda yalıtım planlamasıyla enerji tasarrufu ve daha az yakıt kullanılmasını sağlamalıyız. Yakıtların çevreye olan etkilerini engellemek için evlerimizi ve binaları ısıtırken ısı tasarrufu için yalıtıma önem vermeli. Çevre dostu alternatif temiz enerji teknolojilerinden faydalanmalı, yakma sistemlerinin verimine ve bakımına özen göstermeli ve mümkün olan yerlerde bu alışkanlıkları teşvik etmeliyiz. Egzoz gazının etkisini azaltmak için okula veya işe giderken mümkün olan yerlerde toplu taşıma, bisiklet ve yürüyüş gibi sağlıklı ulaşım seçeneklerini tercih etmeliyiz. Ulaşımda çevre dostu teknolojileri araştırmalı ve kullanmalıyız. Araçların ve elektronik ekipmanların bakımının zamanında yapılmasını sağlamalıyız. Yerleşim yerlerine yakın alanlarda bulunan benzin istasyonlarında buharlaşan gazlara maruz kalmamak için buralarda uzun süre bulunmamalıyız. Motorlu taşıtlarda bakım ve tamir süreçlerini eksiksiz ve zamanında takip etmeli. Hız sınırlamalarına uymalıyız. Böylece oluşacak kirleticilerin azaltılmasına katkı sağlamalıyız. Çevremizde hava kalitesiyle ilgili farkındalığın oluşmasına ve doğru bilgilerin yayılmasına katkı sağlamalı. Trafik yoğun olduğunda alternatif yolları tercih etmeli, zaman planlamasını bu yoğunluğa göre yapmalı, tünel gibi kapalı alanlarda araçların havalandırmasını ve camlarını kapalı tutmalı, karayolu kenarlarında piknik veya spor yapmamalı, ulaşımda mümkün olduğunca bisiklet kullanımını artırmalıyız. Vatandaşların daha temiz hava soluması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kent bilgi sistemlerini kullanarak elektronik hava yönetimi araçlarıyla çalışmalarını sürdürüyor. Politikaların etkinleştirilmesi amacıyla sokak seviyesinde görsel haritalar hazırlanıyor. Yaşadığımız yerde gerekli bilgileri, temiz hava eylem planlarını ve kurumların faaliyetlerini takip ederek daha kaliteli hava için üzerimize düşeni yapmalıyız. Temiz hava, kaliteli hayat.
1: Burası meteorolojinin sesi.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde en yüksek ve en düşük sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin güney ve güneydoğusunda kuzeyli yönlerden hafif yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor. Balıkesir 35-21, Bilecik 32, Bursa 35, Çanakkale 34, Edirne 37, İstanbul 32, Kırklareli 33, Kocaeli 33, Sakarya 33, Tekirdağ 31 ve Yalova 33 derece. Ege bölgesinin az bulutlu ve açık iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin kuzeyinde kuzeyli yönlerden hafif yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 33, Aydın 42, Denizli 40, Kütahya 31, İzmir 39, Manisa 39, Muğla 40 ve Uşak 35 derece. Akdeniz bölgesinin parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu Toros mevkii ile Osmaniye çevrelerinin öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Adana 36, Antalya 36, Burdur 38, Hatay 32, Isparta 36, Kahramanmaraş 39, Mersin 33 ve Osmaniye 34 derece. İç Anadolu bölgesinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin doğusunda kuzeyli yönlerden hafif yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor. Aksaray 33, Ankara 33, Çankırı 36, Eskişehir 34, Karaman 33, Kayseri 33, Kırıkkale 33, Kırşehir 32, Konya 33, Nevşehir 30, Niğde 32, Sivas 30 ve Yozgat 28 derece. Batı Karadeniz bölgesinin parçalı ve az bulutlu, Sinop çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bartın 32, Bolu 32, Düzce 32, Karabük 34, Kastamonu 32 ve Zonguldak 28 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölgesinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Tokat'ın kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Amasya 33, Artvin 27, Bayburt 30, Çorum 31, Giresun 29, Gümüşhane 30, Ordu 29, Rize 29, Samsun 31, Sinop 32, Tokat 31 ve Trabzon 29 derece. Doğu Anadolu bölgesinin parçalı kuzeydoğusunun zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Ağrı 37, Ardahan 30, Bingöl 38, Bitlis 32, Elazığ 36, Erzincan 35, Erzurum 31, Hakkari 35, Iğdır 39, Kars 31, Malatya 36, Muş 37, Tunceli 39, Şırnak 37 ve Van 31 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Adıyaman 40, Batman 43, Diyarbakır 41, Gaziantep 39, Kilis 36, Mardin 36, Şanlıurfa 40 ve Siirt 39 derece. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar, Batı Karadeniz'e kuzey ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusu öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, akşam saatlerinde batısı yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, öğle saatlerinden sonra yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan sabah saatlerinde kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, terörsüz Türkiye sürecinin takibi amacıyla oluşturulan Takip ve Değerlendirme Kurulu'nun ilk toplantısı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda gerçekleştirilecek. Yılmaz bugün ayrıca Ekonomi Koordinasyon Kurulu'na başkanlık edecek. Takip ve Değerlendirme Kurulu toplantısında sürecin bundan sonraki aşamalarına ilişkin çalışmaların değerlendirilmesi bekleniyor. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık etmesi bekleniyor. Özel'in başkanlığındaki toplantıda iç ve dış gelişmelerin yanı sıra siyasi gündemin değerlendirilmesi bekleniyor. Suriye ile İran arasında gerilimi azaltmaya yönelik diplomatik temaslar dikkat çekiyor. Suriye ve İsrail heyetleri, Amerika Birleşik Devletleri'nin arabuluculuğunda ve Ürdün'ün ev sahipliğinde bir araya geldi. Görüşmenin iki ülke arasındaki gerilimin azaltılması amacıyla gerçekleştirildiği bildirildi. Toplantıda güvenlik ve gerilimin düşürülmesine yönelik başlıkların ele alınması bekleniyor. Bölgedeki gelişmeler Suriye'nin güvenliği ve İsrail-Suriye ilişkileri açısından yakından takip ediliyor.

0: Hareketli küresel piyasalarda enflasyon beklentileri ve merkez bankalarının para politikaları açısından da yakından izleniyor. Bugün Mevlid Kandili idrak edilecek sayın dinleyiciler. Hazreti Muhammed'in doğumunun 1501. yıl dönümü bu yıl Peygamberimiz ve güzel ahlak temasıyla anılacak. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde Mevlid Nebi Haftası kapsamında programlar düzenlenecek. Beştepe Millet Camii'nde de akşam namazının ardından Mevlid-i Nebi Gecesi özel programı gerçekleştirilecek. TRT ekranları ve radyolarda da gün boyunca Mevlid Kandili'ne özel yayınlar dinleyici ve izleyicilerle buluşturulacak. Ve spor. Trendyol Süper Lig'de ikinci hafta geride kaldı sayın dinleyiciler. Gençler Birliği deplasmanında Göztepe'yi 1-0 mağlup ederek lige 2-2 ile başladı. Başkent temsilcisi 24 yıl sonra Süper Lig'de sezonun ilk maçını kazanarak başladı. Kolerandon Alanya Spor ise sahasında Beşiktaş'ı 1-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu. Siyah beyazlı ekip sezonun ikinci haftasında ilk mağlubiyetini aldı. Avrupa futbolunda ise gözler Şampiyonlar Ligi playoff turu rövanş maçlarına çevrildi. Fenerbahçe ilk maçta sahasında 1-1 berabere kaldığı Olympique Lyon'la 26 Ağustos Çarşamba günü Fransa'da karşı karşıya gelecek. Haberleri sunduk.
1: Karayollarında son durum.
0: Sayın dinleyiciler, TEM otoyolunun İzmit Doğu Kavşağı Dilovası Kavşağı kesimi 0 ile 10. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapatılarak ulaşım D100 yoluna aktarılmıştır. Anadolu Otoyolu'nun 4 Divan Kavşağı Yeni Çağ Kavşağı kesimi 2 ila 5 kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanmaktadır. Aydın Denizli yolunun 3 ila 8. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışması nedeniyle Aydın istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Denizli istikametinden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Kayseri Niğde yolunun 31 ila 36. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Adana Osmaniye yolunun 12 ila 13. kilometreleri arasında Karaçay Köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrollü olarak sağlanmaktadır. Malatya Kayseri yolunun 8 ila 11. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Çankırı Ankara yolunun 4. ve 5. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Çankırı istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekmektedir.
2: Gidecek bir yerinin olması ne güzel.
3: Dönecek bir evinin olması da.
2: Bir de bu gidip dönmelerde seni bekleyen birisi varsa.
3: Ve sen hala trafik kurallarına uymuyorsan biz bir şey demeyelim.
2: Seni vicdanınla baş başa bırakalım.

her saat başı haber, hava ve denizlerdeki durum, eğitim kültür programları, spor, müzik, hayata dair her şey. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda hayat...

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurt dışında bazı merkezlerin hava tahminini ve sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Amsterdam parçalı bulutlu 21, Atina açık 39, Belgrad parçalı bulutlu 32, Berlin parçalı bulutlu 21, Helsinki parçalı bulutlu 19, Kiev parçalı bulutlu 26, Kopenhag parçalı bulutlu 22, Londra parçalı bulutlu 21, Madrid parçalı bulutlu 31, Moskova hafif sağanak yağışlı 21, Paris hafif sağanak yağışlı 25, Priştina hafif sağanak yağışlı 33, Roma gök gürültülü sağanak yağışlı 31, Saraybosna parçalı bulutlu 28, Sofya parçalı bulutlu 30, Tiran parçalı bulutlu 35, Varşova parçalı bulutlu 21, Viyana parçalı bulutlu 26 ve Zürih parçalı bulutlu 24 derece. Asya kıtası Amman parçalı bulutlu 36, Aşgabat parçalı bulutlu 35, Nur Sultan parçalı bulutlu 23, Bağdat açık 46, Bakü parçalı bulutlu 36, Bişkek parçalı bulutlu 27, Duşanbe parçalı bulutlu 35, Kabil parçalı bulutlu 32, Kerkük açık 44, Kuveyt açık 42, Medine açık 46, Mekke açık 42, Riyad açık 44, Şam açık 40, Sahran açık 38, Taşkent parçalı bulutlu 37, Tiflis parçalı bulutlu 32 ve Tokyo parçalı bulutlu 34 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika'da Cezayir parçalı bulutlu 34, Kahire parçalı bulutlu 39, Melbourne parçalı bulutlu 18, Montreal parçalı bulutlu 22, New York parçalı bulutlu 26, Sydney parçalı bulutlu 21, Washington parçalı bulutlu 28 ve Washington parçalı bulutlu 28 derece. Türklerin yaşadığı yerlerden Çadırlunga parçalı bulutlu 30, Frankfurt parçalı bulutlu 23, Gümülcine parçalı bulutlu 34, Kırcaali parçalı bulutlu 34, Köln parçalı bulutlu 23, Komrat parçalı bulutlu 30, Köstence parçalı bulutlu 27, Münih parçalı bulutlu 23, Podgorica parçalı bulutlu 36, Selanik parçalı bulutlu 33, Şumlu parçalı bulutlu 31, Traklia parçalı bulutlu 30, Balkaneş parçalı bulutlu 30, Zenitsa parçalı bulutlu 30, Gazimogosa az bulutlu 33, Girne az bulutlu 30, Lefkoşa az bulutlu 31 ve Güzelyurt açık 36 derece. Sayın dinleyiciler, yurt dışında bazı merkezlerin hava durumu ve sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
1: Panderci çok zor, kolay değil.
2: Saat 2'ye kadar sen havada çalışacaksın.
1: Evden oturuyordum, mesaj geldi telefonuma. Bu gece de çok fena bir don olacak. Tedbirinizi alın çiftçi olarak. Mazot abi, ya abi geldik her tarlanın bir tarafında köşesinde ateş et. Dumana boğduk.
2: Haberleri seyretme. Meteorolojide haberimiz yok. Sabah geldik pancarımız simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
1: Allah razı olsun meteorolojide bildirdiği için. Neyse pancarım elde gidecekti.
0: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilen. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
3: Sayın dinleyiciler, son 24 saatte gerçekleşen toplam yağış miktarını aktarıyoruz. Rize Taşköprü Köyü 24 kilogram, Trabzon Of Fidanlık 15 kilogram, Samsun Vezirköprü 10 kilogram, Artvin Borçka Cankurtaran Geçidi 6 kilogram, Kilis Polateli 2 kilogram, Kahramanmaraş Çağlayan Cerit 2 kilogram, Ordu Ulubey 2 kilogram, Hatay Payas 1 kilogram, Tokat Pazar Ballıca Köyü 1 kilogram, Kırıkkale Çelebi 1 kilogram, Mersin Toroslar Gözne 1 kilogram, Adana Çukurova 1 kilogram, Antalya Elmalı Orman Sahası 1 kilogram, Erzurum Pazar Yolu 1 kilogram ve Tunceli Ovacık 1 kilogram olarak ölçülmüştür. Sayın dinleyiciler, 24 saatte gerçekleşen bazı merkezlerimizdeki toplam yağış miktarlarını aktardık. Daha ayrıntılı bilgilere Meteoroloji Genel Müdürlüğü internet adresinden ya da mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Dünyada iklim dengesi değiştikçe, Türkiye'de kuraklık, sel ve toprak kayması gibi doğal afetlerin artması beklenmektedir. Bireyler olarak bizler de iklim değişikliğiyle mücadele edebiliriz. Ülkemizde iklim değişikliğiyle mücadele etmek için gelişim başlıyor. Daha çok yürüyelim. Bisiklete binelim. Toplu taşıma araçlarını kullanalım. Yeni bir taşıt alacağımızda az yakıt tüketenleri tercih edelim. Enerjiyi verimli kullanan ürünleri tercih edelim. Tasarruflu ampul kullanalım. Suyu tasarruflu kullanmaya çalışalım. Evimize yalıtım yaptıralım. Kağıt, cam gibi geri dönüştürülebilir ambalajı olan ürünler kullanalım. Organik gıda tüketmeye çalışalım. İş yerimize, okulumuza ya da mahallemize bol bol çiçek ve ağaç dikelim. Bildiklerimizi paylaşalım. Görüldüğü gibi iklim değişikliği yalnızca çevreyi değil, hayatın her yönünü etkileyen küresel bir süreçtir. Gelişim süreci değişimle başlar.
1: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

Çıkardığımız sesler böyle bir ahenk oluşturmuyor. Gerçeği duymaya hazır mısınız? Bizleri araç gürültüsünden korurken bizler de çevremizin huzurlu yaşama hakkına saygı duyalım ve gelin hep birlikte gürültü kirliliğine dur diyelim.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Saat 12.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde en yüksek ve en düşük sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin güney ve güneydoğusunda kuzeyli yönlerden hafif yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor. Balıkesir 35-21, Bilecik 32, Bursa 35, Çanakkale 34, Edirne 37, İstanbul 32, Kırklareli 33, Kocaeli 33, Sakarya 33, Tekirdağ 31 ve Yalova 33 derece. Ege bölgesinin az bulutlu ve açık iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin kuzeyinde kuzeyli yönlerden hafif yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 33, Aydın 42, Denizli 40, Kütahya 31, İzmir 39, Manisa 39, Muğla 40 ve Uşak 35 derece. Akdeniz bölgesinin parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu Toros mevkii ile Osmaniye çevrelerinin öğle saatlerinden sonra yere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Adana 36, Antalya 36, Burdur 38, Hatay 32, Isparta 36, Kahramanmaraş 39, Mersin 33 ve Osmaniye 34 derece. İç Anadolu bölgesinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin doğusunda kuzeyli yönlerden hafif yer yer orta kuvvetli esmesi bekleniyor. Aksaray 33, Ankara 33, Çankırı 36, Eskişehir 34, Karaman 33, Kayseri 33, Kırıkkale 33, Kırşehir 32, Konya 33, Nevşehir 30, Niğde 32, Sivas 30 ve Yozgat 28 derece. Batı Karadeniz bölgesinin parçalı ve az bulutlu Sinop çevrelerinin yere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bartın 32, Bolu 32, Düzce 32, Karabük 34, Kastamonu 32 ve Zonguldak 28 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölgesinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Tokat'ın kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Amasya 33, Artvin 27, Bayburt 30, Çorum 31, Giresun 29, Gümüşhane 30, Ordu 29, Rize 29, Samsun 31, Sinop 32, Tokat 31 ve Trabzon 29 derece. Doğu Anadolu bölgesinin parçalı kuzeydoğusunun zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Ağrı 37, Ardahan 30, Bingöl 38, Bitlis 32, Elazığ 36, Erzincan 35, Erzurum 31, Hakkari 35, Iğdır 39, Kars 31, Malatya 36, Muş 37, Tunceli 39, Şırnak 37 ve Van 31 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Adıyaman 40, Batman 43, Diyarbakır 41, Gaziantep 39, Kilis 36, Mardin 36, Şanlıurfa 40 ve Siirt 39 derece. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Opa-Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop-İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege, Çanakkale, Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme, Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye, Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinliklerine katılacağı bildirildi. 23-25 Ağustos tarihleri arasında Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen programda tarih, kültür ve geleneksel spor etkinlikleri gerçekleştiriliyor. Ahlat'ta bugün ayrıca kabine toplantısının yapılması bekleniyor. Türkiye'nin Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında oluşturulan takip kurulunda bugün ilk toplantısını gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığındaki kurulda silah bırakma ve fesih süresine ilişkin çalışma usul ve esasları ile oluşturulacak alt komisyonları ele alınması planlanıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre 24 Ağustos'un ilk saatlerinden itibaren Marmara Denizi başta olmak üzere çeşitli bölgelerde küçük ve orta büyüklükte sarsıntılar kaydedildi. İstanbul ve çevresindeki vatandaşların da takip ettiği depremlerle ilgili şu ana kadar büyük bir hasar bilgisi bulunmuyor. Washington yönetiminin İran'a yönelik yeni ve kapsamlı yatırımlar uygulama hazırlığı sürerken Tahran yönetimi ekonomik baskıya karşı sert tepki veriyor. Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler de yakından izleniyor. Türkiye'nin farklı kentlerinde yaz etkinlikleri sürerken Erzurum Kültür Yolu Festivali 9 günlük programının ardından tamamlandı.

0: 33. dakikada Nuno Lima kaydetti. Bu sonuçla Beşiktaş sezonun ikinci haftasında ilk yenilgisini aldı. Bugün ise Süper Lig'de Kocaeli Spor'la Ahmet Sportif Faaliyetler karşı karşıya gelecek. Karşılaşma bugün öne çıkan futbol mücadeleleri arasında yer alıyor. Haberleri sunduk.
1: Karayollarında son durum.
0: Sayın dinleyiciler, TEM otoyolunun İzmit Doğu Kavşağı Dilovası Kavşağı kesimi 0 ile 10. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapatılarak ulaşım D100 yoluna aktarılmıştır. Anadolu Otoyolu'nun 4 Divan Kavşağı Yeni Çağ Kavşağı kesimi 2 ila 5 kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanmaktadır. Aydın Denizli yolunun 3 ila 8. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışması nedeniyle Aydın istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Denizli istikametinden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Kayseri-Niğde yolunun 31 ila 36. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Adana-Osmaniye yolunun 12 ila 13. kilometreleri arasında Karaçay Köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrollü olarak sağlanmaktadır. Malatya-Kayseri yolunun 8 ila 11. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Çankırı-Ankara yolunun 4. ve 5. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Çankırı istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekmektedir.
2: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 24 Ağustos Pazartesi günü yurdun kuzeydoğu kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimleri parçalı bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Samsun çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 25 Ağustos Salı günü yurdun kuzeydoğu kesimleri parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'de Hatay kıyıları, Osmaniye, Samsun, Tokat çevreleri ve Erzincan'ın kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 26 Ağustos Çarşamba günü yurdun kuzeydoğu kesimleri parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz'de Doğu Anadolu'nun kuzey ve batı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

Anadolu insanının her hikayesi bir türkü, her türküsü bir hikaye anlatır bizlere. Türkülerdeki her hece, yaşanmışlıkların öyküsünü getirir gizlice. Yarın keman kaşı, saçının ipek teli, bakışlarındaki özlem ok olup saplanmaz mı yüreğimize? Her ozan bir türkü, her mızrap bir hikayenin başlangıcıdır aslında. Öyküden Türkiye. Hazırlayan Emine Ertürk Karaaslan.

Her türkünün bir hikayesi vardır. Kimisi yaşartır gözleri, kimisi güldürür. Ama hemen hemen hepsi mutlaka bir acı, bir hüzün ya da bir hasretle beslenir. Türküler de insanlar gibi, her biri ayrı bir dünya. Her birinin ayrı bir hikayesi var. Kimisi bir hasretin sızısını anlatır, kimisi bir vuslatın mutluluğunu, kimisi ayrılığın, kimisi ölümün acısını dile getirir. Yıllarca sevda çekip kavuşamayanların duyguları gezinir mısralarda. Sadece acılar, sadece hüzünler mi? Düğünlerin, bayramların coşkusu da türkülerdedir. Davul zurna çalmaya görsün. Ortalık bir anda bayram yerine dönüverir. Türü ister at, ister koçaklama, ister güzelleme olsun, her türkünün bir öyküsü vardır mutlaka. Türküler, öyküleri bilinirse daha bir güzelleşir, daha renklenir ve yüreklerdeki yeri daha derinleşir. Türkülerimizin öykülerine yer verdiğimiz programımızda Anadolu insanının acılarına, sevinçlerine ve yaşadığı yöreyle ilgili hayat koşullarının zorluklarına şahit olacağız beraberce. Ezgileriyle hüzünlenecek, sözleriyle ağlayacağız belki de. Bu haftaki programımızda Muğla yöresinden Karaova düğünü türküsünün öyküsünü paylaşacağız sizlerle. Öyküyü aldığımız kaynak, Öyküleriyle Muğla Türküleri. Eğitimci yazar Mehmet Ali Eren'in kaleminden Öyküleriyle Muğla Türküleri kitabı. Türkünün hikayesi şöyle. Geçimsizliğin sonunda yaşanan acı bir olay ve bir aile trajedisi. Kafacalı Hüseyin'in türküsünde biz bunu görmekteyiz. Üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala yörede canlılığını koruyan bir olaya konu olmuştur bu türkü. Hacı Gümüşoğlu Hüseyin varlıklı, çevresinde sayılan ve sevilen bir kişidir. Hüseyin'in bu konumunu kayınbiraderi Murat'la aralarında sürekli çekişmeye sebebiyet vermektedir. Günlerinin çoğu ise dargın geçmektedir. Gene uzun bir dargınlığın ardından iki yakın akraba barışırlar. O sırada Karaova'da yapılacak olan bir dost düğününe her ikisi de davetlidir. Düğün günü yaklaşınca Hüseyin ile Murat birlikte Karaova'ya gitmek üzere yola koyulurlar. Minas'a vardıklarında Hacı Gümüşoğlu Hüseyin'in en sevdiği dostlarından Süvari Hakkı'nın evinde bir gece konuk olurlar ve ertesi günü tekrar yola koyulurlar. Murat eniştesi Hüseyin'i öldürmeyi planlamıştır ve fırsat kollamaktadır. Yalnız eniştesinden çekinmektedir. Murat eniştesinin üzerinde silah olup olmadığını anlamak için ona şöyle bir soru sorar. Enişte, bıçağın varsa ver de şu şişeyi açayım. Hüseyin'in cevabı ise Murat, tabancadan başka bir şey taşımadığımı sen iyi bilirsin olur. O sırada bunu söylerken Hüseyin'in üstünü yoklar ve eyvah, Murat tabancam Milas'ta kalmış. Dönüp alsak mı der. Murat da enişte, biz çeteliğe mi, eşkıya avına mı gidiyoruz? Ne gerek var, dönüşte alırız şeklinde konuşarak ikna eder. Hüseyin'in silahsız kalması Murat'ı daha da cesaretlendirir. Karaova'ya vardıklarında davul zurnalarla karşılanırlar. Fakat büyük ilgi Hacı Gümüşoğlu'na gösterilir. Gerek çalgıların ve gerekse düğün sahiplerinin ilgisinin Hüseyin'in üzerinde toplanmasını Murat gene kıskançlığıyla iter. Meydanda tüm hazırlıklar tamamlandıktan sonra düğün adeti gereği güreş başlar. Pehlivanlar için hey çekme şerefi de Hüseyin'e verilmiştir. Hüseyin pehlivanların sırtını sıvazlayarak haydi aslanlarım Allah güç versin dediği bir anda kayınbiraderi Murat'ın bıçağının kasığına girdiğini hisseder. Üçüncü darbede bıçağı tutar ama parmakları kesilir. Eli kan içinde yere yığılırken beni vuran bizim Murat'tır diye bağırır. Bu arada Murat kaçmıştır. Hacı Gümüşoğlu Hüseyin ağır yaralı bir vaziyette Muğla Devlet Hastanesi'ne kaldırılır. Ancak 5 gün yaşar ve aldığı yaralardan ölerek Kafaca mezarlığına gömülür. Bu olay üzerine yakılan Karaova türküsünün bestesi Çelik Usta'ya aittir. Bazı kaynak kişiler ise bu
bu türkünün kemancı Tahir Erdinç'e ait olduğunu söylemektedir. Türkünün sözleri iki değişik şekilde karşımıza çıkmaktadır. Karaova düğünü gece kuruldu. Varır varmaz güveyinin adı soruldu. Pehlivanlar meydana çıktı soyundu. O zaman Hacı Gümüşoğlu vuruldu. Yapma Murat, yakışmaz senin şanına. İnsan eniştesinin kıyar mı canına? Karaova'ya vardım güle oynaya. Aziz arkadaşımı eve koymaya. Acımadın mı Murat beni vurmaya? Alkanların içinde kabre koymaya. Yapma Murat, yakışmaz senin şanına. İnsan eniştesinin kıyar mı canına? Balatımın gemini kimler bağlasın? Bir oğlum var dünyada yadigar kalsın. Kanlı gömleğimi karım alsın. Bakıp ağladıkça beni hatırlasın. Yapma Murat, yakışmaz senin şanına. İnsan eniştesinin kıyar mı canına? Kafadan çıktık iki arkadaş. Ben sandım Murat'la iki kardeş. Karaova düğünü gece kurulur. Güveyde eve gitmeden Hacı Gümüşoğlu vurulur. Yapma Murat, yakışmaz senin şanına. İnsan eniştesinin boyar mı alkanına? Hüseyin Ağa'nın kısık içinde tarlası. İçinde sular harlasın. Söyleyin oğlum, Fettah'a hakkın arasın. Yapma Murat, yakışmaz senin şanına. Murat söktü kamayı, meydana daldı. Taraklı tabancam Milas'ta kaldı. Uzundur Karaova'nın çamları, ılgın ılgın akar Hacı Gümüş'ün kanları. Söyleyin anneme, kandiller yakmasın. Oğlum Hüseyin diye yollara bakmasın. Al atımın gemini kimler bağlasın? Ela gözlü Şevvika'mı kimler eylesin?

programın daha sonuna geldik sevgili dinleyenler. Önümüzdeki hafta başka türkülerin öykülerinde görüşmek üzere, sizin hayatınızın da güzel türkülere konu olması dileğiyle, hoşça kalın.

Anadolu insanının her hikayesi bir türkü, her türküsü bir hikaye anlatır bizlere. Türkülerdeki her hece, yaşanmışlıkların öyküsünü getirir gizlice. Yarın keman kaşı, saçının ipek teli, bakışlarındaki özlem ok olup saplanmaz mı yüreğimize? Her ozan bir türkü, her mızrap bir hikayenin başlangıcıdır aslında. Öyküden Türküye. Hazırlayan Emine Ertürk Karaaslan.

0: Dünyada saniyede 100, bir günde 8 milyon civarında yıldırım oluşur. Bir insana yıldırım çarpma ihtimali ise 600 binde birdir. Eğer bir açık arazideyseniz ve saçınız dikleşmeye başlıyor, deriniz sızlıyorsa ve çatırdama gibi bir ses duyuyorsanız dikkat! Size her an yıldırım çarpabilir. Gök gürültülü bir fırtınaya yakalandığınızda yıldırımdan korumak için neler yapmanız gerektiğini biliyor musunuz?
1: Gök gürültüsü duyduğunuzda ağaç, bayrak ve telefon direkleri gibi yüksek objelerden uzak durun. Açık arazideyseniz yere çömelerek oturun. Kesinlikle yere yatmayın. Şemsiye gibi sivri metal içeren eşyaları kullanmayın. Elektrikli eşyaları fişlerinden çekin, mümkün olduğunca kullanmayın.
0: Unutmayın, yıldırım çarpmış bir kazazedeye dokunmak kesinlikle tehlikeli değildir.
2: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
1: Saat 13.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde en yüksek ve en düşük sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin güney ve güneydoğusunda kuzeyli yönlerden hafif yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor. Balıkesir 35-21, Bilecik 32, Bursa 35, Çanakkale 34, Edirne 37, İstanbul 32, Kırklareli 33, Kocaeli 33, Sakarya 33, Tekirdağ 31 ve Yalova 33 derece. Ege bölgesinin az bulutlu ve açık iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin kuzeyinde kuzeyli yönlerden hafif yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 33, Aydın 42, Denizli 40, Kütahya 31, İzmir 39, Manisa 39, Muğla 40 ve Uşak 35 derece. Akdeniz bölgesinin parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu Toros mevkii ile Osmaniye çevrelerinin öğle saatlerinden sonra yere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Adana 36, Antalya 36, Burdur 38, Hatay 32, Isparta 36, Kahramanmaraş 39, Mersin 33 ve Osmaniye 34 derece. İç Anadolu bölgesinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin doğusunda kuzeyli yönlerden hafif yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor. Aksaray 33, Ankara 33, Çankırı 36, Eskişehir 34, Karaman 33, Kayseri 33, Kırıkkale 33, Kırşehir 32, Konya 33, Nevşehir 30, Niğde 32, Sivas 30 ve Yozgat 28 derece. Batı Karadeniz bölgesinin parçalı ve az bulutlu Sinop çevrelerinin yere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bartın 32, Bolu 32, Düzce 32, Karabük 34, Kastamonu 32 ve Zonguldak 28 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölgesinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Tokat'ın kuzey kesimlerinin yere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Amasya 33, Artvin 27, Bayburt 30, Çorum 31, Giresun 29, Gümüşhane 30, Ordu 29, Rize 29, Samsun 31, Sinop 32, Tokat 31 ve Trabzon 29 derece. Doğu Anadolu bölgesinin parçalı kuzeydoğusunun zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Ağrı 37, Ardahan 30, Bingöl 38, Bitlis 32, Elazığ 36, Erzincan 35, Erzurum 31, Hakkari 35, Iğdır 39, Kars 31, Malatya 36, Muş 37, Tunceli 39, Şırnak 37 ve Van 31 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Adıyaman 40, Batman 43, Diyarbakır 41, Gaziantep 39, Kilis 36, Mardin 36, Şanlıurfa 40 ve Siirt 39 derece. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 24 Ağustos Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, akşam saatlerinde batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, öğle saatlerinden sonra yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 25 Ağustos Salı günü Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden itibaren Bartın Zonguldak kıyı kesimlerinde 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra kuzeyinde 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta ve Kuzey Ege'de yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, doğusu çok bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinden itibaren doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 26 Ağustos Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, günün ilk saatlerinde doğusunda 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında ilk saatlerde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Ahlat ilçesinde Türklere Anadolu'nun kapılarını açan Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek etkinlikler için hazırlıklar tamamlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 23-25 Ağustos tarihleri arasında Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen programlarda tarih, kültür ve geleneksel spor etkinlikleri gerçekleştiriliyor. Ahlat'ta bugün ayrıca kabine toplantısının yapılması bekleniyor. Türkiye'nin terörsüz Türkiye hedefi kapsamında oluşturulan takip kurulu da bugün ilk toplantısını gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığındaki kurulda silah bırakma ve fesih süresine ilişkin çalışma usul ve esasları ile oluşturulacak alt komisyonların ele alınması planlanıyor. Türkiye'nin farklı bölgelerinde deprem hareketliliği de takip ediliyor sevgili dinleyenler. AFAD ve Kandil Rasathanesi verilerine göre 24 Ağustos'un ilk saatlerinden itibaren Marmara Denizi başta olmak üzere çeşitli bölgelerde küçük ve orta büyüklükte sarsıntılar kaydedildi. İstanbul ve çevresindeki vatandaşların da takip ettiği depremlerle ilgili şu ana kadar büyük bir hasar bilgisi bulunmuyor. Amerika Birleşik Devletleri İran arasındaki gerilim sürüyor sayın dinleyiciler. Washington yönetiminin İran'a yönelik yeni ve kapsamlı yatırımlar uygulama hazırlığı sürerken Tahran yönetimi ekonomik baskıya karşı sert tepki veriyor. Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler de yakından izleniyor. Boğaz'dan geçen gemi sayısındaki düşüş enerji piyasaları ve küresel ticaret açısından önem taşıyor. Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin davada karar süreci devam ediyor sayın dinleyiciler. Aralarında görevlerinden uzaklaştırılan belediye başkanlarının da bulunduğu 200 sanıklı davada bugün karar aşamasına gelinmesi bekleniyor. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanıkların son sözlerinin alınmasının ardından mahkemenin kararını açıklaması öngörülüyor. Tarımsal destekleme ödemeleri çiftçilerin hesaplarına aktarılıyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, toplam 195 milyon 588 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi. Destek kapsamında çeşitli tarımsal üretim alanlarına yönelik ödemeler gerçekleştirilecek. Türkiye'nin farklı kentlerinde yaz etkinlikleri sürerken Erzurum Kültür Yolu Festivali 9 günlük programının ardından tamamlandı. Festival kapsamında geleneksel el sanatlarından tiyatroya, konserlerden çeşitli kültürel etkinliklere kadar çok sayıda program gerçekleştirildi. Ve spor. Süper Lig'de Beşiktaş deplasmanda Corendon Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Alanyaspor'un golünü 73. dakikada Nuno Lima kaydetti. Bu sonuçla Beşiktaş sezonun ikinci haftasında ilk yenilgisini aldı. Trendyol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Kocaelispor sahasında Ahmet Sportif faaliyetleri konuk ediyor. Turka Araç Muayene Kocaeli Stadı'nda oynanacak maç saat 21.30'da başlayacak. Maçı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Haberleri sunduk.
1: Karayollarında son durum.
0: Sayın dinleyiciler, TEM otoyolunun İzmit Doğu Kavşağı Dilovası Kavşağı kesimi 0 ile 10. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapatılarak ulaşım D100 yoluna aktarılmıştır. Anadolu Otoyolu'nun 4 Divan Kavşağı Yeni Çağ Kavşağı kesimi 2 ila 5 kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanmaktadır. Aydın Denizli yolunun 3 ila 8. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışması nedeniyle Aydın istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Denizli istikametinden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Kayseri Niğde yolunun 31 ila 36. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Adana Osmaniye yolunun 12 ila 13. kilometreleri arasında Karaçay Köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrollü olarak sağlanmaktadır. Malatya-Kayseri yolunun

8 ila 11. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Çankırı-Ankara yolunun 4. ve 5. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Çankırı istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekmektedir.

0: Sesi Radyosu.
1: İz bırakanlar.
2: Tarihte iz bırakmış şahsiyetlerin hayatlarından alıntıların yapıldığı İz Bırakanlar programı Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.

Merhaba sevgili dinleyenler. İz Bırakanlar programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan. Teknik yapımda Gülçin Çağlar'la birlikte sesimizin ulaştığı herkese saygıyla selamlıyoruz. Her programımızda kültür, sanat ve düşünce hayatımıza iz bırakmış, yaşadıkları dönemin sınırlarını aşarak eserleriyle gelecek kuşaklara ilham vermiş önemli isimlerin yaşam öykülerini sizlerle buluşturuyoruz. Bir ömür, müziğe adanmış yıllar, bir mikrofonun başında geçen onlarca yıl, yüzlerce konser, binlerce radyo yayını ve gönüllere dokunan besteler. Türk sanat müziği tarihinde bazı isimler vardır ki yalnızca sesleriyle değil, yetiştirdikleri öğrencilerle, besteledikleri eserlerle ve sanat anlayışıyla da unutulmaz olurlar. Bugün İz Bırakanlar programında Türk sanat müziğinin seçkin yorumcularından, TRT'nin usta sanatçılarından, bestekar, koro şefi, eğitimci ve devlet sanatçısı Ziya Taşkent'i anacağız. Hayatı boyunca müziği yalnızca icra etmedi. Onu yaşadı, onu öğretti ve gelecek kuşaklara emanet etti. 1950'li yıllar Türkiye'de radyo yayınlarının altın çağı. Ankara Radyosu, nice büyük sanatçıların yetiştiği bir okul. İşte Ziya Taşkent'in sanat yolculuğu da tam burada başladı. Şimdi onun en sevilen bestelerinden biriyle programımıza başlıyoruz. Ne gelen ne soran var. Acı geçti günlerim.

Dinlediğimiz bu eser Ziya Taşkent'in gönüllerde iz bırakan bestelerinden biri. Duyguyu yalın ama etkileyici bir melodik çizgiyle anlatan bu eser, onun bestecilik anlayışının en güzel örneklerinden biridir. 1932 yılında Adapazarı'nda dünyaya gelen Ziya Taşkent'in ailesi aslen Rizeliydi. Karadeniz'in kültürel zenginliği ile yetişen aile ortamı, onun müziğe duyduğu ilgiyi küçük yaşlarda besledi. Çocukluk yıllarında dinlediği klasik Türk musikisi eserleri, ev sohbetlerinde söylenen şarkılar ve radyodan yükselen nameler onun gönlünde silinmeyecek izler bıraktı. Gençlik yıllarında hukuk öğrenimine başladı ancak kalbi mahkeme salonlarında değil, musiki meşklerinin yapıldığı salonlarda atıyordu. Bir yıl süren hukuk eğitiminin ardından hayatının yönünü tamamen değiştirecek kararı verdi. Müziği seçti ve bu karar Türk sanat müziğinin kazandığı en önemli sanatçılardan birinin doğuşuna vesile oldu. Sanatta başarı yetenek kadar cesaret de ister sevgili dinleyenler. Ziya Taşkent genç yaşta verdiği bu kararla ömrünü musikiye adadı. Şimdi bir başka unutulmaz bestesini dinletiyoruz. Bir gün bu ayrılık biter diyordu.

Das makamının vakur ve dengeli yapısı Ziya Taşkent'in melodik üslubuyla birleşince ortaya zamana direnen bir eser çıkmış. Bu eser yıllar boyunca birçok sanatçı tarafından seslendirilmiş, klasik repertuarın vazgeçilmezleri arasında yerini almıştır. 1953 yılı Ankara Radyosu'nun açtığı sanatçı sınavı. O yıllarda bu sınavı kazanmak yalnızca iyi bir sese sahip olmak anlamına gelmiyordu. Makam bilgisi, usul hakimiyeti, diksiyon, repertuar zenginliği ve güçlü bir yorum. Hepsi birlikte değerlendiriliyordu. Ziya Taşkent bu zorlu sınavı başarıyla geçti. Böylece başlayan Ankara Radyosu serüveni tam 45 yıl sürdü. Bu uzun yolculuk boyunca solist oldu, koro sanatçısı oldu, şef oldu, besteler yaptı ve yüzlerce radyo konserinde dinleyicileriyle buluştu. TRT çatısı altında geçen yıllar boyunca yalnızca eser seslendiren bir sanatçı değil, kurum kültürünü temsil eden, genç sanatçılara örnek olan saygın bir müziki insanı olarak anıldı. Bir sanatçı yalnızca sesi anlatmaz sevgili dinleyenler, besteleri de anlatır. Ziya Taşkent'in eserlerini dinlediğinizde ilk fark edilen özellik melodisindeki sadelik ve o sadeliğin içinde saklı büyük duygudur. Onun şarkılarında gösteriş yoktur. Zorlamalar yoktur. Dinleyeni yormayan ama yüreğine dokunan ezgiler vardır. Hicaz, Hüzzam, Rast, Kürdi, klasik Türk musikisinin en güçlü makamlarını kullanırken makamın ruhuna sadık kalmış ancak kendi yorumunu da eserlerine ustalıkla işlemiştir. Bestelerinde çoğu zaman ayrılık, özlem, bekleyiş, kırgınlık ve umuda tutunan bir sevda anlatılır. Belki de bu yüzden aradan geçen yıllara rağmen şarkıları hala aynı duyguyla dinlenmektedir. Bazı besteler ilk dinleyişte kalbe dokunur sevgili dinleyenler. Bazıları ise yıllar geçtikçe insanın hayatına eşlik eder. Şimdi Ziya Taşkent'in en sevilen eserlerinden biriyle devam ediyoruz. Dinmiyor hiç bu akşam ne gözyaşım ne acım.

Hüzzam makamının o derin hüznü, Ziya Taşkent'in melodik anlayışıyla birleşince ortaya yıllardır dillerden düşmeyen bir eser çıkmış. Bu şarkı yalnızca bir ayrılığı anlatmaz, İnsan ruhunun sessizliğini de anlatır. Sevgili dinleyenler, Ziya Taşkent yalnızca başarılı bir solist değildi. Aynı zamanda TRT'nin saygın hocalarından biriydi. Genç sanatçılar ilk mikrofon heyecanlarını yaşarken onların yanında çoğu zaman Ziya Taşkent bulunurdu. Ses terbiyesi, makam bilgisi, usul, Türkçenin doğru kullanımı ve sahne disiplini hepsini büyük bir titizlikle anlatırdı. Öğrencilerine sık sık önce esere saygı duyacaksınız derdi. Çünkü ona göre sanatçı eseri kendine uyduran değil, eserin ruhunu dinleyiciye ulaştıran kişiydi. İşte bu anlayış onun yalnızca iyi bir yorumcu değil, gerçek bir musiki hocası olarak anılmasını sağladı. TRT koridorlarında birçok sanatçı ilk alkışını, ilk övgüsünü, ilk tavsiyesini Ziya Taşkent'ten aldı. Şimdi bir başka unutulmaz bestesiyle devam ediyoruz. Rüzgar susmuş, ses vermiyor, nedendir?

Şarkının daha ilk cümlesi dinleyiciyi içine çeken bir atmosfer kuruyor. Rüzgarın bile sustuğu bir yalnızlık, bekleyiş ve derin bir iç hesaplaşma. İşte Ziya Taşkent'in besteciliği tam da burada kendisini gösteriyor. Az notayla büyük duygular anlatabiliyor. Sevgili dinleyenler, yıllar süren emeğin, disiplinli çalışmanın ve sanata adanmış bir ömrün karşılığı 1998 yılında geldi. Türkiye Cumhuriyeti, Ziya Taşkent'e devlet sanatçısı unvanını verdi. Bu unvan, yalnızca başarılı bir ses sanatçısına değil, Türk musikisinin gelişmesine yıllarını vermiş bir kültür insanına verilmişti. Çünkü radyo yayınlarından konser salonlarına, korolardan eğitim çalışmalarına kadar Türk sanat müziğinin hemen her alanında iz bırakmıştı. Bir sanatçının en büyük ödülü dinleyicisinin gönlünde yer etmektir. Şimdi yıllardır sevilerek dinlenen bir başka eserini dinletiyoruz. Ne bekledim sevgiden, ne kaldı bak elimde.

Dinlediğimiz bu eser Ziya Taşkent'in duygu dünyasını en güçlü biçimde yansıtan bestelerden biridir. Hüzzam makamının zarif yürüyüşü, güftenin içtenliğiyle birleşince ortaya zamana meydan okuyan bir klasik çıkmış. Sevgili dinleyenler, Ziya Taşkent'in yaşamında müzik yalnızca bir meslek değildi. Onun evi aynı zamanda bir musiki meşkanesiydi. Eşi Ulviye Taşkent de Türk sanat müziğinin değerli ses sanatçılarındandı. Sanat bu ailede yalnızca sahnede yaşanmıyor. Günlük hayatın da ayrılmaz bir parçası oluyordu. Evlerinde makamlar konuşulur, yeni besteler değerlendirilir, konserler planlanır, genç sanatçılar ağırlanırdı. Yıllar boyunca Türk sanat müziğine emek veren bu aile birlikte konserler verdi. Birlikte üretmenin mutluluğunu yaşadı. Kızları Rengin, torunları Ece ve Efe ailenin en büyük sevinç kaynağıydı. Ne var ki hayat bazen en acı sınavlarını en mutlu ailelere yaşatır. Ziya Taşkent'in bestelerinde hüzün kadar umut da vardır. Belki de bu yüzden eserleri yıllar geçtikçe daha çok sevilmiştir. 17 Ağustos 1999 Türkiye'nin hafızasına kazınan gece. Saatler 03.02'yi gösterirken Marmara bölgesi Cumhuriyet tarihinin en büyük felaketlerinden biriyle sarsıldı. Binlerce insan evlerinde uykudaydı. Yüzlerce bina saniyeler içinde yıkıldı. On binlerce aile sevdiklerini kaybetti. O büyük acının içinde Türk sanat müziği de çok değerli bir ismi yitirdi. Ziya Taşkent. Yalova'nın Çiftlikköy ilçesindeki yazlığında bulunuyordu. Yanında hayat arkadaşı Ulviye Taşkent, kızı Rengin Dalmanoğlu ve torunları Ece ile Efe vardı. Deprem sadece birkaç saniye sürdü. Ama geride ömür boyu unutulmayacak acılar bıraktı. Ziya Taşkent ailesiyle birlikte hayata veda etti. Türk musikisi sessiz, vakurluğunu hiç bozmayan gerçek bir beyefendiyi kaybetti. Bazı ayrılıklar vardır. Kelime bulmak zordur. Böyle zamanlarda sanatçının geriye bıraktığı eserler konuşulur. Ziya Taşkent'in umutla hüznü buluşturan unutulmaz eserlerinden birini dinletiyoruz. Bir sabah istiyorum.

Bir sabah istiyorum adı bile umut taşır. Yeni bir başlangıç, yeni bir gün, yeni bir ışık. Aradan geçen yıllar bir sanatçının gerçek değerini daha da belirgin hale getiriyor sevgili dinleyenler. Bugün TRT repertuarında, konservatuvarlarda, koroların konserlerinde, Türk sanat müziğini sevenlerin gönlünde Ziya Taşkent'in besteleri yaşamaya devam ediyor. Onun eserleri makam bilgisinin, zarif melodilerin ve içten duyguların buluştuğu örnekler olarak kabul ediliyor. Bugün pek çok genç yorumcu onun bestelerini seslendirirken aslında büyük bir geleneği de yaşatıyor. Çünkü Ziya Taşkent modaya göre eser üretmedi. Kalıcı olana inandı. Müziğinin özüne bağlı kaldı ve bunun karşılığını dinleyicisinin sevgisiyle aldı. Sevgili dinleyenler, Türk sanat müziği yüzyılların birikimiyle oluşmuş büyük bir kültür hazinesidir. Bu hazinenin korunmasında icra eden sanatçılar kadar beste yapanlar, eğitim verenler ve kurum kültürünü geleceğe taşıyan ustalar da önemli rol oynar. Ziya Taşkent işte bu isimlerden biridir. 45 yılı aşan TRT hizmeti, yetiştirdiği sanatçılar, yönettiği korolar ve bugün hala dillerden düşmeyen besteleri, onun Türk musikisindeki seçkin yerini açıkça göstermektedir. Onun sanatı gösterişten uzak, içten, samimi ve klasik üsluba bağlıdır. Bu özellikleriyle Cumhuriyet döneminin en saygın Türk sanat müziği sanatçıları arasında anılmaya devam etmektedir. Bir ömür müziğe adanabilir ama çok az insan hem sesiyle, hem besteleriyle, hem de yetiştirdiği öğrencileriyle kuşaklar boyunca yaşamaya devam edebilir. Ziya Taşkent işte o nadir sanatçılardan biriydi. Onun sesi artık aramızda değil ama eserleri her konser salonunda, her radyo yayınında, her meşkte ve her yeni yorumda yeniden hayat buluyor. Musiki insan ömründen daha uzundur. Gerçek sanatçı da eserleri yaşadıkça yaşamaya devam eder. Bugün Ziya Taşkent'i yalnızca büyük bir solist ve bestekar olarak değil, TRT'nin yetiştirdiği örnek bir sanat insanı, usta bir eğitimci ve Türk sanat müziğine gönülden hizmet etmiş bir kültür taşıyıcısı olarak saygıyla anıyoruz. Sevgili dinleyenler, İz Bırakanlar programında bugün Türk sanat müziğinin seçkin bestekarı, yorumcusu ve devlet sanatçısı Ziya Taşkent'in yaşamını, sanat anlayışını ve ardında bıraktığı ölümsüz eserleri birlikte hatırladık. Bir sanatçının yalnızca notalarla değil, zarafeti, disiplini ve insanlığıyla da iz bırakabileceğini bir kez daha gördük. Sanatçıyı saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Programımızı bestekarın Gücüme Gidiyor Böyle Yaşamak şarkısıyla noktalıyoruz. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan, teknik yapımda Gülçin Çağlar, bir başka İz Bırakanlar programında kültür ve sanat dünyamıza değer katan başka bir ismin yaşam öyküsünde buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.

0: iz bırakanlar.
1: Tarihte iz bırakmış şahsiyetlerin hayatlarından alıntıların yapıldığı İz Bırakanlar programı Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde en yüksek ve en düşük sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin güney ve güneydoğusunda kuzeyli yönlerden hafif yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor. Balıkesir 35-21, Bilecik 32, Bursa 35, Çanakkale 34, Edirne 37, İstanbul 32, Kırklareli 33, Kocaeli 33, Sakarya 33, Tekirdağ 31 ve Yalova 33 derece. Ege bölgesinin az bulutlu ve açık iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin kuzeyinde kuzeyli yönlerden hafif yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 33, Aydın 42, Denizli 40, Kütahya 31, İzmir 39, Manisa 39, Muğla 40 ve Uşak 35 derece. Akdeniz bölgesinin parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu Toros mevkii ile Osmaniye çevrelerinin öğle saatlerinden sonra yere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Adana 36, Antalya 36, Burdur 38, Hatay 32, Isparta 36, Kahramanmaraş 39, Mersin 33 ve Osmaniye 34 derece. İç Anadolu bölgesinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin doğusunda kuzeyli yönlerden hafif yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor. Aksaray 33, Ankara 33, Çankırı 36, Eskişehir 34, Karaman 33, Kayseri 33, Kırıkkale 33, Kırşehir 32, Konya 33, Nevşehir 30, Niğde 32, Sivas 30 ve Yozgat 28 derece. Batı Karadeniz bölgesinin parçalı ve az bulutlu Sinop çevrelerinin yere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bartın 32, Bolu 32, Düzce 32, Karabük 34, Kastamonu 32 ve Zonguldak 28 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölgesinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Tokat'ın kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Amasya 33, Artvin 27, Bayburt 30, Çorum 31, Giresun 29, Gümüşhane 30, Ordu 29, Rize 29, Samsun 31, Sinop 32, Tokat 31 ve Trabzon 29 derece. Doğu Anadolu bölgesinin parçalı kuzeydoğusunun zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Ağrı 37, Ardahan 30, Bingöl 38, Bitlis 32, Elazığ 36, Erzincan 35, Erzurum 31, Hakkari 35, Iğdır 39, Kars 31, Malatya 36, Muş 37, Tunceli 39, Şırnak 37 ve Van 31 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Adıyaman 40, Batman 43, Diyarbakır 41, Gaziantep 39, Kilis 36, Mardin 36, Şanlıurfa 40 ve Siirt 39 derece. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar, Batı Karadeniz'e kuzey ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusu öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, akşam saatlerinde batısı yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, öğle saatlerinden sonra yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan sabah saatlerinde kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
0: Şimdi haberler.
2: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fırat Kalkan Harekatı'nın yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi. Kahraman ordumuzun gücünü tüm dünyaya gösterdiğimiz bölgemizde teröre, çatışmaya, istikrarsızlığa tahammül etmeyeceğimizi dosta düşmanı ilan ettiğimiz Fırat Kalkan Harekatı'nın yıl dönümünde aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi şükranla yad ediyorum ifadelerini paylaştı. Türkiye'nin farklı bölgelerinde deprem hareketliliği de takip ediliyor. AFAD ve Kandil Rasathanesi verilerine göre 24 Ağustos'un ilk saatlerinden itibaren Marmara Denizi başta olmak üzere çeşitli bölgelerde küçük ve orta büyüklükte sarsıntılar kaydedildi. İstanbul ve çevresindeki vatandaşların da takip ettiği depremlerle ilgili şu ana kadar büyük bir hasar bilgisi bulunmuyor. Katil İsrail ordusunun ateşkese ve çerçeve anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güneyli insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıda iki kişi yaşamını yitirdi. Belçika'nın başkenti Brüksel'de son 4 günde 4 silahlı saldırı düzenlendi. Tarımsal destekleme ödemeleri çiftçilerin hesaplarına aktarılıyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, toplam 195 milyon 585 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi. Destek kapsamında çeşitli tarımsal üretim alanlarına yönelik ödemeler gerçekleştirilecek. Ve son olarak spor. Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Gaziantep Futbol Kulübü deplasmanda Eyüpspor'u 1-0 yenerek puanını 4'e çıkardı. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Karayollarında son durum.
2: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Aydın-Denizli Otoyolu'nun 3 ve 8. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışması nedeniyle Aydın istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Denizli istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Kayseri-Niğde yolunun 31 ve 36. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Malatya-Kayseri yolunun 8 ve 11. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
3: Meteorolojinin Sesi Radyosu.
0: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, 25 Ağustos Salı günü yurdun kuzey ve doğu kesimleri parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii.

Doğu Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz'de Giresun'un kıyı kesimleri dışında, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batı kesimleriyle, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetlice esecek. 27 Ağustos Perşembe günü yurdun kuzey ve doğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz, Trakya kesimi, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Bingöl ve Muş çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı, Cuma gününden itibaren yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Her ezgi bir kapıdır, her name bir çağrı. Hakikat ise gönülde çalınan en kadim musiki. Müzik susar, söz biter, hakikat hep gönülde kalır. Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Tasavvuf Müziği Topluluğu Ses Sanatçısı Hamit Alp'in hazırlayıp sunduğu canlı sazlar eşliğinde irfan türküleri ve tasavvuf musikisinin en seçkin örneklerinin paylaşıldığı Hakikat Ezgileri başlıyor.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Aziz ve celil olan Rabbimize hamdü senalar, alemlere rahmet olarak gönderilen gönüllerimizin nuru, rehberimiz ve peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya salat ve selam olsun. Meteoroloji FM'den Hakikat Ezgileri programımızdan tüm dinleyicilerimize hayırlı cumalar diliyorum. Efendim, cumanız mübarek olsun. Mübarek cuma gününün huzurunu yaşarken hicri takvime göre Rebiülevvel ayının ilk gününü idrak ediyoruz. Rabbimiz cumamızı, Rebiülevvel ayımızı ülkemiz, milletimiz ve bütün İslam alemi için hayırlara vesile eylesin. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde güneşin doğduğu en hayırlı gün cuma günüdür diye buyuruyor. Cuma günü birliğin, beraberliğin, kardeşliğin ve duanın günüdür. Kırgınlıkların geride bırakıldığı, gönüllerin birbirine yaklaştığı, ellerin semaya, kalplerin Rabbimize yöneldiği müstesna bir zamandayız. Ayrıca Rebiülevvel ayının ilk günü olması sebebiyle de bu aya kavuşmanla beraber Rebiülevvel ayında Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dünyaya teşrif ettiği mübarek aydır. Bu ay insanlığın rahmet, merhamet, adalet ve güzel ahlakla buluşmasını hatırlatan kutlu bir zamandır. Rebiülevvel ayı içerisinde değerli dinleyiciler, muhtelif bazı İslami olaylar da gerçekleşmiştir. Efendimiz Küba'ya ulaştığında Küba Mescidi'nin inşa ettirmiş, Medine'ye vardığında Mescid-i Nebi'yi temellerini attırmış. Dolayısıyla bu ay bizlere yalnızca bir doğumu değil, imanı, teslimiyeti, kardeşliği, yeni bir başlangıcı ve hak yolunda fedakarlığı hatırlatmaktadır. Öyleyse bizler de bu mübarek ayı Peygamber Efendimiz'i daha iyi tanımaya, onun güzel ahlakını anlamaya, sünnetini yaşamaya, uygulamaya çalışalım. Dilimizi salavatla, gönlümüzü muhabbetle, hayatımızı onun örnek ahlakıyla güzelleştirelim. Kıymetli dinleyicilerimiz, stüdyomuzda malumunuz her hafta bir konuk sanatçımızı, konuğumuzu ağırlıyoruz. Bu hafta da çok kıymetli, çok değerli bir üstad stüdyomuzda olacak, var. TRT Ankara Radyosu tasavvuf müziği ses sanatçısı, aynı zamanda müzik eğitmeni, aynı zamanda TRT Avaz ekranlarında sunucu, yapımcı ve programcı, değerli hocam Ömer Faruk Güney. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
3: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Sağ olun davetinizden dolayı. Ayrıca teşekkür ediyorum.
2: Biz de çok teşekkür ederiz. Kırmayıp bizim de davetimize icabet ettiğiniz için zahmetler verdik sizlere de.
3: Estağfurullah.
2: Sizi ağırlamaktan şeref duyduk.
3: Biz de tekrar şeref bulduk.
2: Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hocam, anons ederken aslında çok kısa ve öz oldu size anons etmek. Aslında değerli dinleyicilere de birazdan ondan da bahsedeceğim. Çok yönlü bir sanatsal kişiliğiniz var.
3: Estağfurullah.
2: Müzik eğitmenliğinizden, radyo programcılığınızdan, televizyon program ve yapımcılığınızdan, daha ötesi bir hafız oluşunuzdan, birçok şeyle çok yönlü yönlerinizden bahsedeceğiz. Öncelikle biz müziki alanındaki kıymetli çalışmalarınızı biliyoruz. Hani ülkemizde de önemli bir yer edindiniz. Geniş bir dinleyici kitlesi tarafından tanınan ve sevilen bir sanatçısınız. Ancak dinleyicilerimizi de daha sizi daha yakından tanımaları adına kendinizden ve sanat yolculuğunuzdan biraz bahseder misiniz?
3: Teşekkür ediyorum bu güzel soru için, sağ olun. Öncelikle radyoları başında bizleri dinleyen kıymetli dinleyicilerimizi, dostlarımızı, arkadaşlarımızı ve tabii ki musikiyi sevenleri sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Efendim, benim tabii ki musikiyle tanışmam ve bu yolculuğum çok küçük yaşlara dayanıyor. Kıymetli ustalarımızın, hocalarımızın dizinin dibinde yetiştim. Çok şükür başta benim rahmetli babam Mehmet Güney Hoca Efendi olmak üzere meşhur hocamız Amir Ateş hocam, Fatih Çollak hocamız ve çok kıymetli hocaların dizinin dibinde dersler alma fırsatım oldu elhamdülillah. Az sonra müsaade ederseniz Amir Ateş hocamızla ilk tanışmamı ve bana ilk tavsiyelerini de ki, kıymetli dinleyicilerimizle ve sizinle paylaşmak isterim. Ama devamında tabii yaklaşık 30 yıldır hem icracı hem eğitmen olarak bu alanın içerisindeyim. TRT çatısı altında sanatımızı icra ederken bir taraftan da üniversitelerde, eğitim merkezlerinde ve musiki atölyelerimizde genç kardeşlerimize bu mirası aktarmaya çalışıyorum. Kısacası ömrünü musikiye, müziğe, eğitime ve ecdat yadigarı musikiğimize adamış bir kardeşinizim.
2: Hocam tebrik ediyoruz. Tabii ki Amir Ateş'le ilgili olan meseleleri de biz de dinlemek isteriz. Konservatuvar hayatınızdan bahsederek başlayalım. Evet. Zannedersem Konya Selçuklu Üniversitesi
3: evet.
2: Konservatuvarında mezunsunuz.
3: Evet, doğru.
2: Aynı zamanda oradayken hafızlık ne zaman gerçekleşti hocam?
3: Şöyle, benim hafızlığım tabii küçük yaşlarda oldu. Babam rahmetli Mehmet Hoca Efendi'den bir kısım hafızlık yaptım. Sonrasında az önce bahsettiğim kıymetli hocamız Fatih Çollak Hoca Efendi'den bir musiki değil de Kur'an-ı Kerim kıraatı üzerine dersler aldım. Akabinde de Konya'da, siz de Konya'da görev yapıyorsunuz. Konya'da Şerafettin Camii'nde görev yaparken 20'li yaşlarımda hafızlığımı tamamlama fırsatım oldu. Maşallah. Çok şükür. Maşallah. Tabii bu ileriki yıllarda olmuş oldu. Konservatuarı da Konya'da devam ettim. Allah nasip etti. Orada da çok güzel bir hikayemiz var. Rahmetli Ahmet Hatipoğlu hocamız, Allah rahmet eylesin, sınavda komisyonun başında Hatipoğlu hocamız vardı. Tabii ki konservatuvarın tüm değerli hocalarıyla birlikte başta komisyon başkanı olarak Hatipoğlu hocamız bana sorular sordu. Sesimi dinledi. Baktı kabiliyeti, yeteneği var mı diye. Hatta sınavda ezan da okutturmuştu. Hiç unutmuyorum. Sonrasında işte demek ki bir şeyler gördüler. Ya bu çocukta biraz bir şeyler var diye, istidadı var, musikiye kabiliyeti var diye aldılar, kabul ettiler. 2001 ve 2007 yılları arasında konservatuvarda okudum. Aynı zamanda o yıllarda da Konya Şerafettin Camii'nde müezzin olarak memuriyet hayatıma başlamıştım.
2: Evet. Daha sonra TRT süreci nasıl gerçekleşti hocam? O süreçte.
3: Ya tabii ondan sonra şöyle gerçekleşti. Biz 2007 yılında mezun olduktan sonra öncelikle bir Diyanet tarafı var. Diyanet İşleri Başkanlığı kendi bünyesinde bir tasavvuf musikisi korosu kurma kararı almıştı. Türkiye'nin genelinde imam ve müezzinlerden oluşan bir başvuru süreci oluştu. Bu başvuruya ben de tabii başvurdum. O zaman konservatuarı bitirmiştim sene 2007 yılında. Diyanet İşleri Başkanlığı Tasavvuf Korosu'na seçilmek için başvuru yaptık. Elhamdülillah sınavı başarıyla kazandık. Ankara'ya geldim. Ankara'da o koroda görev yaptım. Bir sene sonra da koronun başına geçtim.
2: Yönetici
3: olarak. Evet, şef olarak 10 yıla yakın o koronun başında görev yaptım. Akabinde de nasip oldu tabii. 2015 yılında bu sefer TRT sınavı açmış oldu. Allah nasip etti. Evet. Kıymetli hocalarımız sınav yaptılar. İdarecilerimiz kabul ettiler. 2015 yılından beri de TRT Ankara Radyosu sanat müziği sanatçısı olarak görünme devam ediyorum. Ama aynı zamanda tabii bir taraftan da dini misyonumuz var. Ben de burada söylemekte bir beis görmüyorum müsaadenizle.
2: Tabii ki, buyurun lütfen.
3: TRT Ankara Radyosu'nda TRT Name'de ben de her hafta olmak üzere bir tasavvuf musiki adı altında programa devam ediyorum.
2: Evet, evet, ondan da bahsedeceğiz.
3: Evet.
2: Sorularım arasında da var. Biz biraz böyle tırtıkladık sizin hayatınıza özel şeylere dair merak edilenleri. Ama mutlaka dinleyicilerimizin de bu tarafta merak ettikleri soruları sormaya çalıştım. Değerli hocam, o güzel sesinizden bir ilahi lütfedelim. Dinleyicilerimizle paylaşalım. Daha sonra yine sorularla devam edeceğiz. Hangi ilahi uygun görürsünüz hocam?
3: İsterseniz sözleri Ahmet Yesevi Hazretlerine ait. Bestesi de bizim büyüğümüz hocamız Abdülkadir Şehidoğlu hoca ait. Rast makamında güzel bir ilahi var. 18 bin aleme server olan Muhammed, evet. 33 bin ashaba rehber olan Muhammed. Bunu icra edelim.
2: Tabii ki. Dinliyoruz hocam sizi. Buyurun.

0: Değerli dinleyiciler, Ömer Faruk Güney'den bir ilahi dinlediniz. Ahmed-i Yesevi Hazretlerine ait olan sözleri, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a hitaplı yazılmış olan ilahisini dinlemiş olduk. Sevgili hocam, yine sorularla devam edelim.
1: Tabii ki, buyursunlar.
0: Sizi takip ettiğimiz kadarıyla oldukça çok yönlü bir sanat hayatınız var. Televizyon ve radyo programcının yanı sıra TRT Gençlik Korosu'nda şeflik, icracılık, müzik eğitmenliği gibi önemli görevleri bir arada yürütüyorsunuz. Öncelikle müzik eğitmenliği serüveniniz nasıl başladı? Böylesine yoğun ve çok yönlü bir çalışma hayatını nasıl planlıyor? Bütün bu görevleri bir arada yürütürken nelere dikkat ediyorsunuz? Biraz zor bir soru gibi ama karışık da olabilir.
1: Çok güzel bir soruydu. Teşekkür ediyorum bu sorunuz için. Tabii ki müzik eğitmenliği aslında benim için sonradan seçilen bir meslekten ziyade sanatımla doğal olarak birleşen bir sorumluluk oldu. Musikimizde biliyorsunuz sizde meşk kültürü vardır.
0: Evet.
1: Aldığınızı vermek, öğrendiklerinizi aktarmak sizi de zinde tutar ve musiki açısından farklı kapılar açılır. İlk derslerimi vermeye başladığımda tabii bir gencin sesini bulmasına, o kabiliyetin kendinde keşfetmesine veya işte bir makamı doğru kavramasına tanıklık etmenin hazzı bana bu yolun ne kadar bereketli olduğunu göstermişti. Yaklaşık işte 30 yıldır musiki eğitimiyle yolculuğum devam ediyor. Özellikle gençlerle buluşmak benim için çok kıymetli, çok değerli. Sormuş olduğunuz sorunun bir bölümü cevabı bu.
0: Doğru, evet.
1: Devamında da tabii yoğunluğa gelince, evet, bir taraftan koro şefliği var. Bu koro şefliği de şöyle, biz bu sene Allah nasip etti TRT çatısı altında tasavvuf musikisi gençlik ve çocuk korosu kurduk.
0: Daha önce var mıydı hocam?
1: Daha önce yoktu. Bir devrimdir bu. Daha önce şöyleydi. Biliyorsunuz TRT bir okul gibidir. Usta çırak ilişkisine dayanan bir eğitim süreci TRT'de devam ediyor. Yaklaşık bir 40-50 yıldır, belki daha fazladır, sanat müziği çocuk ve gençlik korosu, halk müziği çocuk ve gençlik korosu ve çok sesli gençlik ve çocuk korolarımız vardı. Devam etmekteydi. İdarecilerimiz uygun gördü. Bizler de destek verdik. Çok şükür bu sene 2026'nın başında TRT'ye tasavvuf musikisi gençlik korosu ve tasavvuf musikisi çocuk korosu kurduk. Gençlik korosunun başında da acizane ben varım. Çok güzel programlar yapacağız inşallah, meşkler tertip edeceğiz, konserler tertip edeceğiz. Özel ve gün ve gecelerde, mübarek akşamlarda inşallah bu koroyla hem televizyonlarda hem radyolarımızda güzel programlar icra etmeyi düşünüyoruz.
0: Kaç öğrenciniz var hocam?
1: Bizim şu anda TRT'de 60 öğrencimiz var gençlik korosu olarak. Fakat bir taraftan da çocuk korosunda 130 tane öğrencimiz var. Aynen öyle. Yani özellikle bu konuyu kıymetli dinleyicilerimizle paylaşmak istedim. Bir taraftan tabii radyo TV programları benim devam ediyor. Dersler ve konserler derken çok tempolu, dediğiniz gibi bir hayatımız var. Ancak bunların hepsi bir zincirin halkaları gibi. Biri diğerini besliyor. Koroda gençlerin enerjisini alıyorum. Derslerde teorik ve musiki derinliği, nazari bilgilerimi tazeliyorum. Sahnede ve yayında ise bunları dinleyicilerimizle paylaşmaya çalışıyorum. Tabii burada en çok dikkat ettiğim şey samimiyet.
0: Evet.
1: Her işe kendi vaktini ve ruhunu vermek gerekiyor, biliyorsunuz. Planlamayı doğru yapıp işinize sevgi ve samimiyet kattığınızda o yoğunluk, yorgunluk değil, aksine bana büyük bir huzur ve mutluluk veriyor. Hı. Çok şükür.
0: Ya tabii sevdiğiniz işi yapmış olmanın verdiği,
1: tabii vermiş olduğu haz var.
0: Çok da yorgunluğu şeyi önemsemediğiniz anlaşılıyor bu söylemlerinizden.
1: Aslında şöyle diyebiliriz, yani lütfen enaniyet, kibir olarak algılamayın. Çalışarak dinleniyoruz.
0: Çalışarak. Bu daha güzel bir cevap.
1: Evet evet, çalışarak
0: yaptı. Değerli hocam, çok teşekkür ederiz bu soru cevabınız için de. Yine ilahilerle devam edelim.
1: Tabii.
0: Görürseniz o güzel sesinizden neyi dinleyeceğiz?
1: Çok kıymetli arkadaşımız Hakan Bayraktar'ın bestelediği Mustafa Necati Bursalı hocamızın güftesi, ona ait olan, dillere pelesenk olan, benim de acizane okumaya çalıştığım bir ilahi. Çağırırım ey dost seni. Gerçekten onu okuyalım müsaadenizle.
0: Tabii ki, lütfen. Dinliyoruz hocam.

0: Ağzınıza yüreğinize sağlık. Gerçekten güzel bir ilahi.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Allah razı olsun. Sevgili dinleyiciler, Hakikat Ezgileri programı tüm hızıyla devam ediyor. Çok değerli bir konuk, sanatçı misafirimiz var. TRT Ankara Radyosu Sanat Müziği Topluluğu'nda tasavvuf müziği sanatçısı sevgili hocam Ömer Faruk Güney ile birlikteyiz. Hocam yüreğinize sağlık. Teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür
0: bu
1: ediyorum.
0: Bu güzel ilahi içinde. Aslında toplumun da çok sevdiği, bilinen, artık oturmuş bir ilahi. Yüreğinize sağlık. Yine sorularla devam edeceğim.
1: Tabii ki buyursunlar.
0: Çok fazla soracağız, artık yorulacaksınız ama gençlerin tasavvuf müziğine olan ilgileri her geçen gün azalıyor. Sizce bu müziğe neden uzak duruyorlar? Hani sözler mi çok ağır ya da müzikal orkestra yapısı mı çok klasik ya da hani gençlerin beklentisi daha farklı soundlarda, altyapılarda bir beklentiler mi var? Ama tasavvuf müziğine bu manada bir genç kuşakta ilginin azaldığını, belki de yok olmaya başladığını düşünebilir miyiz? Böyle bir soru sorsam.
1: Aslında siz de biz de bu konuda çalışmalar yapıyoruz. Az önce anlatmış olduğum, işte TRT'de yapmış olduğumuz gençlik korolarıyla tasavvuf musikisini bir taraftan ayakta tutmaya çalışıyoruz sanatçılar olarak. Ama sizin sorduğunuz soru tabii çok önemli bir soru. Bu aslında çok sık karşılaştığımız ama üzerinde hassasiyetle durmamız gereken bir konu. Ben gençlerin tasavvuf musikisine özde değil, belki sunum biçiminde uzak kaldığını düşünüyorum. Zira tasavvuf musikisinin temelinde insan ruhuna dokunan bir derinlik var, biliyorsunuz.
0: Evet.
1: Aynı zamanda bu müziğin manevi olarak eğitici ve etkileyici de bir yönü var. Tabii ki günümüz dünyasında biraz daha gençler özellikle hızlı ritmik eserler ve görsellik ön plana çıkan şarkıları, türküleri, ilahileri dinliyorlar. Sözler bazen gençlere, bizim musikimiz açısından konuşuyorum, tasavvuf musikisi açısından. Evet. Sözler bazen gençlere ağır gelebiliyor ya da geleneksel formlar onların alışık olduğu dinamizmin gerisinde kalabiliyor. Ancak çözüm musikinin özünü bozmakta değil. Bunu altını çizerek ifade etmem gerekir. Onu günün diliyle ve melodileriyle doğru ifade edebilmektir. Yeni altyapılar, belki farklı aranjeler veya modern enstrüman dokunuşları elbette yapılabilir. Yeter ki o musikinin ruhu ve ağırlığı zedelenmesin. Bizler gençlere bu müziği, bu musikimizi eski bir şey olarak değil, kültürümüz olarak yaşayan, gönlümüze şifa olan, geçmiş ve geleceğimiz arasında köprü olan bir değer olarak doğru kanallarla ulaştırabilirsek, gençlerin bu musikiye nasıl sarıldığını çok daha güzel görebiliriz diye düşünüyorum.
0: Hocam çok güzel söylediniz ama şöyle de bir kan olduğunu düşünüyorum. Sizin de fikriniz önemli burada. Tasavvuf müziğinde özellikle enstrümanlarda çok oynanmasının tercih edilmez.
1: Evet.
0: İlave enstrümanlar ilave edilmesini
1: evet,
0: çok istenmez.
1: Evet, evet, evet.
0: Böyle de bir bakış açısı vardır.
1: Evet,
0: bozdun
1: evet.
0: Gibi işte otantik yapısını ya da şeyini. Böyle olunca da yeni bu anlamda şeylerin üretilmesi de...
1: Özünü çok değiştirmeden böyle küçük, az dokunuşlarla mutfağı biraz farklı bir şekilde insanlara sunarak tasavvuf musikisini de unutturmamamız gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Evet.
1: Yani evet, gençlerimiz bir taraftan farklı müzik dallarına ilgi duyuyorlar. Ama ben bu kadar da ümitsiz değilim. Önemli olan gençlerimize güzeli, iyiyi nasıl anlatıyorsak musikinin de özünü anlatmamız, kültürümüz olan bu musikiyi onlara işlememiz gerektiğini düşünüyorum.
0: İnşallah. Bu arada gayretiniz için de teşekkür ediyoruz. TRT'de böyle bir ilk defa kurulmuş olan bir koroyu kurmuş olmanız, orada da yönetici şeflik yapıyor olmanız da açıkçası bizi ümitlendiriyor. Başarılarınızın
1: İnşallah devamı da gelir.
0: İnşallah. Hocam çok sorularla devam ederken tasavvuf musikisi veya klasik müzik alanlarında kendinize ait eserleriniz var mı? Ya da buna dair çalışmalarınız oluyor mu?
1: Evet, uzun yıllardır bu sanatın içinde olunca duygu ve birikimleriniz bir noktada besteye, melodiye dökülüyor. Tabii ki kendi bestelediğim farklı makamlarda ilahi ve eserlerim mevcut. Ama daha çok çocuklara yönelik milli ve manevi değerleri baz alarak hazırladığımız çocuk şarkılarımız var, bestelerimiz var. Sosyal medyada ve televizyonlarda animasyonlarla birlikte müzikler hala yayınlanmaya devam ediyor. Ancak bestekarlık benim için tabii hadi bir eser yapalım diyerek başlayan bir süreç değil. Bir güftenin ruhunuza dokunması gerekir, biliyorsunuz siz de.
0: Tabii.
1: Sonrasında ona uygun bir ritim, usul ve makam yerleştirmemiz gerekir ki asıl iş oradadır zaten. Evet.
0: Hüner orada.
1: Evet evet, hüner oradadır.
0: Bunlar sosyal medyada mı, dinleyebiliyor mu dinleyicilerimiz?
1: Tabii tabii, sosyal medyada. Çocuk şarkılarımızın ismi Patili ve Dostları Çocuk Şarkıları. Hmm. Milli manevi değerlere göre hazırladık bu eserleri. Mesela abdest.
0: Hmm.
1: Allah'ı seviyorum, peygamberimi seviyorum, sabretmek, sorumluluk gibi başlıklar adı altında 20'ye yakın eser besteledik. İnşallah devamı gelecek.
0: Tebrik ediyorum, başarılar diliyoruz yine hocam size. Bir ilahi daha dinleyelim isterseniz.
1: Tabii ki.
0: Siz anons ederseniz, zahmet vermesek.
1: Yine az önceki arkadaşımız Hakan Bayraktar,
0: evet,
1: kardeşimizin bestelediği, benim de çok severek okumaya çalıştığım bir ilahi var. Annelerimizin ellerinden öpüyorum. Ahirete irtihal eden annelerimize rahmet diliyorum. Bu eserin ismi Güzel Annem.
0: Evet.
1: Bestekarımız da Hakan Bayraktar. Müsaadenizle okuyayım.
0: Tabii ki hocam, sizi dinliyoruz.

0: Değerli hocam, yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ederiz yine. Güzel. Sıradaki sorumla şöyle başlamak istiyorum. İslami ilimlere dair Kur'an okumaya yeni başlayan bir kişi doğru bir tilavet için çalışmalarına nereden başlamalıdır?
1: Evet.
0: Tecvid kurallarını öğrenmek neden önemlidir? Ayrıca ilahiyat fakültelerinde, imam hatip okullarında öğrencilerimiz var malumunuz.
1: Evet.
0: Onlar da cami musikisiyle ilgilenenler de mutlaka vardır. Sizi de bu alanda yüzlerce, binlerce takipçiniz var. Bu gençlere de neler tavsiye edersiniz bu manada cami musikisiyle ilgili?
1: Teşekkür ediyorum. Tabii Kur'an-ı Kerim okumaya başlayan bir kardeşimizin ilk atacağı adım doğru mahreç ve harf eğitimi olmalıdır diye düşünüyorum. Tecvid, Kur'an-ı Kerim'in süsü olmaktan ziyade mananın bozulmaması için konulmuş altın bir kuraldır. Harfin hakkını vermeden yapılan bir okuma, lafzın ve mananın zedelenmesine yol açabilir. Hepimiz bunu biliyoruz. Onun için gençler, imkan varsa Femi Muhsin bir ağızdan, bu işe emek vermiş hocalardan ders alsınlar, çok faydalı olur. Ama imkan yoksa sosyal medyada artık her şey var, biliyoruz. Dolayısıyla bu konuda da sosyal medyadan faydalanabilirler. İkinci sorunuza gelince, ilahiyat ve imam hatipteki genç kardeşlerime şunları tavsiyelerde bulunabilirim. İyi bir icracı veya hatip olmanın sırrı iyi bir dinleyici olmaktan geçiyor. Klasik ve dini musiki icraları büyük üstadların ezan, sala, ilahi ve Kur'an tilavetlerini bol bol dinlesinler gençler. Ezan, sala, tekbir, ilahi veya işte mevlid, kaside icra ederken öncelikle sözlere, güfteye hakim olmak gerekiyor. Yani sözleri tam anlamıyla bilmek gerekiyor. Sonrasında ise sesimizi Peygamber Efendimizin dediği gibi hadis-i şerifinde süslememiz gerekiyor. Bu da makam. İşin içine giriyor, ortaya çıkıyor. Yani makamı uygulayacağız. Önce kıraat, kurallar, tecvid, mahreç, sözler, güfte, sonrasında da makamla, musikiyle süslemek. Hmm. Aslında ben musikiyle başarılı olmanın formülünü kısaca şöyle ifade ediyorum. Dinlemek, taklit etmek ve çokça tekrar etmek.
0: Tebrik ederim hocam.
1: Rica ederim.
0: Yani bence çok önemli bilgiler verdiniz. Gençlerin burada kulaklarına küpe edeceği çok önemli bilgiler.
1: İnşallah tesirli olsun.
0: Hocam çok teşekkür ederiz.
1: Rica ederim.
0: O kadar hızlı aktı ve zaman o kadar hızlı geçti. Son bir şey daha soralım. Bu sanat sezonunda yeni projeleriniz var mı? Bir televizyon programı ilave, radyo devam ediyor. Gençlik korosu şefliğiniz devam ediyor.
1: Evet.
0: Sizi takipçileriniz için yeni bir şeyler var mı ayrıca yaptığınız?
1: Tabii ki yeni sezonda heyecanla sürdürdüğümüz birkaç çalışmamız ve projemiz var. Öncelikle tabii ki TRT Tasavvuf Musikisi gençlik koromuzla ve yetiştirdiğimiz gençlerle birlikte hazırladığımız özel repertuarlı konser serilerimiz ve meşklerimiz olacak inşallah. Gençlerimizin enerjisini sahneye taşımayı çok önemsiyorum ben. Bunun yanında özellikle özel musiki atölyelerimizde hem yüz yüze hem de sosyal medya üzerinden yürüttüğümüz derslerimizi daha geniş kitlelere ulaştıracak yeni eğitim formatları planlıyoruz inşallah,
0: İyi,
1: yeni senede. Son olarak şunu da ifade etmem gerekiyor. Dini musiki ve cami musikisi alanında hem dijital platformlarda dinleyicilerimizle buluşturmayı hedeflediğimiz albüm eserler olacak. Benim de hazırladığım bir eğitim seti var. Cami musikisi eğitim seti. Birincisini çıkarmıştık. Nasip olursa şimdi ikincisini de çıkaracağız. Özellikle din görevlisi arkadaşlarımıza, gençlere yönelik hazırladığımız görüntülü ve sesli dini musiki eğitim seti yakında da inşallah dijital platformlarda olacak.
0: Anlatımlarınızdan şunu anladık ki Ömer Faruk Güney yine yoğun bir sezonla devam edecek ve onu anlıyoruz. Tekrar başarılarınızın devamını diliyorum. Önemli çalışmalar yapıyorsunuz. Bu ülkeye ciddi anlamda katkılar sağlıyorsunuz. Alanınızdaki insanlara faydalarınız oluyor. Rabbim daim eylesin diyelim.
1: Amin, amin.
0: Çok teşekkür ederim. Bir son bir veda konuşması
1: ben teşekkür ediyorum.
0: Sizden.
1: Bizleri dinleyen kıymetli dinleyicilerimize selam ve hürmetlerimizi iletiyoruz.
0: Çok teşekkür ederiz hocam. Yüreğinize sağlık. Allah ısmarladık ettik. Bir de son giderken de bir son ilahinizle de dinleyicilerimize veda edelim. Huzurumda el bağladım.
1: El bağladım. Hazin hazin ağladım. Kıymetli büyüğümüz Amir Ateş hocamıza ait bu güzel eseri müsaadenizle okuyayım.
0: Tabii ki hocam. Çok teşekkür ederiz. Değerli dinleyiciler, bir dahaki hafta Cuma günü 14.20'de Hakikat Ezgilerinde görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık efendim.

0: Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Tasavvuf Müziği Topluluğu ses sanatçısı Hamit Alp'in hazırlayıp sunduğu Hakikat Ezgileri sona erdi.
1: Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde en yüksek ve en düşük sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin güney ve güneydoğusunda kuzeyli yönlerden hafif yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor. Balıkesir 35-21, Bilecik 32, Bursa 35, Çanakkale 34, Edirne 37, İstanbul 32, Kırklareli 33, Kocaeli 33, Sakarya 33, Tekirdağ 31 ve Yalova 33 derece. Ege bölgesinin az bulutlu ve açık iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin kuzeyinde kuzeyli yönlerden hafif yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 33, Aydın 42, Denizli 40, Kütahya 31, İzmir 39, Manisa 39, Muğla 40 ve Uşak 35 derece. Akdeniz bölgesinin parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu Toros mevkii ile Osmaniye çevrelerinin öğle saatlerinden sonra yere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Adana 36, Antalya 36, Burdur 38, Hatay 32, Isparta 36, Kahramanmaraş 39, Mersin 33 ve Osmaniye 34 derece. İç Anadolu bölgesinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin doğusunda kuzeyli yönlerden hafif yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor. Aksaray 33, Ankara 33, Çankırı 36, Eskişehir 34, Karaman 33, Kayseri 33, Kırıkkale 33, Kırşehir 32, Konya 33, Nevşehir 30, Niğde 32, Sivas 30 ve Yozgat 28 derece. Batı Karadeniz bölgesinin parçalı ve az bulutlu Sinop çevrelerinin yere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bartın 32, Bolu 32, Düzce 32, Karabük 34, Kastamonu 32 ve Zonguldak 28 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölgesinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Tokat'ın kuzey kesimlerinin yere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Amasya 33, Artvin 27, Bayburt 30, Çorum 31, Giresun 29, Gümüşhane 30, Ordu 29, Rize 29, Samsun 31, Sinop 32, Tokat 31 ve Trabzon 29 derece. Doğu Anadolu bölgesinin parçalı kuzeydoğusunun zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Ağrı 37, Ardahan 30, Bingöl 38, Bitlis 32, Elazığ 36, Erzincan 35, Erzurum 31, Hakkari 35, Iğdır 39, Kars 31, Malatya 36, Muş 37, Tunceli 39, Şırnak 37 ve Van 31 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Adıyaman 40, Batman 43, Diyarbakır 41, Gaziantep 39, Kilis 36, Mardin 36, Şanlıurfa 40 ve Siirt 39 derece. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmini raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Opa-Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop-İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege, Çanakkale, Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme, Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye, Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.
0: Şimdi haberler.
2: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fırat Kalkan Harekatı'nın yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi. Kahraman ordumuzun gücünü tüm dünyaya gösterdiğimiz bölgemizde teröre, çatışmaya, istikrarsızlığa tahammül etmeyeceğimizi dosta düşmanı ilan ettiğimiz Fırat Kalkan Harekatı'nın yıl dönümünde aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi şükranla yad ediyorum ifadelerini paylaştı. Türkiye'nin farklı bölgelerinde deprem hareketliliği de takip ediliyor. AFAD ve Kandil Rasathanesi verilerine göre 24 Ağustos'un ilk saatlerinden itibaren Marmara Denizi başta olmak üzere çeşitli bölgelerde küçük ve orta büyüklükte sarsıntılar kaydedildi. İstanbul ve çevresindeki vatandaşların da takip ettiği depremlerle ilgili şu ana kadar büyük bir hasar bilgisi bulunmuyor. Katil İsrail ordusunun ateşkese ve çerçeve anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güneyine insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıda iki kişi yaşamını yitirdi. Belçika'nın başkenti Brüksel'de son 4 günde 4 silahlı saldırı düzenlendi. Tarımsal destekleme ödemeleri çiftçilerin hesaplarına aktarılıyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, toplam 195 milyon 585 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi. Destek kapsamında çeşitli tarımsal üretim alanlarına yönelik ödemeler gerçekleştirilecek. Ve son olarak spor. Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Gaziantep Futbol Kulübü deplasmanda Eyüpspor'u 1-0 yenerek puanını 4'e çıkardı. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Karayollarında son durum.
2: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Aydın-Denizli Otoyolu'nun 3 ve 8. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışması nedeniyle Aydın istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Denizli istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Kayseri-Niğde yolunun 31 ve 36. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Malatya-Kayseri yolunun 8 ve 11. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Amsterdam parçalı bulutlu 14-21 derece, Belgrad parçalı bulutlu 20-32, Berlin parçalı bulutlu 11-21, Helsinki parçalı bulutlu 12-19, Kiev parçalı bulutlu 16-26, Londra parçalı bulutlu 12-21, Madrid parçalı bulutlu 20-31, Moskova hafif sağanak yağışlı 13-21, Paris hafif sağanak yağışlı 13-25, Priştine hafif sağanak yağışlı 20-33, Saraybosna parçalı bulutlu 15-28, Sofya parçalı bulutlu 21-30, Tiran parçalı bulutlu 25-35, Varşova parçalı bulutlu 12-21, Viyana parçalı bulutlu 13-26, Zürih parçalı bulutlu 12-24 derece, Amman parçalı bulutlu 22-36, Aşgabat parçalı bulutlu 23-35, Bağdat az bulutlu ve açık 34-46, Bakü parçalı bulutlu 23-36, Bişkek parçalı bulutlu 14-27, Kabil parçalı bulutlu 15-32, Kerkük az bulutlu ve açık 30-44, Kuveyt az bulutlu ve açık 33-42, Medine az bulutlu ve açık 32-46, Mekke az bulutlu ve açık 32-42, Riyad az bulutlu ve açık 29-44, Şam az bulutlu ve açık 19-40, Tahran az bulutlu ve açık 26-38, Taşkent parçalı bulutlu 21-37, Tiflis parçalı bulutlu 20-32, Tokyo parçalı bulutlu 24-34 derece, Cezayir parçalı bulutlu 25-34, Kahire parçalı bulutlu 24-39, Melbourne parçalı bulutlu 11-18, Montreal parçalı bulutlu 15-22, New York parçalı bulutlu 18-26, Sydney parçalı bulutlu 13-21, Washington parçalı bulutlu 15-28 derece, Chaturanga parçalı bulutlu 20-30, Gümülcine parçalı bulutlu 24-34, Kırcaali parçalı bulutlu 22-34, Köln parçalı bulutlu 9-23, Komrat parçalı bulutlu 19-30, Köstence parçalı bulutlu 23-27, Münih parçalı bulutlu 9-23, Podgorica parçalı bulutlu 23-36, Selanik parçalı bulutlu 25-33, Şumlu parçalı bulutlu 21-31, Taraglia parçalı bulutlu 20-30, Balkaneş parçalı bulutlu 20-30, Senitsa parçalı bulutlu 17-30, Gazi Magosa az bulutlu 22-33, Girne az bulutlu 25-30, Lefkoşa az bulutlu 21-31, Güzelyurt az bulutlu ve açık 19-36 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

Nüfus yoğunluğunun artması, sanayileşme ve kentleşme faaliyetleri dünyanın doğal dengesini bozmakta ve iklim değişikliği oluşmaktadır. İklim değişikliği fırtınalar, kuraklık, seller ve tatlı su kaynaklarının azalması gibi felaketlere yol açmaktadır. İklim değişikliğiyle mücadelede en etkili yol ormanlardır. Ormanlar atmosferdeki karbondioksit gazını hapseder ve oksijene dönüştürür. Ancak orman yangınları sırasında atmosfere zehirli gazlar karışmaktadır. Bu nedenle iklim değişikliğiyle mücadelede orman tahribatını azaltmak ve orman yangınlarını önlemek bir diğer etkili yoldur. Unutmayalım, varlığı arttıkça çevresine zarar vermeyen tek doğal kaynak ormandır. İnsanlar oksijene, vatanlar ormana muhtaçtır.

0: gökyüzünde bulut dursu, yeryüzüne damlayan, hayat verendir tüm canlılara.
1: Birikip denizlerden sahile vurandır su, balık ve yosun kokusuyla.
0: Üçüdüğünde kar tanelerine dönüşen sudur, çay olup içimizi ısıtan da.
1: Enerjidir, şifadır, en kıymetli hazinemizdir su, şırıl şırıl çağlayan.
0: Ama bu güzellikleri bize sunan su bir gün tükenebilir. Bir gün tükenebilir.
2: Dikkatli kullanmazsanız o gün biz aç ve susuz kalabiliriz.
3: Aç ve susuz kalabiliriz.
4: Aç ve susuz kalabiliriz.

0: Şu anda dünya nüfusunun 1/3'ünün içme ve kullanma suyu kıtlığı yaşadığını biliyor muydunuz? Su kaynaklarımız hızla azalmakta. Türkiye'nin tüketilebilir yerüstü ve yeraltı su potansiyeli yılda 112 milyar metreküp. Su zengini bir ülke değiliz. Kişi başına düşen su miktarı sadece 1600 metreküp. Nüfusumuz 2023 yılında 100 milyonu bulduğunda kişi başına düşen su miktarımız daha da azalacak. Bu sebeple suyu bilinçli kullanalım, kullanmayanları uyaralım. Su hayattır. Hayatı boşa harcamayalım.
1: Türkiye'nin en havalı radyosu, meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

Meteorolojinin Sesi Radyosu. Saat 16.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde en yüksek ve en düşük sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin güney ve güneydoğusunda kuzeyli yönlerden hafif yer yer orta kuvvetli esmesi bekleniyor. Balıkesir 35-21, Bilecik 32, Bursa 35, Çanakkale 34, Edirne 37, İstanbul 32, Kırklareli 33, Kocaeli 33, Sakarya 33, Tekirdağ 31 ve Yalova 33 derece. Ege bölgesinin az bulutlu ve açık iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin kuzeyinde kuzeyli yönlerden hafif yer yer orta kuvvetli esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 33, Aydın 42, Denizli 40, Kütahya 31, İzmir 39, Manisa 39, Muğla 40 ve Uşak 35 derece. Akdeniz bölgesinin parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu Toros mevkii ile Osmaniye çevrelerinin öğle saatlerinden sonra yere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Adana 36, Antalya 36, Burdur 38, Hatay 32, Isparta 36, Kahramanmaraş 39, Mersin 33 ve Osmaniye 34 derece. İç Anadolu bölgesinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin doğusunda kuzeyli yönlerden hafif yer yer orta kuvvetli esmesi bekleniyor. Aksaray 33, Ankara 33, Çankırı 36, Eskişehir 34, Karaman 33, Kayseri 33, Kırıkkale 33, Kırşehir 32, Konya 33, Nevşehir 30, Niğde 32, Sivas 30 ve Yozgat 28 derece. Batı Karadeniz bölgesinin parçalı ve az bulutlu Sinop çevrelerinin yere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bartın 32, Bolu 32, Düzce 32, Karabük 34, Kastamonu 32 ve Zonguldak 28 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölgesinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Tokat'ın kuzey kesimlerinin yere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Amasya 33, Artvin 27, Bayburt 30, Çorum 31, Giresun 29, Gümüşhane 30, Ordu 29, Rize 29, Samsun 31, Sinop 32, Tokat 31 ve Trabzon 29 derece. Doğu Anadolu bölgesinin parçalı kuzeydoğusunun zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Ağrı 37, Ardahan 30, Bingöl 38, Bitlis 32, Elazığ 36, Erzincan 35, Erzurum 31, Hakkari 35, Iğdır 39, Kars 31, Malatya 36, Muş 37, Tunceli 39, Şırnak 37 ve Van 31 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Adıyaman 40, Batman 43, Diyarbakır 41, Gaziantep 39, Kilis 36, Mardin 36, Şanlıurfa 40 ve Siirt 39 derece. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 25 Ağustos Salı günü Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden itibaren Bartın ve Zonguldak kıyı kesimlerinde 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra kuzeyinde 3 ila 5, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, orta ve kuzey Ege'de yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, doğusu çok bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinden itibaren doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 26 Ağustos Çarşamba günü Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, günün ilk saatlerinde doğusunda 4 ila 6, yer yer 7. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında ilk saatlerde yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 27 Ağustos Perşembe günü Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, batısında yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde yer yer 6, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6, güneyinde yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5, güney Ege'nin güneyinde yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fırat Kalkan Harekatı'nın yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi. Kahraman ordumuzun gücünü tüm dünyaya gösterdiğimiz bölgemizde teröre, çatışmaya, istikrarsızlığa tahammül etmeyeceğimizi dosta düşmanı ilan ettiğimiz Fırat Kalkan Harekatı'nın yıl dönümünde aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi şükranla yad ediyorum ifadelerini paylaştı. Türkiye'nin farklı bölgelerinde deprem hareketliliği de takip ediliyor. AFAD ve Kandil Rasathanesi verilerine göre 24 Ağustos'un ilk saatlerinden itibaren Marmara Denizi başta olmak üzere çeşitli bölgelerde küçük ve orta büyüklükte sarsıntılar kaydedildi. İstanbul ve çevresindeki vatandaşların da takip ettiği depremlerle ilgili şu ana kadar büyük bir hasar bilgisi bulunmuyor. Belçika'nın başkenti Brüksel'de son 4 günde 4 silahlı saldırı düzenlendi. Tarımsal destekleme ödemeleri çiftçilerin hesaplarına aktarılıyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, toplam 195 milyon 585 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi. Destek kapsamında çeşitli tarımsal üretim alanlarına yönelik ödemeler gerçekleştirilecek. Ve son olarak spor. Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Gaziantep Futbol Kulübü deplasmanda Eyüpspor'u 1-0 yenerek puanını 4'e çıkardı. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere.

0: kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
1: Bana bir masal anlat baba, içinde tüm sevdiklerim.
2: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Hayatımızın her anında birlikte olduğumuz, asla ayrı kalamadığımız bir dostumuz var. Hava. Atmosferimizi oluşturan havanın içinde azot, oksijen, argon ve karbondioksit bulunuyor. Unutmamalıyız ki havanın kalitesi yaşam kalitesiyle doğrudan ilgilidir. Kaliteli hava sağlık için önemlidir. Bunun için hava kalitesini etkileyen kirleticiler hakkında bilgi sahibi olmalıyız. Hava kalitesini korumak için işbirliğiyle hareket etmeliyiz. Yenilenebilir enerji kaynakları, rüzgar ve güneşi, alternatif yakıtları ve teknolojileri araştırıp bizim için en uygun olanları tercih ederek hava kirliliğini kaynağında azaltabiliriz. Gerekiyor olmadığında ışığın açık kalmamasına dikkat etmeliyiz. Oturduğumuz binalarda yalıtım planlamasıyla enerji tasarrufu ve daha az yakıt kullanılmasını sağlamalıyız. Yakıtların çevreye olan etkilerini engellemek için evlerimizi ve binaları ısıtırken ısı tasarrufu için yalıtıma önem vermeli. Çevre dostu alternatif temiz enerji teknolojilerinden faydalanmalı, yakma sistemlerinin verimine ve bakımına özen göstermeli ve mümkün olan yerlerde bu alışkanlıkları teşvik etmeliyiz. Egzoz gazının etkisini azaltmak için okula veya işe giderken mümkün olan yerlerde toplu taşıma, bisiklet ve yürüyüş gibi sağlıklı ulaşım seçeneklerini tercih etmeliyiz. Ulaşımda çevre dostu teknolojileri araştırmalı ve kullanmalıyız. Araçların ve elektronik ekipmanların bakımının zamanında yapılmasını sağlamalıyız. Yerleşim yerlerine yakın alanlarda bulunan benzin istasyonlarında buharlaşan gazlara maruz kalmamak için buralarda uzun süre bulunmamalıyız. Motorlu taşıtlarda bakım ve tamir süreçlerini eksiksiz ve zamanında takip etmeli. Hız sınırlamalarına uymalıyız. Böylece oluşacak kirleticilerin azaltılmasına katkı sağlamalıyız. Çevremizde hava kalitesiyle ilgili farkındalığın oluşmasına ve doğru bilgilerin yayılmasına katkı sağlamalı. Trafik yoğun olduğunda alternatif yolları tercih etmeli, zaman planlamasını bu yoğunluğa göre yapmalı. Tünel gibi kapalı alanlarda araçların havalandırmasını ve camlarını kapalı tutmalı. Karayolu kenarlarında piknik veya spor yapmamalı. Ulaşımda mümkün olduğunca bisiklet kullanımını artırmalıyız. Vatandaşların daha temiz hava soluması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kent bilgi sistemlerini kullanarak elektronik hava yönetimi araçlarıyla çalışmalarını sürdürüyor. Politikaların etkinleştirilmesi amacıyla sokak seviyesinde görsel haritalar hazırlanıyor. Yaşadığımız yerde gerekli bilgileri, temiz hava eylem planlarını ve kurumların faaliyetlerini takip ederek daha kaliteli hava için üzerimize düşeni yapmalıyız. Temiz hava, kaliteli hayat.

Türkiye'nin en havalı radyosunda meteorolojinin sesinde atmosferden haber var başladı. 24 Ağustos Pazartesi gününü paylaşıyoruz. Öncelikle güzel bir hafta diliyoruz kulağı bizde olan tüm dinleyicilerimize. Spikeriniz ben Diler Demir. Güzel bir akşam diliyoruz. Güzel şarkılarla saat 18'e kadar birlikteliğimizi sürdüreceğiz. Evet, bu saatimizin bağlantılarını hatırlatalım. Elazığ, Van, Samsun, İstanbul, Eskişehir, Konya, Diyarbakır ve Kayseri. İkinci saatimizde Adana, Ankara, Antalya, İzmir, Trabzon, Iğdır, Afyonkarahisar ve Erzurum bağlantılarını sizlerle buluşturacağız.

ikinci saatimizde İstanbul'un ve başkentin trafik durumunu da aktaracağız. Bu saat diliminde tarihte bugün köşesiyle başlayalım. Sonrasında birlikteliğimizi sürdüreceğiz. Daha başka neler var? Tabii ki yerel ve ulusal basında yer bulan meteorolojik hadiselere göz atacağız. Önümüzdeki 3 günün hava durumuna bakacağız. TRT 1'in nabzını tutacağız. 18 sonrasında güzel programlarımız var. Bunları da hatırlatacağız. Evet, 24 Ağustos'ta neler yaşanmış? 1516 yılıyla başlayalım. Mercidabık Savaşı yapılmış ve 1. Selim'e bağlı kuvvetler Memlük ordusunu yenmiş. 1930'da Sovyetler Birliği ile Fransa saldırmazlık paktı imzalamış. 1936'da 3. Türk Dil Kurultayı Dolmabahçe Sarayı'nda toplanmış. 1949'da Kuzey Atlantik Paktı antlaşması yürürlüğe girmiş. 1958'de Bursa'da yangın yaşanmış ve Kapalı Çarşı'da 1130 iş yeri yanmış. Evet, 1992 yılında ressam Rahmi Pehlivanlı vefat etmiş. 1993'te Keşmir'de Müslümanlarla Hindular arasında çıkan çatışmada 20 Müslüman vefat etmiş. 1995'te Windows 95 işletim sistemi Microsoft tarafından dünyaya tanıtılmış, kıymetli dinleyicilerimiz. Evet, tarihte bugün köşesiyle başladık. Birazdan ilk bağlantımızla Elazığ'a gideceğiz ama öncesinde Melis Fis'e kulak verelim. Gülü sevdim, dikeni battı diyecek. Bir kez daha hoş geldiniz.

Evet, Türkiye'nin en havalı radyosunda Meteoroloji'nin sesinde atmosferden haber var. Tüm hızıyla devam ediyor. Birazdan bağlantımızı gerçekleştireceğiz. TRT haberin son dakika gelişmelerine bakalım. 71 ilde uyuşturucu tacirlerine operasyon başlığı yer alıyor. İçişleri Bakanlığı 71 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 1368 şüpheliden 807'sinin tutuklandığını açıkladı. Evet, bir diğer başlığa bakalım. Terörsüz Türkiye Takip Kurulu'nun ilk toplantısı yapıldı. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmeye dair kanun kapsamında oluşturulan Takip ve Değerlendirme Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında ilk kez toplandı. Evet, soykırım cinsiyen ordusunun ateşkese rağmen Gazze şehrinin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği saldırıda bir kız çocuğu hayatını kaybetti. İki kişi yaralandı. Amerika Birleşik Devletleri İç Güvenlik Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri göçmenlik ve gümrük muhafaza personeline elektrik şoku veren özel eldivenler tedarik etmek için 20 milyon dolarlık bir bütçeyi ayarladı. Karar, insan hakları örgütlerinin ve sivil toplum kuruluşlarının tepkisine yol açtı kıymetli dinleyicilerimiz. Evet, şimdi Mert Demir'le devam edelim. Sonrasında yine birlikteliğimizi sürdüreceğiz. Müzik.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Evet, bugün Mevlid Kandili bahsetmezsek olmaz tabii ki mübarek gün ve gecelerin. Hayatımızda vazgeçilmez bir yeri var, öyle değil mi? Ne mutlu ki bizlere tüm alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimizin Esselatü Vesselam'ın doğduğu geceyi birlikte yaşamanın mutluluğu ve huzuru içindeyiz. Peygamber Efendimizin doğumu karanlıkları aydınlığa çevirirken insanlığa rahmet ve güzellik sunmuştur. Peygamber Efendimizin Esselatü Vesselam'ın dünyaya gelişiyle insanlık onurlandırılmıştır. O bütün güzellikleri en kamil manada şahsında barındıran en güzel örnektir. Bugün iki cihan serveri, İslam dininin önderi, Allah'ın sevgili Resulü ve Nebisi, Peygamberimizin Hazreti Muhammed'in dünyaya gelişinin kutlu doğum günü. Ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim diyen insanlığın örnek alacağı bir peygamberin ümmetine mahzar olabilmenin gurur ve şükür günüdür bugün. Bulunduğu konumu hakça, adaletli, dürüst, hakkaniyetli olarak gözetenler sevgili Peygamber Efendimizin izinde gidenlerdir. Evet, Peygamber Efendimizin Esselatü Vesselam'ın alemlere teşrifinin yıl dönümü olan Mevlüt Kandili'ne ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Alemlere rahmet olan Efendimiz tebliğ ettikleri ve hayatıyla insanlığın karanlığını aydınlığa, cehaleti saadete çevirmiştir. Mevlüt Kandili onun kutlu hayatını ve dinimizin mübarek öğretilerini bir kez daha idrak etmek, nefsimiz hakkında tefekkür etmek için hepimiz adına bir fırsat olmuştur. Toplum olarak büyük değer verdiğimiz mübarek gecelerde ülke ve millet olarak birlik ve beraberliğimizin devamı için daha fazla dua etmeli ve bu güzel gecenin önemini iyi değerlendirmeliyiz. Bu gece sadece kendimiz için değil, çevremizdeki insanlarla kucaklaşma için de bir fırsat olarak görmeliyiz. Evet, hayırlı kandiller diliyoruz kulağı bizde olan tüm dinleyicilerimize. Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, ruhunuz muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu. Mevlid kandiliniz mübarek olsun. Bu mübarek Mevlid kandili gecesinde Peygamber Efendimizin Esselatü Vesselam'ın şefaati üzerimize olsun. Dualarımız kabul, kandilimiz mübarek olsun. Evet, bu mübarek gecede tüm dualarımız kabul olsun. Mevlid kandilimiz bir kez daha hayırlara vesile olsun. Sami Özer'den güzel bir ilahi dinliyoruz.

0: Evet, Türkiye'nin en havalı radyosunda meteorolojinin sesinde atmosferden haber var devam ediyor. En azı bağlantımızla 13. Bölge Müdürlüğü'ndeyiz. Telefon hattımızda Berivan Balaban var. Berivan Hanım hoş geldiniz.
1: Sağ olun, hoş buldum.
0: Malatya, Adıyaman, Tunceli, Bingöl ve Elazığ için sizi dinliyoruz.
1: Yaptığımız son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın az bulutlu ve açık geçmesi, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, rüzgarın ise değişik yönlerden olsa kuvvetli yer yer kuvvetli esmesi beklenmektedir. Bölge müdürlüğümüze bağlı il merkezlerinde bu gecenin en düşük, yarın günün en yüksek sıcaklıklarının Elazığ'da 20-36, Malatya'da 19-35, Tunceli'de 21-36, Bingöl'de 18-35, Adıyaman'da ise 26-37 derece olacağı tahmin edilmektedir. Şimdilik aktaracaklarımız bu yöndedir. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Biz de size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
1: Çok sağ olun. İyi akşamlar.
0: Sağ olun. Evet, Elazığ bağlantımızı sizlerle buluşturduk. Bengü Beker'le devam edelim. Sonrasında Van bağlantımızla burada olacağız. Bengü Beker, Leyla'yım diyor.

0: Bengü Beker, Leyla'yım dedi. Şimdi de Van'a gideceğiz. 14. Bölge Müdürlüğümüzden Gülizar Hisarcıklıoğlu telefon attığımızda. Gülizar Hanım, hoş geldiniz.
1: Merhaba, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Muş, Bitlis, Hakkari ve Van için sizi dinliyoruz.
1: Bölgenin evde havanın az bulutlu ve açık olması, hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi, rüzgarın güneyli ve batı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli esmesi, Van Gölü'nde ise batı ve güneybatıdan 3'ten 5 kuvvetinde esmesi beklenmektedir. Ayrıca il merkezlerinde gecenin beklenen en düşük sıcaklıkların ise Hakkari 19, Bitlis 13, Van ve Muş'ta ise 16 derece olacağı tahmin edilmektedir. İyi yayınlar diliyoruz.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Biz de size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
1: Sağ olun.
0: Evet, Van bağlantımızı da uğurladık. Birazdan İstanbul bağlantısıyla devam edeceğiz. Öncesinde Beyza Bakırcı merhabası vedalıyla sizlerle.

0: Birinci Bölge Müdürlüğümüzle devam ediyoruz. Telefon hattımızda Bekir Tilki var. Bekir Bey, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Dilerim. İyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Sakarya, Kocaeli, Yalova, İstanbul, Marmara Bölgesi, Marmara Denizi ve Batı Karadeniz için son değerlendirmelerinizi alalım.
1: Tabii. Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemizde hava parçalı ve az bulutlu olması beklenmektedir. Bölgemizin doğusunda gece ve sabah ilk saatlerinde pus hadisesi bekleniyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey-kuzeydoğu Poyraz yönlerinde orta kuvvette, zaman zaman kuvvette 40-60 km saat olarak eseceği tahmin ediliyor. Bölgemizde bulunan il merkezleri bugün için beklediğimiz, bugün gece için beklediğimiz en düşük ve yarın için beklediğimiz en yüksek sıcaklık değerlerine gelecek olursak eğer İstanbul 22-31, Edirne 21-36, Kırklareli 22-33, Tekirdağ ve Yalova 22-31, Kocaeli 23-34, Sakarya 22-33 derecedir. Denizlerimizde Batı Karadeniz denizin doğusunda fırtınalı rüzgar bekleniyor. Marmara Denizi hava durumu az bulutlu, açık. Rüzgar kuzey-kuzeydoğuda 4 ile 6 kuvvetinde. Dalga 1 ile 2 metre, görüş iyi. Sinop İğnet Arası hava durumu parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey-kuzeydoğuda 4-6. Öğle saatlerinden itibaren Bartın ve Zonguldak kıyı kesimleri 5-7 kuvvetinde. Dalga 1 ile 2 metre, batısı 1,5 ile 2,5 metre, yeri 3 metre. Görüş iyi. Bölgemizden arttıracaklarımız bunlardır Güler Hanım.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
1: Teşekkür ediyoruz yayınlar.
0: Sağ olun. Evet, 1. Bölge Müdürlüğümüzü sizlerle buluşturduk. Yine güzel bir şarkı aramız var. Bir Mustafa Sandal şarkısı, Suç Bende, radyonuzda.
2: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Atmosferden haber var. Tüm güzelliğiyle devam ediyor. 8. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'ne gidiyoruz bu kez. Meryem Bağcı telefon hattımızda. Meryem Hanım, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Dilara Hanım. İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar diliyoruz. Karamanlı'ydı, Aksaray ve Konya için sizi dinliyoruz.
1: Tabii ki. Yaptığımız son değerlendirmelere göre bölgemize bağlı illerde bu gece ve yarın havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bölgemize bağlı il merkezlerinde bu gece beklenen en düşük ve yarın beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının Konya'da en düşük 20, en yüksek 32. Aksaray'da en düşük 17, en yüksek 31. Karaman'da en düşük 17, en yüksek 32. Niğde'de en düşük 15, en yüksek 31 derece olması bekleniyor. Son değerlendirmelerimiz bu şekilde. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Biz de size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
1: Teşekkür ederiz.
0: Evet, Konya bağlantımızı da sizlerle buluşturduk. Yine güzel bir şarkı aramız var. Nil Karataş söyleyecek, Sana Güvenmiyorum. Sonrasında Diyarbakır bağlantımızla devam edeceğiz.

0: Nil Karataş, sana güvenmiyorum dedi. Şimdi de Diyarbakır bağlantımızla 15. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'ne gideceğiz. Telefon hattımızda Aziz Can Kürüm yer alıyor. Hoş geldiniz.
1: Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak ve Diyarbakır için sizi dinliyoruz.
1: Tabii ki. Yaptığımız son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceğini tahmin etmekteyiz. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ile 3 derece üzerinde seyredeceği tahmin edilmektedir. Rüzgarın güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvetli eseceğini tahmin etmekteyiz. Bölgemizdeki il merkezlerinde bu gece gerçekleşmesini beklediğimiz minimum ve yarın gerçekleşmesini beklediğimiz maksimum sıcaklıklar ise Diyarbakır 38-21, Batman 40-20, Mardin 35-25, Siirt 38-25, Şanlıurfa 38-24 ve son olarak Şırnak 36-25 derece. Aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Biz de size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz. Evet, Diyarbakır bağlantımızı da sizlerle buluşturduk. 90'lı yıllara gidelim ve Cem Ali ikilisine kulak verelim. Biliyorum sonunu şarkısıyla sizlerle olacaklar. Son bağlantımızla birazdan Kayseri'de olacağız.
2: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Son bağlantımızla sevgili dinleyicilerimiz 7. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'ne gideceğiz. Telefon altımızda İsmail Memiş var. İsmail Bey, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Sivas, Kırşehir, Yozgat, Nevşehir ve Kayseri için son değerlendirmelerinizi alalım. Buyurun.
1: Tabii ki. Tahmin ve uyarı merkezimizin yaptığı son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde parçalı ve az bulutlu hava Cuma gününe kadar devam ediyor. Yarın Kayseri'nin Pınarbaşı, Sarı, Somazla gibi ilçelerinde ve Sivas'ın doğu kesimlerinde öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar olabilir. Onun dışında hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Rüzgar kuzey yönlerden hafif, ara sıra da orta kuvvetli edecek. Bugün beklediğimiz en düşük sıcaklıklara baktığımızda Kayseri ve Kırşehir'de 15 derecelik sıcaklıklar gözüküyor. Nevşehir, Sivas ve Yozgat'ta da 14 derece minimum sıcaklıklar bekliyoruz. Yarın gün içerisinde beklediğimiz en yüksek sıcaklıklar Kayseri ve Kırşehir'de 31 derece, Nevşehir ve Sivas'ta 29 derece, Yozgat'ta da 26 derece olacak. Bölgenize aktaracaklarımız bugünlük bu kadar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
1: Sağ olun, iyi yayınlar.
0: Sağ olun. Evet, TRT Haber'in son dakika gelişmeleri paylaşmak istiyorum. Terörsüz Türkiye Takip Kurulu'nun ilk toplantısı başladı. Bir diğer haberse Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında karar. Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin 6'sı görevden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 5'i tutuklu 200 sanığın yargılandığı davanın duruşmasında karar okunuyor. Aziz İhsan Aktaş örgüt kurma suçundan beraat etti. Evet, son dakika gelişmesi. Bir diğer başlığa baktığımızda Cumhurbaşkanı Erdoğan Brezilya Devlet Başkanı Silva ile görüştü. Bir diğer başlık, Ankara'da bir günde 140 yangın çıktı. Ankara'da dün kent genelinde 121 ot, anız ve ormanlık alan yangını olmak üzere 140 yangın çıktı kıymetli dinleyicilerimiz. Evet, bu saatimizde güzel bir şarkıyla noktalayacağız. Avangard Orkestrası eşliğinde bir Sezen Aksu şarkısı dinleteceğiz sizlere. Kalp Unutmaz. Ardından saat başı rapor ve haberleri aktardıktan hemen sonra Atmosferden Haber Var programının ikinci saatinde biz burada olacağız. Sizi de bekliyoruz efendim.
2: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde en yüksek ve en düşük sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin güney ve güneydoğusunda kuzeyli yönlerden hafif yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor. Balıkesir 35-21, Bilecik 32, Bursa 35, Çanakkale 34, Edirne 37, İstanbul 32, Kırklareli 33, Kocaeli 33, Sakarya 33, Tekirdağ 31 ve Yalova 33 derece. Ege bölgesinin az bulutlu ve açık iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin kuzeyinde kuzeyli yönlerden hafif yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 33, Aydın 42, Denizli 40, Kütahya 31, İzmir 39, Manisa 39, Muğla 40 ve Uşak 35 derece. Akdeniz bölgesinin parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu Toros mevkii ile Osmaniye çevrelerinin öğle saatlerinden sonra yere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Adana 36, Antalya 36, Burdur 38, Hatay 32, Isparta 36, Kahramanmaraş 39, Mersin 33 ve Osmaniye 34 derece. İç Anadolu bölgesinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin doğusunda kuzeyli yönlerden hafif yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor. Ankara Saray 33, Ankara 33, Çankırı 36, Eskişehir 34, Karaman 33, Kayseri 33, Kırıkkale 33, Kırşehir 32, Konya 33, Nevşehir 30, Niğde 32, Sivas 30 ve Yozgat 28 derece. Batı Karadeniz bölgesinin parçalı ve az bulutlu Sinop çevrelerinin yere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bartın 32, Bolu 32, Düzce 32, Karabük 34, Kastamonu 32 ve Zonguldak 28 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölgesinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Tokat'ın kuzey kesimlerinin yere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Amasya 33, Artvin 27, Bayburt 30, Çorum 31, Giresun 29, Gümüşhane 30, Ordu 29, Rize 29, Samsun 31, Sinop 32, Tokat 31 ve Trabzon 29 derece. Doğu Anadolu bölgesinin parçalı kuzeydoğusunun zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Ağrı 37, Ardahan 30, Bingöl 38, Bitlis 32, Elazığ 36, Erzincan 35, Erzurum 31, Hakkari 35, Iğdır 39, Kars 31, Malatya 36, Muş 37, Tunceli 39, Şırnak 37 ve Van 31 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Adıyaman 40, Batman 43, Diyarbakır 41, Gaziantep 39, Kilis 36, Mardin 36, Şanlıurfa 40 ve Siirt 39 derece. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 25 Ağustos Salı günü Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden itibaren Bartın ve Zonguldak kıyı kesimlerinde 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra kuzeyinde 3 ila 5, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, orta ve kuzey Ege'de yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, doğusu çok bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinden itibaren doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 26 Ağustos Çarşamba günü Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, günün ilk saatlerinde doğusunda 4 ila 6, yer yer 7. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında ilk saatlerde yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 27 Ağustos Perşembe günü Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, batısında yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde yer yer 6, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6, güneyinde yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5, güney Ege'nin güneyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fırat Kalkan Harekatı'nın yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi. Kahraman ordumuzun gücünü tüm dünyaya gösterdiğimiz bölgemizde teröre, çatışmaya, istikrarsızlığa tahammül etmeyeceğimizi dosta düşmanı ilan ettiğimiz Fırat Kalkan Harekatı'nın yıl dönümünde aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi şükranla yad ediyorum ifadelerini paylaştı. Türkiye'nin farklı bölgelerinde deprem hareketliliği de takip ediliyor. AFAD ve Kandil Rasathanesi verilerine göre 24 Ağustos'un ilk saatlerinden itibaren Marmara Denizi başta olmak üzere çeşitli bölgelerde küçük ve orta büyüklükte sarsıntılar kaydedildi. İstanbul ve çevresindeki vatandaşların da takip ettiği depremlerle ilgili şu ana kadar büyük bir hasar bilgisi bulunmuyor. Belçika'nın başkenti Brüksel'de son 4 günde 4 silahlı saldırı düzenlendi. Tarımsal destekleme ödemeleri çiftçilerin hesaplarına aktarılıyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, toplam 195 milyon 585 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi. Destek kapsamında çeşitli tarımsal üretim alanlarına yönelik ödemeler gerçekleştirilecek. Ve son olarak spor. Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Gaziantep Futbol Kulübü deplasmanda Eyüpspor'u 1-0 yenerek puanını 4'e çıkardı. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Aydın-Denizli Otoyolu'nun 3 ve 8. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışması nedeniyle Aydın istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Denizli istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Kayseri-Niğde yolunun 31 ve 36. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Malatya-Kayseri yolunun 8 ve 11. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiği

her anında birlikte olduğumuz, asla ayrı kalamadığımız bir dostumuz var. Hava. Atmosferimizi oluşturan havanın içinde azot, oksijen, argon ve karbondioksit bulunuyor. Unutmamalıyız ki havanın kalitesi yaşam kalitesiyle doğrudan ilgilidir. Kaliteli hava sağlık için önemlidir. Bunun için hava kalitesini etkileyen kirleticiler hakkında bilgi sahibi olmalıyız. Hava kalitesini korumak için işbirliğiyle hareket etmeliyiz. Yenilenebilir enerji kaynakları, rüzgar ve güneşi, alternatif yakıtları ve teknolojileri araştırıp bizim için en uygun olanları tercih ederek hava kirliliğini kaynağında azaltabiliriz. Gerekli olmadığında ışığın açık kalmamasına dikkat etmeliyiz. Oturduğumuz binalarda yalıtım planlamasıyla enerji tasarrufu ve daha az yakıt kullanılmasını sağlamalıyız. Yakıtların çevreye olan etkilerini engellemek için evlerimizi ve binaları ısıtırken ısı tasarrufu için yalıtıma önem vermeli. Çevre dostu alternatif temiz enerji teknolojilerinden faydalanmalı, yakma sistemlerinin verimine ve bakımına özen göstermeli ve mümkün olan yerlerde bu alışkanlıkları teşvik etmeliyiz. Egzoz gazının etkisini azaltmak için okula veya işe giderken mümkün olan yerlerde toplu taşıma, bisiklet ve yürüyüş gibi sağlıklı ulaşım seçeneklerini tercih etmeliyiz. Ulaşımda çevre dostu teknolojileri araştırmalı ve kullanmalıyız. Araçların ve elektronik ekipmanların bakımının zamanında yapılmasını sağlamalıyız. Yerleşim yerlerine yakın alanlarda bulunan benzin istasyonlarında buharlaşan gazlara maruz kalmamak için buralarda uzun süre bulunmamalıyız. Motorlu taşıtlarda bakım ve tamir süreçlerini eksiksiz ve zamanında takip etmeli. Hız sınırlamalarına uymalıyız. Böylece oluşacak kirleticilerin azaltılmasına katkı sağlamalıyız. Çevremizde hava kalitesiyle ilgili farkındalığın oluşmasına ve doğru bilgilerin yayılmasına katkı sağlamalı. Trafik yoğun olduğunda alternatif yolları tercih etmeli, zaman planlamasını bu yoğunluğa göre yapmalı. Tünel gibi kapalı alanlarda araçların havalandırmasını ve camlarını kapalı tutmalı. Karayolu kenarlarında piknik veya spor yapmamalı. Ulaşımda mümkün olduğunca bisiklet kullanımını artırmalıyız. Vatandaşların daha temiz hava soluması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kent bilgi sistemlerini kullanarak elektronik hava yönetimi araçlarıyla çalışmalarını sürdürüyor. Politikaların etkinleştirilmesi amacıyla sokak seviyesinde görsel haritalar hazırlanıyor. Yaşadığımız yerde gerekli bilgileri, temiz hava eylem planlarını ve kurumların faaliyetlerini takip ederek daha kaliteli hava için üzerimize düşeni yapmalıyız. Temiz hava, kaliteli hayat.

0: Türkiye'nin en havalı radyosunda Meteorolojinin Sesinde Atmosferden Haber Var programının ikinci saatine hoş geldiniz kıymetli dinleyicilerimiz. Evet, yapımda ve sunumda spikeriniz ben Diler Demir. Saat 18'e kadar son bir saatimiz kaldı. Bu saatimizin bağlantılarıyla birlikteliğimizi sürdüreceğiz. Bu saatimizde Adana, Ankara, Antalya, İzmir, Trabzon, Iğdır, Afyon, Karahisar ve Erzurum bağlantılarını sizlerle buluşturacağız. İlk bağlantımızla 6. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'ne gideceğiz. Telefon hattımızda Aşkın Gündoğdu yer alıyor. Aşkın Bey, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Dilara Hanım.
0: Kahramanmaraş, Osmaniye, Gaziantep, Kilis, Hatay, Mersin, Adana ve Akdeniz için son değerlendirmelerinizi alalım.
1: Efendim, bölge tahmin ve uyarı merkezimizin hazırlamış olduğu akşam hava tahmin raporu şu şekildedir. Bölge genelinin parçalı ve az bulutlu, Toroslar mevkinde ve Hatay'ın kuzey kesimlerinde ve buna ilave olarak Osmaniye çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklemekteyiz. Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgar ise genellikle güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Hatay çevrelerinde yer yer kuvvetli esmesini beklemekteyiz.

0: duruma bağlı olarak il merkezlerimizdeki en düşük ve en yüksek sıcaklıklar şu şekilde olacaktır. Adana az bulutlu ve açık 26'ya 36, Mersin az bulutlu 28'e 33, Kahramanmaraş az bulutlu ve açık 24'e 36, Osmaniye parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 26'ya 34, Gaziantep az bulutlu ve açık 23'e 36, Kilis az bulutlu ve açık 23'e 35, Hatay ise az bulutlu 26 ve en yüksek 32 derece olacaktır. Bölgeden aktarabileceklerim şimdilik bunlardır Diler Hanım.
1: Çok teşekkür ediyoruz Aşkın Bey. Size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
0: Teşekkür ederim. İyi yayınlar
1: diliyorum. Sağ olun. Evet, Adana bağlantısıyla başladık kıymetli dinleyicilerimiz. Şu dakikalarda İstanbul trafiğine baktığımızda trafik durma noktasında, evet, haftanın ilk 3 günü ve eve dönüş yolculuğunda trafik durma noktasında. Bağdat Caddesi Bostancı'dan Söğütlü Çeşme'ye kadar ortalama yolculuk süreniz 20 dakika. Temli Tekstilkent Bulvarı'ndan Masko'ya kadar 29 dakika. E5 D100 Karayolu Havalimanı Kavşağı'ndan Küçükçekmece Kavşağı'na kadar da 21 dakikalık bir süreç var. Temli İmez Köprülü Kavşağı'ndan Çamlıca Gişeleri'ne kadar 12 dakika. Temli Harp Akademileri Tüneli'nden Hastal'a kadar 13 dakika. E5'te Çağlayan Kavşağı'ndan Bağmumcu Katılımı'na kadar 47 dakika. Şemsettin Günaltay Caddesi minibüs yolu Erenköy'den Küçükyalı'ya kadar 10 dakikalık bir süreç var. Köprülere bakalım. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde tüm köprülerde trafik durma noktasında. Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde de sadece Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Avrupa'ya geçişlerde trafik akıcı. Diğer köprülerde yoğunluk var kıymetli dinleyicilerimiz. Gideceğiniz yere dikkatli bir şekilde gitmenizi diliyoruz. Trafik kurallarına uymanızı, emniyet kemerinizi takmayı asla ihmal etmeyin. Trafikte bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize iyi sürüşler diliyoruz. Gözünüz yolda, kulağınız her daim Meteorolojinin Sesi radyosunda olsun. Evet, güzel bir şarkı. Sizleri 1998 yılına götürelim. Füsun Tokyürek'in seslendireceği güzel bir şarkıyla birlikteliğimizi sürdürelim. Sonrasında 9. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ile başkent için son değerlendirmeleri uzmanımızdan alacağız. Ama şimdi radyonuzda güzel şarkı.

0: Evet, güzel bir şarkıyı sizlerle buluşturduk. Şimdi de 9. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'ndeyiz. Telefon hattımızda Enver Bayram var. Enver Bey, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Çankırı, Kırıkkale, Bolu, Düzce, Zonguldak, Karabük, Bartın ve Ankara için son değerlendirmelerinizi alalım.
1: Bölge genelin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Rüzgar genellikle kuzey-kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette. Batı Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yarın öğle saatlerinden sonra kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli esmesi beklenmektedir. Bölgemize bağlı illerde beklenen bu gece en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şu şekilde: Ankara 18-32, Çankırı 16-34, Kırıkkale 18-32, Bolu 17-32, Zonguldak 22-28, Düzce 21-33, Bartın 20-34 ve son olarak Karabük 18-37 derece. Yine değerlendirmelerimiz bu şekildedir. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Biz de size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
1: Teşekkürler.
0: 9. Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzü sizlerle buluşturduk. Önümüzdeki 3 günün hava durumunu paylaşalım. Evet, yarın haftanın ikinci gününde yurdun kuzey ve doğu kesimleri parçalı bulutlu. Doğu Karadeniz, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Ordu, Tokat, Erzincan, Ardahan, Kars, Osmaniye çevreleri, Hatay kıyılarıyla Kahramanmaraş'ın batı kesimleri, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Haftanın tam ortası çarşamba gününe baktığımızda yurdun kuzeydoğu kesimleriyle Doğu Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz'de Giresun kıyı kesimleri dışında Doğu Anadolu'nun kuzey ve batı kesimleriyle Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık. Rüzgar Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetlice esecek. Perşembe gününe baktığımızda yurdun kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz, Trakya kesimi, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Bingöl ve Muş çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık. Mevsim normali üzerinde seyreden hava sıcaklığı cuma gününden itibaren yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde hissedilir derecede artacak. Kıymetli dinleyicilerimiz, şöyle yerel ulusal basında yer bulan meteorolojik hadiselere göz attığımızda Adana'nın Toros Yerel Gazetesi'nde Adana'da sıcaklık yükselmeye devam edecek başlığıyla bugün yer buldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük tahmininde Ankara'da sıcak ve nemli bir hava etkili olacak. Kentte önümüzdeki günlerde yağış beklenmezken en yüksek hava sıcaklığı 35 ila 37 derece arasında seyredecek. Kıymetli dinleyicilerimiz, evet, yerel ve ulusal basında yer bulan meteorolojik hadiseleri sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Güzel bir şarkı aramız var. Şöyle kiminle devam edelim? Bakıyorum, Merve Deniz'le devam edelim. Merve Deniz geçti de diyecek. Ardından Antalya bağlantımızla buradayız. Müzik

0: Atmosferden aynı haber var. Tüm güzelliğiyle devam ediyor. Merve Deniz geçti de şarkısıyla sizlerleydi. Şu dakikalarda 4. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ile devam edeceğiz. Telefon hattımızda Mustafa Yıldız var. Mustafa Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar, iyi akşamlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Isparta, Muğla, Burdur, Antalya ve Akdeniz için son değerlendirmelerinizi alalım.
1: Yap ben son değerlendirmeleri bölgemizde akşama kadar hava açık ve az bulutlu geçmesi bekleniyor. Hava sıcaklığının Antalya çevrelerinde 2 ila 4 derece azalması bekleniyor. Rüzgar kuzey batı öğle saatlerinde sahil kesimleri güney yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvetli esmesi beklenmektedir. Meteoroloji güven olarak yüksek sıcaklık düşükliğinden dolayı meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Merkezlerimize beklenen hava sıcaklıkları 16, Antalya 26-35, Muğla 23-38, Isparta 20-35, Burdur 20-37, denizlerimizde rüzgar kuzeybatı yönlerden 3 ila 5, öğle saatlerinde Antalya körfezinde güney yönlerden 2 ila 4 kuvvetli esmesi bekleniyor. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre civarında, açık boğaz bulutlu, görüş iyi, aktaracaklarımızla da güvenelim.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz. Sağ olun. Evet, 4. Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzü de sizlerle buluşturduk. Yerel ulusal basında yer bulan meteorolojik hadiselerden biri Ankara'nın Başkent gazetesi. Ankara'da sıcaklık yeniden yükseliyor. Başkent'te sıcak hava etkisini sürdürecek. Bugün 34 dereceye kadar çıkması beklenen sıcaklık hafta ortasına kadar yüksek seyredecek. Ardından düşüşe geçecek deniyor. Evet. Bir diğer şöyle yerel gazetemize bakalım. Sakarya'nın bizim Sakarya yerel gazetesinde Sakarya'da sıcak hava ve nem uyarısı başlığı bugün yer buldu. Sakarya'da yeni hafta ile birlikte sıcak hava etkisini artıracak. Meteorolojik verilere göre kent genelinde sıcaklıklar 33 ila 34 derece seviyelerinde seyredecek. Bir diğer gazetemize geçelim. Evet, yerel ve ulusal basında yer bulan gazetelerimizde Cumhuriyet, evet ulusal gazetemiz, Türkiye'nin su riski ortadan kalkmadı bugün yer bulan haberdi. Devlet Su İşleri Genel Müdürü verilerine göre Türkiye genelinde yağışlar geçen yılın aynı dönemine göre %75,4, uzun yıllar ortalamasına göre %29 arttı. Barajların aktif doluluk oranı %41,1'den %68,9'a, aktif su miktarı ise 38,9 milyar metreküpten 65,2 milyar metreküp'e yükseldi. Yağışların geçen yıla göre %75,4 artması ve aktif doluluk oranının %68,9'a ulaşması kuraklık bitti algısı yaratırken, İstanbul Teknik Üniversitesi İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Müktat Kadıoğlu, tek bir iyi su yılı iklim eğilimini değiştirmiyor. Yanlış kentleşme, su tüketimi ve havza uygun olmayan tarım sürdükçe su güvenliği riski devam ediyor değerlendirmesinde bulundu. Yağış miktarındaki artışla barajlara ulaşan suyun aynı oranda artmadığını belirten Kadıoğlu, yağışın düştüğü bölge toprağın su tutma kapasitesi, yağışın türü ve zamanlamasının belirleyici olduğunu söylüyor. Evet, uzmanımız. Şimdi yine güzel bir şarkı. Hatırlar mısınız Rengini? Aldatıldık şarkısıyla Rengini tanımıştık 90'lı yıllarda. Ama şimdi bu güzel şarkıyı oyuncularımızdan Bergüzer Korel söyleyecek. Ardından İzmir bağlantımızda devam edeceğiz.

0: Evet, çok güzel bir şarkıdır. Ben Güzel Koray'la Aldatıldık şarkısıyla sizlerleydi. Şimdi Ege'nin incisini İzmir'e gideceğiz. Telefon altımızda Özgür Kılıcı var. Özgür Bey, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Ezel Hanım, merhaba.
0: Merhaba. Bölgenize ilişkin neler söyleyeceksiniz? Buyurun.
1: Bölgemiz genelinde havanın açık ve az bulutlu olacağını önümüzdeki 24 saat içerisinde ve devamındaki birkaç gün boyunca aynı şartlar devam edecek. Hava açık ve az bulutlu olmaya devam edecek. Hava sıcaklıklarına bakacak olursak yarın için gündüz sıcaklıklarında bugünkü değerlerine göre 1 ila 3 derecelik azalışlar olmasına rağmen yine de mevsim normalleri üzerinde kalmaya devam edecek. Rüzgarlarsa bölgemiz genelinde kuzeyli yönlerden gece saatlerinde hafif ve yarın sabah saatlerinde hafif. Yarın gündüz saatlerinde özellikle kıyı kesimler ve kuzeyinde ise orta kuvvette eseceğini tahmin ediyoruz. Merkezlerinizde beklediğimiz gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek sıcaklıkları şöyle bekleniyor. İzmir 24 derece, 36 derece. Manisa 23'e 38, Aydın 25'e 41 ve Balıkesir'de 20 derece, 33 derece olarak tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları yarınla birlikte birkaç gün daha bu seviyede, benzer seviyelere devam ettikten sonra Cuma günüyle birlikte yurdumuzun geri kalan kesiminde olduğu gibi yine bölgemizde de hissedilir derece azalışlar olacağını tahmin ediyoruz. Ege'de beklediğimiz hava durumu açık ve az bulutlu olacak. Çanakkale-Çeşme arasında rüzgarlar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Çeşme-Bodrum arasında ise kuzey ve kuzeybatı yönlerden 4 ila 6 bofor kuvvetinde 1,5 ila 2 metre seviyesinde de dalga yüksekliğine sebep olacağını tahmin etmekteyiz. Bu akşam İzmir'de aktaracaklarım bunlar Dilara Hanım.
0: Çok teşekkür ediyoruz aktardığınız bilgiler için. Size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
1: Hoşçakalın, iyi yayınlar.
0: Sağ olun. Ege'nin incisini 2. Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüze gittik. Uzmanımız son değerlendirmelerini bizlerle paylaştı. Evet, Diyarbakır'ın Olay Yerel Gazetesi'ne bakalım. Bursa siyahı incirinde hasat başladı. Bursa'da dünyaca ünlü İngiliz kraliyet ailesinin mutfağına kadar giren coğrafi işaret tescilli Bursa siyahı incirinde 2026 yılı hasat sezonu başladı deniliyor. Bir diğer yerel gazetemize bakalım. Nereye gidiyoruz? Şöyle gazetemize bakıyorum. İzmir'in Ege Telgraf gazetesi. Bir yanda bunaltıcı sıcak, diğer yanda su kesintileri başlığıyla yer alıyor. İzmir bu hafta adeta kabusu yaşayacak. Afrika kökenli sıcak hava kenti kasıp kavururken İSO'nun planlı ve plansız su kesintileri ilçelerde dahil hayatı derinden etkiliyor kıymetli dinleyicilerimiz. Geçiyoruz bir diğer gazeteye. Karaman'a gidelim. Gazete Anadolu Yerel Gazetesi'nde sıcak hava Karaman'ı saracak başlığıyla bugün yer buluyor kıymetli dinleyicilerimiz. Evet, şöyle detaylandıralım. Karaman'da son günlerde etkisini artıran sıcak hava yeni haftada da etkisini sürdürüyor. Kent önümüzdeki günlerde sıcaklık 30 derecenin üzerinde seyrediyor. Karaman'da yaz sıcaklıkları yeni haftada da devam ediyor. Meteoroloji verilerine göre kentte 24 Ağustos pazartesi, yani bugünden itibaren hava genel olarak az bulutlu. Bugün Karaman'da havanın az bulutlu olması, sıcaklığın en düşük 19, en yüksek 33 derece olması tahmin ediliyor. Yarın az bulutlu bir hava hakim olacak. Kentte sıcaklık 17 ile 31 derece arasında seyredecek. Çarşamba günü az bulutlu bir hava hakim. Sıcaklıklar 14 dereceye kadar düşecek. Perşembe günü hava parçalı bulutlu. Sıcaklıklar en düşük 18, en yüksek 33 derece seyredecek kıymetli dinleyicilerimiz. Evet, yine güzel bir şarkı. Bu kez şöyle Karadeniz tadında bir türkü dinleyeceğiz. İrem Tuncer söylüyor. Yağarsa yağmur yağar.
2: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: güzel bir Karadeniz türküsünü İrem Tuncer yorumuyla dinlettik ve Trabzon'a gidelim. Bu güzel şarkıyla da Trabzon'a gidelim. Telefon altımızda Ercan Çölemen var. Ercan Bey hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Giresun, Gümüşhane, Rize, Artvin ve Trabzon için neler söyleyeceksiniz?
1: Hemen aktarıyorum. Yapılan son değerlendirmelere göre bölge genin parçalı yer yer çok bulundu. Aralıklı sağanak ve gökyüzlü sağanak yağışı geçişe tam dilmekte. Yağışların akşam saatlerinden sonra Giresun'un kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarına baktığımızda ise mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın batı ve güneybatı yönlerden orta kuvvette yer yer kuvvetleşmesi bekleniyor. Bölgemizde bağlı il merkezlerimizde bu gece için beklediğimiz en düşük sıcaklıklar ile yarın için beklediğimiz en yüksek hava sıcaklıkları şu şekilde olacak. Trabzon 24'e 29, Giresun 23'e 27, Gümüşhane 16'ya 27, Rize 24'e 28, Artvin 20'ye 24 derece olacak. Denizlerimizde hava fırtına beklenmiyor, çok bulutlu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzey batıdan 3 ila 5, doğusu güney batıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüşü iyi, yağışlandı orta. Şimdilik aktaracaklarım bu kadar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
1: Teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
0: Sağ olun. Evet, Trabzon bağlantımızı da sizlerle buluşturduk. Şöyle sizleri 1950 yıllarına götürelim. Semiramis Pekkan, olmaz bu iş olamaz diyecek. Ardından Iğdır bağlantımızla devam edeceğiz.
2: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: olmaz olmaz, bu iş olamaz. Çok güzel bir şarkıdır değil mi? Hala keyifle dinliyoruz. Dinlemeye de devam edeceğimizi düşünüyoruz elbette ki. 16. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'ne gideceğiz bu kez. Aleyna Aymak telefon hattımızda olacak. Aleyna Hanım, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, iyi akşamlar.
0: İyi akşamlar. Kars, Ağrı ve Iğdır için sizi dinliyoruz. Buyurun.
1: Bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu. Yarın öğle saatlerinden sonra Kars ve çevrelerinin aralıklı yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, rüzgarın kuzeyli ve güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli eseceği tahmin edilmektedir. Bölgemize bağlı il merkezlerinde bu gece beklenen en düşük, yarın gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklıklar şekilde olacaktır. Iğdır 23'e 36, Kars 13'e 28, Ağrı ise 15'e 36 santigrat derece. Aktaracaklarım bu kadar. Teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ediyoruz size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
1: İyi yayınlar diliyorum. Hoşçakalın.
0: Sağ olun. Evet, Iğdır bağlantımızı da sizlerle buluşturduk. Şöyle 50'li yıllarda kalalım yine. Zerrin Zeren, Kaşların Karasına şarkısıyla sizlerle.

0: Zerrin Zeren Kaşların Karası'na şarkısıyla sizlerleydi kıymetli dinleyicilerimiz. Şimdi de Afyonkarahisar'a gideceğiz. Telefon hattımızda Hüseyin Karaduman yer alıyor. Hüseyin Bey, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Bilal Hanım.
0: Bölgenize ilişkin son değerlendirmelerinizi alalım. Buyurun.
1: Hemen aktarıyorum. Bölge tahmin ve erken uyarı merkezi olarak yaptığımız son değerlendirmelere göre bölge genelinin az bulutlu açık geçeceğini, sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağını, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceğini, rüzgarın ise kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli eseceğini tahmin ediyoruz. Bölge müdürlüğümüze bağlı il merkezlerindeki ayrıntılar ise Afyonkarahisar az bulutlu açık, en düşük sıcaklık 17, en yüksek sıcaklık 33 derece. Uşak az bulutlu açık, Uşak için beklenen en düşük sıcaklık 19, en yüksek sıcaklık 35 derece. Denizli az bulutlu açık, Denizli için beklenen en düşük sıcaklık 25, en yüksek sıcaklık ise 40 derece olarak tahmin ediyoruz. Bugüne dair tahminlerimiz bu şekilde.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
1: Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun. Evet, 5. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden uzmanımız Hüseyin Karaduman bizlerleydi. Başkentin trafik durumuna bakalım şu dakikalarda. Başkent trafik durumu noktasında başkentte Hipodrom Caddesi, Talat Paşa Bulvarı Tıp Fakültesi Caddesi, Türk Patent Enstitüsü'nden NATO yolu girişine kadar 29 dakikalık bir süreç var. İstasyon Caddesi Etimesgut Benliyor İstasyonu'ndan Elvankent Sapağı'na kadar da 18 dakikalık bir süreç var. Konya yolu Eskişehir yolu Sapağı'ndan Gazi Hastanesi'ne kadar 9 dakika. Bahriye Uçuk Caddesi, Dögol Caddesi, Beştepe Kavşağı'ndan Tandoğan Meydanı'na kadar 10 dakika. Kızlarpınarı Caddesi, Keçiören Belediyesi Kavşağı'ndan Fatih Stadı'na kadar 7 dakika. Turgut Özal Bulvarı, Ankamol'dan Etlik Sapağı'na kadar 6 dakikalık bir süreç var. Kıymetli dinleyicilerimiz, yine şöyle 50'li yıllara gideceğiz bu şarkıyla. Eminim ki Hababam sınıfını hatırlayacaksınız. Hababam sınıfında çalınan şarkılardan biriydi. Uğur Aktor'a hayırdır inşallah radyonuzda.

0: Aktören radyonuzdaydı. Hayırdır inşallah. Evet, çok güzel şarkılardan biri, severek dinliyoruz her daim. 12. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'ndeyiz. Telefon hattımızda Mensuri Topçugil var. Mensuri Bey, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, sağ olun.
0: Erzincan, Ardahan, Bayburt ve Erzurum için sizi dinliyoruz. Buyurun.
1: Bölgemiz genelinde havanın parçalı ve az bulutlu. Yarın öğle saatlerinden itibaren Erzurum'un kuzey kesimleriyle Erzincan, Bayburt, Ardahan ve çevrelerinin aralıklı ve yerel olmak üzere hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli esmesi bekleniyor. Bölgemize bağlı olan illerde bu gece itibariyle beklemiş olduğumuz en düşük sıcaklık değerleri ise Erzurum ve Ardahan'da 13, Erzincan'da 17 ve Bayburt'ta 14 derece olarak beklenmektedir.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
1: Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum ben de.
0: Sağ olun. Evet, Atmosferden Haber Var programının sonuna geldik. Programı hazırlayan ve sunan ben spikeriniz Diler Demir. Hepinize güzel bir akşam diliyorum. Bir kez daha Mevlid Kandilimiz mübarek olsun, kutlu olsun. Bu akşam da bizim Mevlid Özel programımız var. Kaçırmayın lütfen. Her düşüş bir kalkışa, her kapanan kapı açılacak bir kapıya ve her gece bir sabaha vesile her göz yaşıda bir gülümsemeye habercidir. Bazen güçlüyüz, bazen zayıf. Bazen sakin, bazen sinirli, bazen yenik, bazen heybetli, bazen en hafif rüzgarda coşar, en derin sevdalarda yok oluruz. Bazen yağmur olmak isteriz sevdiklerimizin yüreğine akmak için, yüreğimize her daim güzelliklerin akması ümidiyle. Hayırlı akşamlar Türkiye.
2: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Saat 18.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde en yüksek ve en düşük sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin güney ve güneydoğusunda kuzeyli yönlerden hafif yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor. Balıkesir 35-21, Bilecik 32, Bursa 35, Çanakkale 34, Edirne 37, İstanbul 32, Kırklareli 33, Kocaeli 33, Sakarya 33, Tekirdağ 31 ve Yalova 33 derece. Ege bölgesinin az bulutlu ve açık iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin kuzeyinde kuzeyli yönlerden hafif yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 33, Aydın 42, Denizli 40, Kütahya 31, İzmir 39, Manisa 39, Muğla 40 ve Uşak 35 derece. Akdeniz bölgesinin parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu Toros mevkii ile Osmaniye çevrelerinin öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Adana 36, Antalya 36, Burdur 38, Hatay 32, Isparta 36, Kahramanmaraş 39, Mersin 33 ve Osmaniye 34 derece. İç Anadolu bölgesinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin doğusunda kuzeyli yönlerden hafif yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor. Aksaray 33, Ankara 33, Çankırı 36, Eskişehir 34, Karaman 33, Kayseri 33, Kırıkkale 33, Kırşehir 32, Konya 33, Nevşehir 30, Niğde 32, Sivas 30 ve Yozgat 28 derece. Batı Karadeniz bölgesinin parçalı ve az bulutlu, Sinop çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bartın 32, Bolu 32, Düzce 32, Karabük 34, Kastamonu 32 ve Zonguldak 28 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölgesinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Tokat'ın kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Amasya 33, Artvin 27, Bayburt 30, Çorum 31, Giresun 29, Gümüşhane 30, Ordu 29, Rize 29, Samsun 31, Sinop 32, Tokat 31 ve Trabzon 29 derece. Doğu Anadolu bölgesinin parçalı kuzeydoğusunun zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Ağrı 37, Ardahan 30, Bingöl 38, Bitlis 32, Elazığ 36, Erzincan 35, Erzurum 31, Hakkari 35, Iğdır 39, Kars 31, Malatya 36, Muş 37, Tunceli 39, Şırnak 37 ve Van 31 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Adıyaman 40, Batman 43, Diyarbakır 41, Gaziantep 39, Kilis 36, Mardin 36, Şanlıurfa 40 ve Siirt 39 derece. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Topasino Parası'nda 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz Sinop İğne Adı arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege, Çanakkale, Çeşme arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege, Çeşme, Fethiye arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz, Fethiye, Anamur arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz, Anamur, İskenderun arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. İçişleri Bakanlığı, 23 ilde göçmen kaçakçılığı mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 48 şüpheliden 31'inin tutuklandığını bildirdi. Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada, mali disiplinden taviz vermeden bütüncül bir çerçevede enflasyonla mücadeleyi sürdürecek, kazanımlarımızı güçlendirerek sosyal refahı artıracağız ifadesi kullanıldı. YÖK Başkan Erol Özvar, üniversiteye yerleşen öğrencilere bu yıl yerleştiğiniz üniversiteye kayıt yaptırmakta tereddüt etmeyin, fırsatları kaçırmamak lazım. Her yıl sıralamaların ve puanların değişebileceğini lütfen dikkate alın çağrısını yaptı. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, İngiltere'nin Ukrayna krizinin barış sürecini engellemek için düzenli şekilde adımlar attığını belirterek İngiltere, savaşta Kiev yönetiminin safında yer alıyor dedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran'a yönelik bir saldırı halinde Avrupa ülkelerindeki Amerika Birleşik Devletleri üslerinin hedef alınabileceğine ilişkin iddialara cevap vererek, saldırıların kaynağını hedef almanın Tahran'ın yasal hakkı olduğunu söyledi. Ve son olarak spor. Kocaeli Spor, Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında bugün Ahmet Sportif faaliyetlerle karşılaşacak. Turk Araç Muayene Kocaeli Stadı'nda oynanacak ve saat 21.30'da başlayacak maçı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Korendon Alanya Spor evinde Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Aydın-Denizli Otoyolu'nun 3 ve 8. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışması nedeniyle Aydın istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Denizli istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Kayseri-Niğde yolunun 31 ve 36. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Malatya-Kayseri yolunun 8 ve 11. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Bana bir masal anlat baba, içinde tüm sevdiklerim.
3: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
1: Meteorolojinin Sesinden merhaba. Bugün sizler için dünyanın en güzel 19 sıradan şeyini araştırdık. Kim ne derse desin, dünyanın en güzel şeyleri çok basit şeylerin ve sıradan anların arkasında saklı. Uzaya gitmek karmaşık olabilir. Fakat uzay aracından dünyadaki geceyi izlemek kesinlikle basit ve bir o kadar mükemmel bir şeydir. Listede uzaya kadar gitmeden tutkuyla sevebileceğiniz, günlük hayattan kaşıklı bardaklı tarif gibi sıradan güzellikler var. Sevdiğiniz bir ağacın altında oturup birkaç fincan bir şeyler içmek. Hayat, uzay, sihir ve melekler üzerine yapacağınız bir sohbeti 2,5 yaşında bir çocukla deneyimlemek. Evde kendi pişirdiğiniz ekmeği hep beraber yemek. Deniz kabuklarından denizin sesini dinlemek. Geceleri gökyüzünde yıldızları ve ayı izlemek. Arkadaşlarınızla geçirilen kaygısız bir akşamüstü. Hiç tanımadığınız bir hayvanın size gösterdiği samimiyet. Toprağa ayaklarınızın basması. Bir yaz günü arabanın penceresinden içeri dolan serin hava. Sevdiğiniz bir yazarın kitabını bir kahve eşliğinde okumak. Açık havada kendi ateşinizi yakmak. Yeni demlenmiş sıcak bir bardak çay. Hele de soğuktan geldikten sonra. Yorgun bir günün sonunda evinize dönerken radyoda sevdiğiniz bir programı dinlemek. Uyumak için temiz çarşaflar ve yatak. Sevdiğiniz bir müziği dinlemek. Şömine başında oturmak. Kokusunu sevdiğiniz bir bitkiyi koklamak. Bazen reyhan, bazen fesleğen, hatta nane. Şebboyniye olmasın mesela. Sevgiyle yapılmış lezzetli bir yemek. Bir bebeğin ilk adımları. Son olarak da mükemmel bir hikayeyi ilk ağızdan dinlemek. Yağmur sonrası toprak kokusu, eski çeyiz sandığının açılması, yorgun argın yukarı merdivenlerden çıkarken komşularınızın sizi bir şeyler içmek için çağırması, arabanın içerisinde pıt pıt pıt pıt atan yağmurun sesini dinlemek. Sıradan ve basit şeyler ama nasıl insana mutluluk verir tahmin bile edemezsiniz. Düşünün, mesai saati bitmiş ve siz dışarıya çıkmışsınız. Aracınızın başındasınız. Trafik de o kadar güzel akıyor ki. İşte bu size mutluluk vermez mi? Tam bu sırada açmışsınız radyoyu. En sevdiğiniz şarkı çıkmış. Mest olmaz mısınız? Arada haberler tuttuğunuz takımın kazandığını söylüyor. Sevinciniz tavan yapmaz mı? Sizi çok fazla geçmek için rahatsız eden başka bir aracın ileride trafik tarafından çevrilmesi sizi yumuşatmaz mı? Sevdiğiniz birisinin sadece sizin sesinizi duymak için araması hoşunuza gitmez mi? Ya da camın kenarına bıraktığınız ekmek kırıntılarını kuşların yemesi, yerken ara sıra cama gagalarıyla vurmaları şefkat damarlarınızı titretmez mi? Ya da çok gecikmişsiniz, durağa vardığınız anda otobüs geliyor. Mutlu olmaz mısınız? Erkenden uyandığınız günün pazar olduğunu anladığınızda sevinmez misiniz hiç? Ya da yurt dışındasınız. Bırakın yurt dışını. Başka bir şehirdesiniz ve sizin en sevdiğiniz şehirle ilgili bir sürü şey söyleniyor. Hepsi de güzel. Katılmaz mısınız? Gittiğiniz doktorun sonuçlar çok da mühim değil. Gayet sağlıklısınız. Siz yeter ki şunlara dikkat edin diyerek, gülümseyerek verdiği tavsiyeler ve sağlıklı olduğunuzu duymak korkularınızın hepsini bastırmaz mı? Hele otoparkta kapıya yakın çok güzel bir yer bulmak hepimizi gülümsetmez mi? Uzun süredir istediğiniz şeyin doğum gününüzde size hediye olarak gelmesi sizi umuda boğmaz mı? İşte bu sıradan şeyler olmasa hayatımız çok tatsız tuzsuz bir şey olacak. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki programımıza kadar sadece kendi hayatınızı değil, başkalarının hayatını da mutlandırmak için sıradan bir şeyler yapın ve sıradan hayata şahitlik edin efendim. Ve bunları yaparken bizi de unutmayın. Kulağınız hep bizde olsun.
0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.

sevgili dinleyiciler, Efsane Şarkılar programından merhaba. Programı hazırlayan ve sunan ben Esin Haymanalıoğlu. Yayın ekibimizle birlikte her hafta sizleri çok iyi bildiğiniz Türkçe şarkıların orijinal versiyonlarıyla buluşturacağız. Günümüze dek severek dinlediğiniz birbirinden güzel bazı Türkçe şarkıların aslında yabancı şarkılardan uyarlandığını biliyor muydunuz? Eğer sizler de dilimize dolanan o keyifli şarkıların orijinallerini merak ediyorsanız bizden ayrılmayın. Efsane Şarkılar başlıyor. Sevgili müzikseverler, bu hafta efsane sanatçı Ayşegül Aldinç'ten ve ondan dinlediğimiz bazı şarkılarından ve bu şarkıların orijinal versiyonlarından bahsedeceğiz. Ayşegül Aldinç, 4 Ekim 1957'de gazeteci Orhan Aldinç'le resim öğretmeni Süleyha Aldinç'in kızı olarak İstanbul'da dünyaya geldi. Öğrenimini Marmara Üniversitesi Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksekokulu Seramik bölümünde tamamladı. Yıldız Porselen Fabrikası'nda 6 yıl desinatör olarak çalıştı. Aynı yıllarda müzik çalışmalarını amatörce sürdüren Ayşegül Aldinç, ilk plak çalışması 1978 yılında Mehmet Teoman'la birlikte yaptığı Hastane Yorgun ve Mutlu 45'liydi. Sanat kariyerine asıl 1981 yılındaki televizyon şarkı yarışmasında Modern Folk üçlüsüyle katıldığı Biri Sözleri Ülke Aker'e, müziği Cenk Taşkan'a ait İstanbul İstanbul, diğeri müziği Ali Kocatepe'ye ait Dönme Dolap isimli şarkıları seslendirerek başladı. İstanbul İstanbul şarkısı 3. oldu. Dönme Dolapsa 1. olunca grup İrlanda Dublin'de Royal Dublin Society salonunda yapılan Eurovision şarkı yarışmasında Türkiye'yi temsil etti. Yarışmadan sonra arkasında Coşkun Demir'in yine Eurovision Türkiye seçmelerinde seslendirdiği Miras adlı şarkıyla birlikte başka biriyle ortaklaşa da olsa çıkarılan plak 2. 45'liği sayılır. Bu plaktan sonra Ayşegül Aldinç profesyonel müzik hayatına atılmış oldu. Ama daha sonra 7 yıl ara verdi. ...1988 yılında albümü ve Ayşegül Aldinç'i hazırladı. Kara Sevda ve Gözlerin Su Yeşili adlı şarkılarıyla bugünlere kadar geldiği bu albümden sonra 1991'de Benden Söylemesi isimli albümünü yayınladı. Sormak gibi daha sonra pek çok sanatçı tarafından da yorumlanan şarkıları bu albümde yer aldı. 1993'te Onno Tunç'un müzik yönetmenliğini yaptığı Alev Alev isimli albümse Alev Alev, Yanlışsın, Al Beni gibi birçok hit üretti. 1996'da çıkan Sözene Hacet adlı albüm ise Alim Allah, Beni Hatırla, Anladım Ben Seni gibi şarkılarla akıllarda kaldı. 2000 yılında Kiss Müzik'ten Nefes isimli albümünü çıkardı. Ayşegül Aldinç, müzik çalışmalarının yanı sıra çevirdiği sinema filmleri ve dizileriyle de önemli yönetmenler ve oyuncularla çalışıp çeşitli ödüller kazandı. Bunlar arasında en önemlileri 1986 yılında yönetmenliğini Orhan Aksoy'un yaptığı ve başrolünü Eddie Sun'la paylaştığı Acımak, 1987 yılında Şerif Gören'in yönettiği Kadir İnanır'la başrolünü paylaştığı Katırcılar, 1989 yılında Tarık Akan'la oynadığı bir Yavuz Özkan filmi Yağmur Kaçakları, 1992 ve 1993 yayın döneminde televizyon için hazırlanan ve Tarık Akan'la başrol oynadığı Yusuf Kurçenli'nin dizisi Taşların Sırrı, yine televizyon dizisi olarak çekilen Orhan Aksoy yönetmenliğindeki Uğur Yücel'le oynadığı 1994 yapımı Aziz Ahmet, aynı yıl Tunca Yönder'in filmi Ağrı'ya Dönüştür. 1995 yılındaysa kendisine Adana Altın Koza Film Festivali'nde yılın en iyi kadın oyuncusu ödülünü kazandıran Fikret Hakan ve Mehmet Aslantoğlu ile oynadığı Osman Sınav filmi Gerilla adlı yapıt oldu. Ayşegül Aldinç, Gani Müjde'nin Kahpe Bizans'ında ve Zeki Ökten'in Güle Güle isimli filmlerinde de önemli roller aldı. Son olarak Atıf Yılmaz yapımı Can ile Canan isimli bir televizyon filminde başrolü Faruk Peker'le paylaştı. Ayşegül Aldinç bu çalışmalarının yanı sıra
Sabah Pazarı ve Melodi gazetelerinde Malumat Furuş adıyla köşe yazıları yazmaktadır. Bazı hit şarkıları 2000'li yıllarda çıkan birçok toplama ve kolektif albümde yer aldı. Ayşegül Aldınç, 29 Ocak 2016'da çıkan 8 isimli albümde çok değerli sanatçılarla beraber çalıştı. Kenan Doğulu, Gökhan Türkmen, Göksel, Harun Tekin, Eflatun, Yüksek Sadakat ve Nada gibi birbirinden başarılı ve önemli isim hem besteleri hem de sesleriyle albüme katkıda bulundu. Son olarak Ayşegül Aldınç'ın Benden Söylemesi Sorma Plağı 6 Temmuz 2018 tarihinde yayınlandı. Efsane müzisyen, büyük müzik adamı, rahmetli Atilla Özdemiroğlu'nun aranjörlüğünde hazırlanan albümde sanatçının en büyük hitlerinden Sezen Aksu bestesi Sorma, Bülent Ortaçgil bestesi Şık Latife ile Aysel Gürel, Şehrazat, Özkan Uğur, Eda Özülkü, Metin Özülkü, Ahmet Çuhacı, Bora Ebeoğlu, Arto Tunç Boyacıyan, Atilla Özdemiroğlu ve Janis Parios gibi müzik dünyasının en önemli söz yazarları ve bestecilerinin şarkıları da yer almaktadır. Sevgili müzikseverler, programımıza ilk olarak Ayşegül Aldınç'ın ve Ayşegül Aldınç albümünde 1988 yılında yayınladığı Böyle Bırakma adlı aranjman şarkısından bahsederek başlıyoruz. Eserin Türkçe sözlerini Bora Ebeoğlu yazdı. Orijinal versiyonuysa Çek sanatçı ve söz yazarı Jiri Zmozek'in 1979 yılında yazdığı Uzminasko Nene Zvazet adlı şarkı. Şimdi bu eseri birlikte dinliyoruz.

Sevgili dinleyenler, sırada Ayşegül Aldınç'ın 1991 yılında çıkan Sorma adlı albümünde yayınladığı Ah Sevdiğim adlı aranjman şarkısı var. Eserin Türkçe sözlerini Aysel Gürel yazdı. Şarkının orijinal versiyonuysa Yunan şarkıcı Yannis Parios'a ait olan Ah Sofia adlı romantik şarkı. Sanatçının 1990 yılında yayınladığı esere kulak veriyoruz.

0: Efsane Şarkılar devam ediyor.
1: Sevgili müzikseverler, şimdi Ayşegül Aldınç'ın 2000 yılında Kiss Müzik'ten çıkan Nefes albümünde yayınladığı Güle Güle adlı aranjman şarkısı var. Eserin Türkçe sözlerini Günay Çoban yazdı. Şarkının orijinal versiyonuysa 1969 yılında Yunan sanatçı Amelia Rodriguez tarafından seslendirildi. Şarkının sözleri Federico de Brito'ya ait. Şimdi şarkı sizlerle.

Sevgili dinleyenler, sırayı Ayşegül Aldınç'ın 1993 yılında Alev Alev albümünde yayınladığı Haydi Söyle şarkısı alıyor. Sanatçının hareketli şarkısının Türkçe sözlerini Leyla Tuna yazdı. Orijinal versiyonuysa ünlü Yunan şarkıcı Keti Garbi'ye ait olan Pesta Menafilia adlı eser. Sanatçı şarkısını 1992 yılında yayınladı. Şimdi bu güzel hareketli şarkıya kulak veriyoruz.

0: Sevgili müzikseverler, programımızın son şarkısı Ayşegül Aldınç'ın 2000 yılında Kiss Müzik'ten yayınladığı Nefes albümünde yer alan Ağıt adlı aranjman şarkısı. Eserin Türkçe sözlerini Can Dündar yazdı. Şarkının orijinal versiyonu ise ünlü Yunan şarkıcı Haris Alexiou'ya ait Romantizo adlı şarkı. Şimdi bu güzel romantik şarkıyı dinliyoruz.
1: Efsane şarkılar.

Sevgili dinleyenlerimiz, aranjman şarkıları sizlerle buluşturduğumuz Efsane Şarkılar programımızın bugün de sonuna geldik. Bu haftaki programımızda Türkçe düzenlemeleriyle ve Ayşegül Aldıç'ın sesiyle unutulmazlar arasında yerini alan aranjman şarkıların orijinallerini dinleyerek dünya müzik tarihine kısa bir yolculuk yaptık. Gelecek hafta Efsane Şarkılar programımızda bir başka müzik yolculuğunda tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın, mutlu kalın.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: saat 19.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 20-34, Bilecik 18-34, Bursa 20-34, Çanakkale 23-35, Edirne 21-36, İstanbul 23-31, Kırklareli 20-33, Kocaeli 23-34, Sakarya 22-33, Tekirdağ 22-31, Yalova 22-31 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçecek. Aydın 24-41, Denizli 25-40, Kütahya 16-33, İzmir 23-36, Manisa 23-38, Muğla 23-38, Uşak 18-35 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık, doğusu yer yer parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı ve Kahramanmaraş'ın batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 26-36, Antalya 26-35, Burdur 20-37, Hatay 26-33, Isparta 20-36, Kahramanmaraş 25-36, Mersin 28-34, Osmaniye 26-34 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 17-31, Ankara 18-32, Çankırı 16-34, Eskişehir 17-34, Karaman 17-32, Kayseri 14-31, Kırıkkale 17-32, Kırşehir 15-31, Konya 20-32, Nevşehir 14-29, Niğde 15-31, Sivas 14-29, Yozgat 15-26 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar öğle saatlerinde Zonguldak ve Bartın kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Bartın 19-34, Bolu 16-33, Düzce 20-34, Karabük 18-37, Kastamonu 15-31, Zonguldak 20-29 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Tokat çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 20-31, Artvin 20-24, Bayburt 14-28, Çorum 15-30, Giresun 24-28, Gümüşhane 16-28, Ordu 24-28, Rize 23-28, Samsun 21-30, Sinop 21-31, Tokat 19-27, Trabzon 24-28 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu. Erzincan, Kars ve Ardahan çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 15-36, Ardahan 13-26, Bingöl 18-35, Bitlis 16-30, Elazığ 19-37, Erzincan 17-33, Erzurum 13-30, Hakkari 22-34, Iğdır 23-36, Kars 13-28, Malatya 19-35, Muş 19-34, Tunceli 20-37, Şırnak 25-36, Van 15-30 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 26-38, Batman 20-40, Diyarbakır 21-38, Gaziantep 23-37, Kilis 23-36, Mardin 25-35, Şanlıurfa 24-38, Siirt 25-38 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 yer yer 7. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Batı Karadeniz'in doğusunda yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, öğle saatlerinden sonra yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, batısında güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yaklaşık 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. İçişleri Bakanlığı, 23 ilde göçmen kaçakçılığı mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 48 şüpheliden 31'inin tutuklandığını bildirdi. Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada, mali disiplinden taviz vermeden bütüncül bir çerçevede enflasyonla mücadeleyi sürdürecek, kazanımlarımızı güçlendirerek sosyal refahı artıracağız ifadesi kullanıldı. YÖK Başkan Erol Özvar, üniversiteye yerleşen öğrencilere bu yıl yerleştiğiniz üniversiteye kayıt yaptırmakta tereddüt etmeyin, fırsatları kaçırmamak lazım. Her yıl sıralamaların ve puanların değişebileceğini lütfen dikkate alın çağrısını yaptı. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, İngiltere'nin Ukrayna krizinin barış sürecini engellemek için düzenli şekilde adımlar attığını belirterek İngiltere, savaşta Kiev yönetiminin safında yer alıyor dedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran'a yönelik bir saldırı halinde Avrupa ülkelerindeki Amerika Birleşik Devletleri üslerinin hedef alınabileceğine ilişkin iddialara cevap vererek, saldırıların kaynağını hedef almanın Tahran'ın yasal hakkı olduğunu söyledi. Ve son olarak spor. Kocaeli Spor, Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında bugün Ahmet Sportif faaliyetlerle karşılaşacak. Turku Araç Muayene Kocaeli Stadında oynanacak ve saat 21.30'da başlayacak maçı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Corendon Alanya Spor evinde Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Aydın-Denizli Otoyolu'nun 3 ve 8. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışması nedeniyle Aydın istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Denizli istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Kayseri-Niğde yolunun 31 ve 36. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Malatya-Kayseri yolunun 8 ve 11. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.
1: İz bırakanlar.
2: Tarihte iz bırakmış şahsiyetlerin hayatlarından alıntıların yapıldığı İz Bırakanlar programı Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.

Merhaba sevgili dinleyenler. İz Bırakanlar programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan. Teknik yapımda Gülçin Çağlar'la birlikte sesimizin ulaştığı herkese saygıyla selamlıyoruz. Her programımızda kültür, sanat ve düşünce hayatımıza iz bırakmış, yaşadıkları dönemin sınırlarını aşarak eserleriyle gelecek kuşaklara ilham vermiş önemli isimlerin yaşam öykülerini sizlerle buluşturuyoruz. Bir ömür, müziğe adanmış yıllar, bir mikrofonun başında geçen onlarca yıl, yüzlerce konser, binlerce radyo yayını ve gönüllere

Türk sanat müziği tarihinde bazı isimler vardır ki yalnızca sesleriyle değil, yetiştirdikleri öğrencilerle, besteledikleri eserlerle ve sanat anlayışıyla da unutulmaz olurlar. Bugün İz Bırakanlar programında Türk sanat müziğinin seçkin yorumcularından, TRT'nin usta sanatçılarından, bestekar, koro şefi, eğitimci ve devlet sanatçısı Ziya Taşkent'i anacağız. Hayatı boyunca müziği yalnızca icra etmedi. Onu yaşadı, onu öğretti ve gelecek kuşaklara emanet etti. 1950'li yıllar Türkiye'de radyo yayınlarının altın çağı. Ankara Radyosu nice büyük sanatçıların yetiştiği bir okul. İşte Ziya Taşkent'in sanat yolculuğu da tam burada başladı. Şimdi onun en sevilen bestelerinden biriyle programımıza başlıyoruz. Ne gelen ne soran var. Acı geçti günlerim. Ne?

Dinlediğimiz bu eser Ziya Taşkent'in gönüllerde iz bırakan bestelerinden biri. Duyguyu yalın ama etkileyici bir melodik çizgiyle anlatan bu eser, onun bestecilik anlayışının en güzel örneklerinden biridir. 1932 yılında Adapazarı'nda dünyaya gelen Ziya Taşkent'in ailesi aslen Rizeliydi. Karadeniz'in kültürel zenginliği ile yetişen aile ortamı, onun müziğe duyduğu ilgiyi küçük yaşlarda besledi. Çocukluk yıllarında dinlediği klasik Türk musikisi eserleri, ev sohbetlerinde söylenen şarkılar ve radyodan yükselen nameler onun gönlünde silinmeyecek izler bıraktı. Gençlik yıllarında hukuk öğrenimine başladı ancak kalbi mahkeme salonlarında değil, musiki meşklerinin yapıldığı salonlarda atıyordu. Bir yıl süren hukuk eğitiminin ardından hayatının yönünü tamamen değiştirecek kararı verdi. Müziği seçti ve bu karar Türk sanat müziğinin kazandığı en önemli sanatçılardan birinin doğuşuna vesile oldu. Sanatta başarı yetenek kadar cesaret de ister sevgili dinleyenler. Ziya Taşkent genç yaşta verdiği bu kararla ömrünü musikiye adadı. Şimdi bir başka unutulmaz bestesini dinletiyoruz. Bir gün bu ayrılık biter diyordu.

Atlas makamının vakur ve dengeli yapısı Ziya Taşkent'in melodik üslubuyla birleşince ortaya zamana direnen bir eser çıkmış. Bu eser yıllar boyunca birçok sanatçı tarafından seslendirilmiş, klasik repertuarın vazgeçilmezleri arasında yerini almıştır. 1953 yılı Ankara Radyosu'nun açtığı sanatçı sınavı. O yıllarda bu sınavı kazanmak yalnızca iyi bir sese sahip olmak anlamına gelmiyordu. Makam bilgisi, usul hakimiyeti, diksiyon, repertuar zenginliği ve güçlü bir yorum. Hepsi birlikte değerlendiriliyordu. Ziya Taşkent bu zorlu sınavı başarıyla geçti. Böylece başlayan Ankara Radyosu serüveni tam 45 yıl sürdü. Bu uzun yolculuk boyunca solist oldu, koro sanatçısı oldu, şef oldu, besteler yaptı ve yüzlerce radyo konserinde dinleyicileriyle buluştu. TRT çatısı altında geçen yıllar boyunca yalnızca eser seslendiren bir sanatçı değil, kurum kültürünü temsil eden, genç sanatçılara örnek olan saygın bir müziki insanı olarak anıldı. Bir sanatçıyı yalnızca sesi anlatmaz sevgili dinleyenler, besteleri de anlatır. Ziya Taşkent'in eserlerini dinlediğinizde ilk fark edilen özellik melodisindeki sadelik ve o sadeliğin içinde saklı büyük duygudur. Onun şarkılarında gösteriş yoktur, zorlamalar yoktur. Dinleyeni yormayan ama yüreğine dokunan ezgiler vardır. Hicaz, Hüzzam, Rast, Kürdi, klasik Türk musikisinin en güçlü makamlarını kullanırken makamın ruhuna sadık kalmış ancak kendi yorumunu da eserlerine ustalıkla işlemiştir. Bestelerinde çoğu zaman ayrılık, özlem, bekleyiş, kırgınlık ve umuda tutunan bir sevda anlatılır. Belki de bu yüzden aradan geçen yıllara rağmen şarkıları hala aynı duyguyla dinlenmektedir. Bazı besteler ilk dinleyişte kalbe dokunur sevgili dinleyenler. Bazıları ise yıllar geçtikçe insanın hayatına eşlik eder. Şimdi Ziya Taşkent'in en sevilen eserlerinden biriyle devam ediyoruz. Dinmiyor hiç bu akşam ne gözyaşım ne acım.

Hüzzam makamının o derin hüznü, Ziya Taşkent'in melodik anlayışıyla birleşince ortaya yıllardır dillerden düşmeyen bir eser çıkmış. Bu şarkı yalnızca bir ayrılığı anlatmaz, İnsan ruhunun sessizliğini de anlatır. Sevgili dinleyenler, Ziya Taşkent yalnızca başarılı bir solist değildi. Aynı zamanda TRT'nin saygın hocalarından biriydi. Genç sanatçılar ilk mikrofon heyecanlarını yaşarken onların yanında çoğu zaman Ziya Taşkent bulunurdu. Ses terbiyesi, makam bilgisi, usul, Türkçenin doğru kullanımı ve sahne disiplini hepsini büyük bir titizlikle anlatırdı. Öğrencilerine sık sık "Önce esere saygı duyacaksınız" derdi. Çünkü ona göre sanatçı eseri kendine uyduran değil, eserin ruhunu dinleyiciye ulaştıran kişiydi. İşte bu anlayış onun yalnızca iyi bir yorumcu değil, gerçek bir musiki hocası olarak anılmasını sağladı. TRT koridorlarında birçok sanatçı ilk alkışını, ilk övgüsünü, ilk tavsiyesini Ziya Taşkent'ten aldı. Şimdi bir başka unutulmaz bestesiyle devam ediyoruz. Rüzgar susmuş, ses vermiyor, nedendir?

Şarkının daha ilk cümlesi dinleyiciyi içine çeken bir atmosfer kuruyor. Rüzgarın bile sustuğu bir yalnızlık, bekleyiş ve derin bir iç hesaplaşma. İşte Ziya Taşkent'in besteciliği tam da burada kendisini gösteriyor. Az notayla büyük duygular anlatabiliyor. Sevgili dinleyenler, yıllar süren emeğin, disiplinli çalışmanın ve sanata adanmış bir ömrün karşılığı 1998 yılında geldi. Türkiye Cumhuriyeti, Ziya Taşkent'e devlet sanatçısı unvanını verdi. Bu unvan, yalnızca başarılı bir ses sanatçısına değil, Türk musikisinin gelişmesine yıllarını vermiş bir kültür insanına verilmişti. Çünkü radyo yayınlarından konser salonlarına, korolardan eğitim çalışmalarına kadar Türk sanat müziğinin hemen her alanında iz bırakmıştı. Bir sanatçının en büyük ödülü dinleyicisinin gönlünde yer etmektir. Şimdi yıllardır sevilerek dinlenen bir başka eserini dinletiyoruz. Ne bekledim sevgiden, ne kaldı bak elimden.

Dinlediğimiz bu eser Ziya Taşkent'in duygu dünyasını en güçlü biçimde yansıtan bestelerden biridir. Hüzzam makamının zarif yürüyüşü, güftenin iştenliğiyle birleşince ortaya zamana meydan okuyan bir klasik çıkmış. Sevgili dinleyenler, Ziya Taşkent'in yaşamında müzik yalnızca bir meslek değildi. Onun evi aynı zamanda bir musiki meşkhanesiydi. Eşi Ulviye Taşkent de Türk sanat müziğinin değerli ses sanatçılarındandı. Sanat, bu ailede yalnızca sahnede yaşanmıyor, günlük hayatın da ayrılmaz bir parçası oluyordu. Evlerinde makamlar konuşulur, yeni besteler değerlendirilir, konserler planlanır, genç sanatçılar ağırlanırdı. Yıllar boyunca Türk sanat müziğine emek veren bu aile, birlikte konserler verdi, birlikte üretmenin mutluluğunu yaşadı. Kızları Rengin, torunları Ece ve Efe, ailenin en büyük sevinç kaynağıydı. Ne var ki hayat bazen en acı sınavlarını en mutlu ailelere yaşatır. Ziya Taşkent'in bestelerinde hüzün kadar umut da vardır. Belki de bu yüzden eserleri yıllar geçtikçe daha çok sevilmiştir. 17 Ağustos 1999 Türkiye'nin hafızasına kazınan gece. Saatler 03.02'yi gösterirken Marmara bölgesi Cumhuriyet tarihinin en büyük felaketlerinden biriyle sarsıldı. Binlerce insan evlerinde uykudaydı. Yüzlerce bina saniyeler içinde yıkıldı. On binlerce aile sevdiklerini kaybetti. O büyük acının içinde Türk sanat müziği de çok değerli bir ismi yitirdi. Ziya Taşkent. Yalova'nın Çiftlikköy ilçesindeki yazlığında bulunuyordu. Yanında hayat arkadaşı Ulviye Taşkent, kızı Rengin Dalmanoğlu ve torunları Ece ile Efe vardı. Deprem sadece birkaç saniye sürdü. Ama geride ömür boyu unutulmayacak acılar bıraktı. Ziya Taşkent ailesiyle birlikte hayata veda etti. Türk musikisi sessiz, vakurluğunu hiç bozmayan gerçek bir beyefendiyi kaybetti. Bazı ayrılıklar vardır. Kelime bulmak zordur. Böyle zamanlarda sanatçının geriye bıraktığı eserler konuşulur. Ziya Taşkent'in umutla hüznü buluşturan unutulmaz eserlerinden birini dinletiyoruz. Bir sabah istiyorum.

Bir sabah istiyorum adı bile umut taşır. Yeni bir başlangıç, yeni bir gün, yeni bir ışık. Aradan geçen yıllar bir sanatçının gerçek değerini daha da belirgin hale getiriyor sevgili dinleyenler. Bugün TRT repertuarında, konservatuvarlarda, koroların konserlerinde, Türk sanat müziğini sevenlerin gönlünde Ziya Taşkent'in besteleri yaşamaya devam ediyor. Onun eserleri makam bilgisinin, zarif melodilerin ve içten duyguların buluştuğu örnekler olarak kabul ediliyor. Bugün pek çok genç yorumcu onun bestelerini seslendirirken aslında büyük bir geleneği de yaşatıyor. Çünkü Ziya Taşkent modaya göre eser üretmedi. Kalıcı olana inandı. Müziğinin özüne bağlı kaldı ve bunun karşılığını dinleyicisinin sevgisiyle aldı. Sevgili dinleyenler, Türk sanat müziği yüzyılların birikimiyle oluşmuş büyük bir kültür hazinesidir. Bu hazinenin korunmasında icra eden sanatçılar kadar beste yapanlar, eğitim verenler ve kurum kültürünü geleceğe taşıyan ustalar da önemli rol oynar. Ziya Taşkent işte bu isimlerden biridir. 45 yılı aşan TRT hizmeti, yetiştirdiği sanatçılar, yönettiği korolar ve bugün hala dillerden düşmeyen besteleri, onun Türk musikisindeki seçkin yerini açıkça göstermektedir. Onun sanatı gösterişten uzak, içten, samimi ve klasik üsluba bağlıdır. Bu özellikleriyle Cumhuriyet döneminin en saygın Türk sanat müziği sanatçıları arasında anılmaya devam etmektedir. Bir ömür müziğe adanabilir ama çok az insan hem sesiyle, hem besteleriyle, hem de yetiştirdiği öğrencileriyle kuşaklar boyunca yaşamaya devam edebilir. Ziya Taşkent işte o nadir sanatçılardan biriydi. Onun sesi artık aramızda değil ama eserleri her konser salonunda, her radyo yayınında, her meşkte ve her yeni yorumda yeniden hayat buluyor. Müziki insan ömründen daha uzundur. Gerçek sanatçı da eserleri yaşadıkça yaşamaya devam eder. Bugün Ziya Taşkent'i yalnızca büyük bir solist ve bestekar olarak değil, TRT'nin yetiştirdiği örnek bir sanat insanı, usta bir eğitimci ve Türk sanat müziğine gönülden hizmet etmiş bir kültür taşıyıcısı olarak saygıyla anıyoruz. Sevgili dinleyenler, İz Bırakanlar programında bugün Türk sanat müziğinin seçkin bestekarı, yorumcusu ve devlet sanatçısı Ziya Taşkent'in yaşamını, sanat anlayışını ve ardında bıraktığı ölümsüz eserleri birlikte hatırladık. Bir sanatçının yalnızca notalarla değil, zarafeti, disiplini ve insanlığıyla da iz bırakabileceğini bir kez daha gördük. Sanatçıyı saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Programımızı bestekarın Gücüme Gidiyor Böyle Yaşamak şarkısıyla noktalıyoruz. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan, teknik yapımda Gülçin Çağlar, bir başka İz Bırakanlar programında kültür ve sanat dünyamıza değer katan başka bir ismin yaşam öyküsünde buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.

iz bırakanlar. Tarihte iz bırakmış şahsiyetlerin hayatlarından alıntıların yapıldığı İz Bırakanlar programı Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 20.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 20-34, Bilecik 18-34, Bursa 20-34, Çanakkale 23-35, Edirne 21-36, İstanbul 23-31, Kırklareli 20-33, Kocaeli 23-34, Sakarya 22-33, Tekirdağ 22-31, Yalova 22-31 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçecek. Aydın 24-41, Denizli 25-40, Kütahya 16-33, İzmir 23-36, Manisa 23-38, Muğla 23-38, Uşak 18-35 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık, doğusu yer yer parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Osmaniye çevreleriyle Hatay'ın kıyı ve Kahramanmaraş'ın batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 26-36, Antalya 26-35, Burdur 20-37, Hatay 26-33, Isparta 20-36, Kahramanmaraş 25-36, Mersin 28-34, Osmaniye 26-34 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 17-31, Ankara 18-32, Çankırı 16-34, Eskişehir 17-34, Karaman 17-32, Kayseri 14-31, Kırıkkale 17-32, Kırşehir 15-31, Konya 20-32, Nevşehir 14-29, Niğde 15-31, Sivas 14-29, Yozgat 15-26 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar öğle saatlerinde Zonguldak ve Bartın kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Bartın 19-34, Bolu 16-33, Düzce 20-34, Karabük 18-37, Kastamonu 15-31, Zonguldak 20-29 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Tokat çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 20-31, Artvin 20-24, Bayburt 14-28, Çorum 15-30, Giresun 24-28, Gümüşhane 16-28, Ordu 24-28, Rize 23-28, Samsun 21-30, Sinop 21-31, Tokat 19-27, Trabzon 24-28 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu. Erzincan, Kars ve Ardahan çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 15-36, Ardahan 13-26, Bingöl 18-35, Bitlis 16-30, Elazığ 19-37, Erzincan 17-33, Erzurum 13-30, Hakkari 22-34, Iğdır 23-36, Kars 13-28, Malatya 19-35, Muş 19-34, Tunceli 20-37, Şırnak 25-36, Van 15-30 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 26-38, Batman 20-40, Diyarbakır 21-38, Gaziantep 23-37, Kilis 23-36, Mardin 25-35, Şanlıurfa 24-38, Siirt 25-38 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopasyon Operası'nda 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz Sinop İlhanı arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege, Çanakkale, Çeşme arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege, Çeşme, Fethiye arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz, Fethiye, Anamur arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz, Anamur, İskenderun arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. İçişleri Bakanlığı, 23 ilde göçmen kaçakçılığı mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 48 şüpheliden 31'inin tutuklandığını bildirdi. Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada, mali disiplinden taviz vermeden bütüncül bir çerçevede enflasyonla mücadeleyi sürdürecek, kazanımlarımızı güçlendirerek sosyal refahı artıracağız ifadesi kullanıldı. YÖK Başkanı Erol Özvar, üniversiteye yerleşen öğrencilere bu yıl yerleştiğiniz üniversiteye kayıt yaptırmakta tereddüt etmeyin, fırsatları kaçırmamak lazım. Her yıl sıralamaların ve puanların değişebileceğini lütfen dikkate alın çağrısını yaptı. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, İngiltere'nin Ukrayna krizinin barış sürecini engellemek için düzenli şekilde adımlar attığını belirterek İngiltere, savaşta Kiev yönetiminin safında yer alıyor dedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran'a yönelik bir saldırı halinde Avrupa ülkelerindeki Amerika Birleşik Devletleri üslerinin hedef alınabileceğine ilişkin iddialara cevap vererek, saldırıların kaynağını hedef almanın Tahran'ın yasal hakkı olduğunu söyledi. Ve son olarak spor. Kocaeli Spor, Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında bugün Ahmet Sportif faaliyetlerle karşılaşacak. Turk Araç Muayene Kocaeli Stadı'nda oynanacak ve saat 21.30'da başlayacak maçı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Korendon Alanya Spor evinde Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Aydın-Denizli Otoyolu'nun 3 ve 8. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışması nedeniyle Aydın istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Denizli istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Kayseri-Niğde yolunun 31 ve 36. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Malatya-Kayseri yolunun 8 ve 11. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Kanser tedavisinde etkinliği kanıtlanmamış alternatif yöntemler sağlığınıza zarar verir. Şimdi umuda yeni bir pencereden bakın. Sağlığımızın değerini sağlıklıyken bilmeliyiz. Ama olur da beklenmedik bir rahatsızlıkla belki kanserle karşılaşabilirsiniz. Endişelenmeyin, sizin yanınızdayız. Unutmayın, sadece doğru tedavi yöntemleriyle ve bilimin dost eliyle en doğru sonuçlara ulaşabilirsiniz.
3: Türk Tıbbi Onkoloji Derneği, yaşam için bilimin dost eli.
4: Türkiye'nin en havalı radyosu, meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 25 Ağustos Salı günü yurdun kuzey ve doğu kesimleri parçalı bulutlu. Doğu Karadeniz, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Ordu, Tokat, Erzincan, Ardahan, Kars, Osmaniye çevreleri, Hatay kıyılarıyla Kahramanmaraş'ın batı kesimleri, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. 26 Ağustos Çarşamba günü yurdun kuzeydoğu kesimleriyle Doğu Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz'de Giresun'un kıyı kesimleri dışında, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batı kesimleriyle Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetlice esecek. 27 Ağustos Perşembe günü yurdun kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz, Trakya kesimi, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Bingöl ve Muş çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı, cuma gününden itibaren yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: özel güvenlik, antik çağlara kadar uzanan bir geçmişe sahip. Antik Roma'da zengin vatandaşlar mülklerini korumak ve güvenliklerini sağlamak için özel güvenlik görevleri tutardı. Orta Çağ Avrupa'sında ise zengin toprak sahipleri kalelerini ve arazilerini korumak için şövalyeler tutardı. 18. ve 19. yüzyıllarda özel güvenlik daha modern bir yapı kazanmaya başladı. Özel güvenlik şirketleri, bankaları, sahneleri ve diğer varlıkları korumak için tutulmaya başlandı. Bu erken özel güvenlik şirketleri, genellikle emekli askeri personel tarafından işletiliyor ve müşterilerini hırsızlık ve soygundan korumakla görevliydi. Bugün özel güvenlik endüstrisi milyarlarca dolarlık bir endüstri haline geldi. Büyümeye devam etti. Özel güvenlik şirketleri şimdi sağlık, perakende, bankacılık ve ulaşım gibi çeşitli sektörlerde müşterilere özel hizmetler sunmaktadır. Özel güvenlik personeli alışveriş merkezlerinde, havalimanlarında, hastanelerde ve devlet binalarında çeşitli ortamlarda bulunabilir. Büyümesine ve gelişmesine rağmen özel güvenlik endüstrisi hala zorluklarla karşı karşıya. 19. yüzyılda sanayi devrimi özel güvenlik sektöründe önemli değişikliklere neden oldu. Sanayileşmenin yükselmesi ve büyük şirketlerin büyümesiyle birlikte özel güvenlik şirketleri fabrikalara ve diğer endüstriyel tesislere güvenlik hizmetleri sağlamaya başladı. Özel güvenlik görevlileri düzeni korumak, hırsızlığı önlemek ve işçileri korumakla görevliydi. 20. yüzyılda özel güvenliğin gelişimi ise özel güvenlik sektöründe önemli bir büyüme getirdi. Özel güvenlik şirketleri, yöneticiye koruma yetkinlik, güvenliği ve güvenlik danışmanlığı gibi geniş bir güvenlik hizmetleri yelpazesi sunmaya başladı. Küresel ekonominin büyümesi ve uluslararası seyahatlerin artmasıyla birlikte özel güvenlik şirketleri hizmetlerini dünyanın çeşitli yerlerindeki bireyler ve işletmeler için sağlamak üzere genişletti. 11 Eylül 2001'deki terör saldırıları özel güvenlik sektörü üzerinde önemli bir etki yarattı. Özel güvenlik şirketleri havalimanları, devlet binaları ve diğer kritik altyapılara güvenlik hizmetleri sağlamak için çağrıldı. Saldırılar, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve dünya genelinde özel güvenlik hizmetlerine artan talebe neden oldu. Özel güvenlik sektörü büyüdükçe düzenleme ve denetim ihtiyacı da arttı. Birçok ülkede özel güvenlik şirketlerinin hükümet kurumları tarafından lisanslanması, düzenlenmesi gerekmekteydi. Bu düzenlemeler genellikle özel güvenlik şirketlerinin müşterilerinin güvenliği ve güvenliğini sağlamak için belirli standarda ve yönergelere uymaları gerekiyor. Özel güvenlik sektörü sürekli gelişmekte ve sürekli yeni gelişmeler ve trendler ortaya çıkarmaktadır. Son yıllarda en önemli trendlerden biri de güvenlik endüstrisinde teknolojinin yükselişi oldu. Özel güvenlik şirketleri müşterilerine daha güvenli hizmetleri sağlamak için yüz tanıma ve yapay zeka gibi gelişmiş teknolojileri giderek daha fazla kullanmaktadır. Özel güvenlik sektörünün büyümesine ve evrimine rağmen endüstride hala birçok zorlukla karşı karşıyadır. Bu zorluklardan en büyüklerinden biri de güvenlik hizmetlerinin yükselen maliyeti. Özel güvenlik hizmetlerine olan talep arttıkça bu hizmetlerin maliyeti de artmakta ve birçok birey ve işletme erişebilirliği azaltmaktadır. Özel güvenlik endüstrisini tehdit eden diğer bir zorluk da siber saldırıların tehdidi. Güvenlik endüstrisinde teknolojinin yükselişiyle şirketlerin siber tehditlerinden kendilerini korumaları için giderek daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Özel güvenlik şirketleri müşterilerini bu tehditlerden korumak için en son siber güvenlik trendlerini ve teknolojileriyle güncel kalmalıdır. Dünya daha fazla bağlantılı ve küreselleştikçe özel güvenlik hizmetlerine olan talep artmaya devam ediyor. Özel güvenlik şirketleri müşterilerine en iyi güvenlik hizmetini sağlamak için yeni teknolojilere ve trendlere uyum sağlamak zorunda kalacaklardır. Özel güvenlik sektörünün tarihi ilgi çekici ve sürekli gelişen bir konu. Antik Roma'daki ilk formlarından günümüzün modern özel güvenlik şirketlerine kadar özel güvenlik sektörü bireyleri, işletmeleri ve hükümetleri korumada önemli bir rol oynamıştır. Dünya değiştikçe ve eridikçe Özel güvenlik sektörü de yeni zorluklara ve fırsatlara adapte olarak müşterilerine en iyi güvenlik hizmetlerini sunmak için yeni teknolojilere ve trendlere uyum sağlayacaktır. Özel güvenlik görevlileri, görev alanlarında ve görev süreleri içerisinde korudukları veya güvenliklerini sağladıkları alanlarda gerçek veya tüzel kişileri korumakla güvenlik kişilere denilmekte. Bu koruma bazen can güvenliğine yönelik, bazen ise mal varlığına yönelik olabileceği gibi özel güvenlik görevleri koruma işlemleri sırasında kanunlarda ve yönetmeliklerde yazılı emredici hükümleri uygulamak zorundadır. Korudukları veya güvenliklerini sağladıkları alanlara veya kişilere karşı yapılacak olan saldırılarda caydırıcılık, yani önleyicilik sağlamaktadır. Yani saldırganı henüz haksız eyleme başlamadan önce suçtan vazgeçirmektir. Örneğin bir alışveriş merkezine saldırmak isteyen bir saldırgan, özel güvenlik görevlisinin oradaki varlığını hissetmesiyle birlikte eyleminden psikolojik olarak vazgeçmektedir. Şayet tüm tedbirlere rağmen caydırıcılık işe yaramadıysa, bu kez bir özel güvenlik görevlisinin görevleri şüpheliyi yakalamak, genel kolluk dediğimiz polis veya jandarmaya bilgi vermek, suça konu delilleri muhafaza altına alarak, nihayetinde kolluğun olay yerine intikal etmesiyle birlikte kolluğa yardımcı olmakla sıralanır. Özel güvenlik görevlileri, alışveriş merkezleri, hastaneler, okullar, siteler, fabrikalar, havalimanları, bankalar ve konser gibi toplu etkinlik alanlarında can ve mal güvenliğini sağlamak için çalışır. Çalışma alanları ruhsat durumuna göre silahlı veya silahsız olarak değişiklik gösterir. AVM'lerde, sağlık kurumlarında, eğitim kurumlarında, konut ve sitelerde, ulaşım ağlarında, sanayi ve ticaretle ilgili fabrikalar, depolar, üretim tesisleri, iş merkezlerinde hırsız ve izinsiz girişleri önler. Finans kuruluşlarında, bankalar ve kıymetli eşya taşıma, saklama merkezlerinde genellikle silahlı güvenlik olarak görev yapılır. Konser, festival, tiyatro gibi kalabalık buluşmalarda alan kontrolünü sağlarlar. Hastane ve kliniklerde hasta, ziyaretçi ve personel güvenliğini sağlayarak acil durumlara destek olurlar. Bina içi düzeni korurlar ve girişlerde, AVM'lerde X-ray kontrolleri yaparak hırsızlığa karşı önlem alırlar. Eğitim kurumlarında ise üniversiteler, kolejler ve okullarda yabancı kişilerin girişini engellerler. Konut ve sitelerde de apartman, rezidans ve toplu konutlarda site sakinlerinin güvenliğini gözetirler. Havalimanları, metro, tren garı ve terminallerde yolcu ve tesis denetimlerini gerçekleştirirler. Peki can ve mal güvenliğini de sağlayan özel güvenlik görevlilerinin karşılaştıkları zorluklar neler? Özel güvenlik şirketleri çalışanlarının sektörde karşılaştığı bazı sorunların dile getirildiği ise fazla mesai sorunu, ücret değişikliği, ücret düşüklüğü, ek ücretlerin tanımı, proje bazlı çalışmalar, hiyerarşi sorunu. Özel güvenlik hizmetlerinde 8 saatlik vardiya sistemi mevcut olsa dahi bazı işverenler maliyetleri düşürmek için 12 saatlik vardiya sistemlerini güvenlik hizmetini sağlamayı tercih etmektedir. Bu sebeple özel güvenlik personeli olarak çalışan kişilerde yorgunluk, iş akışındaki yoğunluktan meydana gelen bir depresif ruh hali sıklıkla karşılaşılan durumlar olarak belirtilmektedir. Özel güvenlik şirketlerinin güvenlik sektöründe karşılaştığı temel problem sağladıkları hizmetin maddi karşılığıdır. Aynı zamanda resmi tatiller, hafta sonları ve gece nöbetleri nedeniyle sosyal veya aile hayatı konusunda da birçok sorunları olduğunu kaydetmekteler. Kışın soğukta, yazın sıcakta dışarıda veya oturma alanı dahi bulunmayan bazı iş yerlerinde kulübelerde çalışmak zorunda kalınmakta. Özel güvenlik görevlilerinin hayatta karşılaştığı pek çok zorluktan birisi karşılaştığı ilginç olaylar. Metro ve raylı sistemlerde görev yapan özel güvenlik görevlileri, binlerce insanın akıp gittiği bu hareketli alanlarda kayıp eşyalar, raylara düşen yolcular, ilginç kavgalar ve tuhaf gece vardiyası olaylarıyla dolu pek çok anı biriktirir. Sizler için birkaçını derledik. bir metro istasyonunda raylara atlayan bir yolcuyu aramak için güvenlik görevlileri büyük bir panikle trenin altına ve ray aralarında arama yaparken o sırada yolcu soğukkanlılıkla trenin hemen yanındaki güvenli bölgeden çıkarak kendisini endişeyle arayan güvenliğe yaklaşmış ve "Ben ölmek istiyorum" diyerek durumu şaşkına çevirmişti. Güvenlikler son durakta boşaltılan trenleri kontrol ederken devasa müzik aletlerinden tutun da içi dolu akvaryumlara, antika kılıçlara kadar pek çok unutulmuş eşyayla karşılaşırlar. Gece son seferden sonra tünelde bakım ve sanıp kestirme olduğunu düşünerek raylar üzerinde yürümeye çalışan ve yönünü kaybeden şaşkın yolcular kameralardan fark edilip güvenlikler tarafından kısa sürede durdurulur. Tanıtım veya etkinlik için dev maskot kostümleri giyip bilet basımlarından turnikelerden geçmeye çalışan ya da güvenlik uyarınca kostümün içinden "Ben insan değilim" diye bağıran ilginç sokak sanatçıları veya şakacılar da vardiya anılarında sıkça yer alır. Bazı ülkelerde ise oldukça ilginç iddialar ortaya atılmıştır. Muhakkak ki tüm bu anlatıların sebebi ya uykusuzluk ya yoğun mesai veya bulundukları alanda yalnız görev yapmalarından kaynaklı olmuştur. Gece vardiyalarında boş plazalarda veya eski binalarda tek başlarına çalışırken pek çok ürkütücü olay yaşadıklarını da iddia etmişlerdir. Bu hikayeler genellikle karanlık koridorlar, kapanmayan kapılar ve açıklanamayan sesler etrafında anlatılıp durmuştur. Amerika Birleşik Devletleri'nde görev yapan bir özel güvenlik görevlisi, büyük bir plaza, saat gece 3, sadece bir güvenlik görevlisi var. Üçüncü katın koridorundan ayak sesleri gelmektedir ve kamera ekranına bakıldığında ise kimse görünmemiştir. Seslerin geldiği odaya gidilir, kilitli olması gereken arşiv kapısı ardına kadar açıktır. İçeriden soğuk bir rüzgar esmektedir. Bu ise tek başına görev yapan güvenlik görevlisinin korkmasına neden olmuştur. İngiltere'de ise eski ve kapalı hastane binasında görevli iki kişi devriye gezmektedir. Ameliyathaneden metal sesleri veya sedye tekerlek gıcırtısı duyduklarını iddia etmişlerdir. Koridorun sonunda ise duvarda yürüyen net bir insan gölgesi gördüklerini, ışık tutulduğunda orada hiçbir şey olmadığını sanmışlardır. İnşaat halindeki büyük bir sitede ise gece nöbeti tutulurken monitörde sürekli hareket alarmı çalan bir bodrum katı görülmüştür. Kameralara yakından bakıldığında içerideki kişinin kameralara doğrudan baktığı, el salladığı fark edilmiştir. Oraya inildiğinde ise kapı dışarıdan kilitlidir ve içeride kimse yoktur. Bunun gibi hastane, okul veya rezidans gibi farklı mekanlarda geçen özel güvenlik hikayeleri oldukça ilginç anlatılar ortaya koymuştur. Güvenlik görevlileri, gece nöbetleri, olumsuz hava şartları dahi olsa her türlü zorluğa karşı mesaisi başında insanların güvenliğini sağlayarak görevlerini güvenle icra etmektedirler.
1: Gonca Mete'nin hazırlayıp sunduğu Yaşamın İzleri programı sona erdi.

0: Saat 21.
1: Şimdi hava durumu.
0: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 20-34, Bilecik 18-34, Bursa 20-34, Çanakkale 23-35, Edirne 21-36, İstanbul 23-31, Kırklareli 20-33, Kocaeli 23-34, Sakarya 22-33, Tekirdağ 22-31, Yalova 22-31 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçecek. Aydın 24-41, Denizli 25-40, Kütahya 16-33, İzmir 23-36, Manisa 23-38, Muğla 23-38, Uşak 18-35 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık, doğusu yer yer parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı ve Kahramanmaraş'ın batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 26-36, Antalya 26-35, Burdur 20-37, Hatay 26-33, Isparta 20-36, Kahramanmaraş 25-36, Mersin 28-34, Osmaniye 26-34 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 17-31, Ankara 18-32, Çankırı 16-34, Eskişehir 17-34, Karaman 17-32, Kayseri 14-31, Kırıkkale 17-32, Kırşehir 15-31, Konya 20-32, Nevşehir 14-29, Niğde 15-31, Sivas 14-29, Yozgat 15-26 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar öğle saatlerinde Zonguldak ve Bartın kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Bartın 19-34, Bolu 16-33, Düzce 20-34, Karabük 18-37, Kastamonu 15-31, Zonguldak 20-29 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Tokat çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 20-31, Artvin 20-24, Bayburt 14-28, Çorum 15-30, Giresun 24-28, Gümüşhane 16-28, Ordu 24-28, Rize 23-28, Samsun 21-30, Sinop 21-31, Tokat 19-27, Trabzon 24-28 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu. Erzincan, Kars ve Ardahan çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 15-36, Ardahan 13-26, Bingöl 18-35, Bitlis 16-30, Elazığ 19-37, Erzincan 17-33, Erzurum 13-30, Hakkari 22-34, Iğdır 23-36, Kars 13-28, Malatya 19-35, Muş 19-34, Tunceli 20-37, Şırnak 25-36, Van 15-30 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 26-38, Batman 20-40, Diyarbakır 21-38, Gaziantep 23-37, Kilis 23-36, Mardin 25-35, Şanlıurfa 24-38, Siirt 25-38 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 25 Ağustos Salı günü Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden itibaren Bartın ve Zonguldak kıyı kesimlerinde 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra kuzeyinde 3 ila 5, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, orta ve kuzey Ege'de yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, doğusu çok bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinden itibaren doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 26 Ağustos Çarşamba günü Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, günün ilk saatlerinde doğusunda 4 ila 6, yer yer 7. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında ilk saatlerde yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 27 Ağustos Perşembe günü Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, batısında yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde yer yer 6, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6, güneyinde yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5, güney Ege'nin güneyinde yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
0: Şimdi haberler.
1: sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. İçişleri Bakanlığı, 23 ilde göçmen kaçakçılığı mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 48 şüpheliden 31'inin tutuklandığını bildirdi. Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada mali disiplinden taviz vermeden bütüncül bir çerçevede enflasyonla mücadeleyi sürdürecek, kazanımlarımızı güçlendirerek sosyal refahı artıracağız ifadesi kullanıldı. YÖK Başkan Erol Özvar, üniversiteye yerleşen öğrencilere bu yıl yerleştiğiniz üniversiteye kayıt yaptırmakta tereddüt etmeyin, fırsatları kaçırmamak lazım. Her yıl sıralamaların ve puanların değişebileceğini lütfen dikkate alın çağrısını yaptı. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, İngiltere'nin Ukrayna krizinin barış sürecini engellemek için düzenli şekilde adımlar attığını belirterek İngiltere, savaşta Kiev yönetiminin safında yer alıyor dedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran'a yönelik bir saldırı halinde Avrupa ülkelerindeki Amerika Birleşik Devletleri üslerinin hedef alınabileceğine ilişkin iddialara cevap vererek, saldırıların kaynağını hedef almanın Tahran'ın yasal hakkı olduğunu söyledi. Ve son olarak spor. Kocaeli Spor, Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında bugün Ahmet Sportif faaliyetlerle karşılaşacak. Turk Araç Muayene Kocaeli Stadı'nda oynanacak ve saat 21.30'da başlayacak maçı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Korendon Alanya Spor evinde Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Aydın-Denizli Otoyolu'nun 3 ve 8. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışması nedeniyle Aydın istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Denizli istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Kayseri-Niğde yolunun 31 ve 36. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Malatya-Kayseri yolunun 8 ve 11. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Bana bir masal anlat baba, içinde tüm sevdiklerim.
3: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
4: Türkiye'nin en havalı radyosu, meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

وأرسلناك للناس رسولاً.

كتب الله.

الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. استعذ بالله، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. صدق الله العظيم. عزيز جماعة المسلمين، Cenab-ı Hak Teala Hazretlerine sonsuz hamdü senalar olsun. Bir mevlid gecesinde yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın onu yad etmek üzere, ahlakından bahsetmek üzere, ona salat ve selam göndermek üzere bir camide, bir mabette, bir kubbenin altında bir araya gelmeyi bizlere lütfetti, nasip etti. Hamdü senalar olsun. İdrak ettiğimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın doğumunun yılı, onun ahlakıyla ahlaklanmamıza vesile olsun. Ona layık ümmet olmaya vesile olsun. Onun bize en büyük emaneti olan Kur'an'ın aydınlığında bir hayat yaşamamıza vesile olsun. Rabbim onun gibi ahlaklı, onun gibi dürüst, onun gibi cömert, onun gibi komşu, onun gibi baba, onun gibi evlat, onun gibi güzel bir insan ve onun gibi güzel bir Müslüman olabilme yolunda gayretimizi artırsın. Bizleri muvaffak kılsın. Her yaşadığımız günün onun ahlakına daha yaklaştıran gün olmasını nasip eylesin Rabbim cümlemize. وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُولِ فَاُولَٰئِكَ مَعَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ ve şühedai ve salihin buyuruyor Cenab-ı Hak Teala Hazretleri. Her kim Allah'a ve peygambere itaat ederse, Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle ve salihlerle beraber olacaktır. Ve hasuna ulaike rafika. Bunlar ne kadar güzel arkadaştırlar. Rabbimizin buyurduğu bu akıbete ulaşabilmeyi yine Rabbimiz cümlemize nasip eylesin. Peygamberle havzının etrafında buluşabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Ebu Bekir Sıddık gibi sıddıklarla, Hazreti Hamza gibi şehitlerle ve bil cümle salihlerle beraber olacağımız, yüz aydınlığıyla hesabını verebileceğimiz bir hayatı yaşayıp ölebilmeyi Rabbimiz Teala Hazretleri cümlemize nasip eylesin. Aziz cemaat-i Müslümin, gelin bir kez daha bir mevlid gecesinde yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bizi ziyarete gelmesi gibi bir hayal üzerinden bir muhasebe yapalım, şairin yaptığı gibi. Diyor ki, bir gün size doğru geldiğini görseniz, evinizin penceresinden bahçe kapınızı açıp da size doğru yöneldiğini görseniz, söyleyin bana aşık yüreklilikle, kalbiniz heyecandan yerinden fırlayacakmış gibi büyük bir gayretle, büyük bir telaşla onu kapıda karşılamanın hesabını mı yaparsınız? Yoksa içeriye girdikten sonra görmekten hoşlanmayacağını düşündüğünüz şeyleri saklamanın telaşına mı düşersiniz? Okuduklarınızı o gelince de onunla birlikte okuyabilecek durumda mısınız? İzlediklerinizi o gelse sizin yanınıza onunla beraber izleyebilecek durumda mısınız? Sohbetlerinizi onu da katmaktan keyif alabilecek durumda mısınız? Çocuklarınızı işte ya Resulallah yetiştirdim senin adınla, Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ı duyunca yürekleri ürperen çocuklarımız, yüreklerinde sevgi, kıpır kıpır sevgiler oluşan çocuklarım var. Seni öyle biliyorlar ki, senin ağzından bir cümle bile yalan çıkmadığını bilen çocuklar, başını kessen dili lal olsa yalan söylemeyecek evlatlar yetiştirdim, sana layık evlatlar. Ya Resulallah, öyle çocuklar yetiştirdim ki kursaklarından aşağıya ateş geçer ama haramın damlası geçmez ya Resulallah.
bir damla kul hakkına tenezzül etmezler. Bir damla haksız yoldan devlet malına tenezzül etmezler. Faizden, yılandan, çıyandan kaçar gibi kaçarlar. Alkollü içkilerden öyle uzaklaşırlar ki Allah'ın razı olmadığı, Allah'ın helal kılmadığı ne varsa onlardan, vahşi hayvanlardan kaçtığımızdan daha fazla kaçan çocuklarım var. Bak, yudum yudum seni içerek, senin hayatını, Fatıma'nı öğrenerek, Hasan'ı Hüseyin'i bilerek yetişen çocuklar var. Ehl-i Beyt'in sevgisiyle yetişen çocuklar var. Ya Resulallah diye takdim edebilecek çocuklarımız var mı? Bunu kendimize, her birimiz kendi vicdanımıza, kendimiz böyle karanlıkta başımızı iki elimizin arasına alıp da konuştuğumuz zaman tahayyül edeceğimiz, muhasebesini yapacağımız bir alana havale edip geçelim. Her gittiğiniz yere beraber gidebilir misiniz? Her yediğinizi içtiğinizi beraber yiyip içebilir misiniz? Sorular soruyor. Hepsi hatırımda değil. Ama sonunda aziz kardeşlerim, can yakan, can alıcı bir soru soruyor. Söyleyin bana aşık yüreklilikle, Peygamber aleyhisselam hep sizinle kalsa, ne kadar hayatınız varsa hep sizin evde misafir olsa, birlikte yaşasanız diye mi arzu edersiniz? Yoksa artık çekip gitse de rahat bir nefes alsak mı dersiniz diyor. Can yakan kısmı burasıdır. Sokaklarımız onunla beraber yürüyecek sokaklar mı? Kendimize sormalıyız. Evlerimiz onunla beraber yaşayacak evler mi? Kendimize sormalıyız. Sofralarımız onunla beraber oturabilecek sofralar mı? Kendimize sormalıyız. Ev dizaynımız o gelince rahatlıkla misafir edebilecek bir dizayn mı? Kendimize sormalıyız. Kalbimiz onu ağırlayacak netlikte, temizlikte kalp mi? Kendimize sormalıyız. Kıymetli cemaati Müslümin, Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyurur ki bir defasında, ben cennetin kapısına varacağım. En ati babel cenne fe esteftih, cennetin kapısına varıp açılmasını isteyeceğim. Cennete Allah'ın görevlendirdiği bekçi melek diyecek ki, men ente, sen kimsin, kim geldi? Ben diyeceğim ki, ene Muhammed, ben Muhammed'im aleyhissalatü vesselam. Melek şöyle diyecek diyor Efendimiz aleyhisselam, vallahi la eftahu kableke ahada, vallahi senden önce bu kapıyı hiç kimseye açmıyorum, ilk defa sana açıyorum diyecek, ben gireceğim buyuruyor. Allah'ım öyle geceler nasip eyle bize, öyle gündüzler nasip eyle bize, öyle bir hayat nasip eyle bize ki ilk defa Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam'a açılan cennet kapısından onun ardı sıra yürüyenlerden biz de olalım ya Rabbi. Nasip eyle cümlemize ya Rabbi. وَسِيقَ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْ رَبَّهُمْ اِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا. Muttaki olanlar gruplar halinde saf saf, bölük bölük cennete doğru sevk edilecekler. Hatta اِذَا جَاءُهَا وَفُتِحَتْ اَوَّابُهَا. Gelecekler cennetin önüne, kapılar açılacak kendilerine ve şöyle diyecek melekler, selamun aleyküm, selam olsun size, tıptüm, güzel yaşadınız, ne güzel yaşadınız, eliniz harama değmedi, elinizden dilinizden kimse zarar görmedi. قُلْ لِلْمُؤْمِن۪ينَ يَغُطُّوا مِنْ اَبْصَارِهِمْ. Söyle mümin erkeklere de kadınlara da, gözlerini harama bakmaktan sakınsınlar. Ayetine icabet ettiğiniz gözünüz harama bakmadı, sizin diliniz yalan gıybete karışmadı. Tıptüm, ne güzel yaşadınız. Madem böyle güzel yaşadınız, ben o güzel yaşantıyı karşılıksız bırakır mıyım dercesine Rabbimiz Celle Celaluhu, fedhuluha halidin. O zaman bu güzelliğinizin karşılığında bir daha çıkmamak üzere buyurun cennete, buyurun cennete diyecek. Aziz kardeşlerim, ellerin konuşacağı bir gün var önümüzde. Benim ifadem değil, Allah'ın ifadesi Celle Celaluhu. Hepimiz Yasin suresini okuyoruz. Çoğumuzun ezberindedir. El yevme nahtimu ala efvahihim. Bugün ağızlarını mühürleriz. Ve tükellimuna eydihim. Eller konuşur bize. Ve teşhedü erculuhum bima kanu yeksibun. Ayaklar şahitlik yapar kazandıklarına buyuruyor. Ellerin, ayakların,
Başka ayeti kerimenin desteğiyle hatta izâ mâ câuhâ şehide aleyhim sem'uhum ve absaruhum ve cülûduhum, gözlerin, kulakların ve derilerin konuşacağı bir gün var önümüzde. Efendimiz aleyhissalâtu vesselâmın yüzüne yüzümüzü karartmadan bakabilmek için peygamberlerin duasında olduğu gibi Allah'ım insanların diriltileceği günde beni mahcup etme ya Rabbi. Efendimizin yüzüne mahcup olmadan bakabilmek için peygamberle beraberlik idraki, ahlakımız onun ahlakına benzeyecek, sözümüz onun sözüne benzeyecek, kazancımız onun, kazanma şeklimiz onun kazanma şekline benzeyecek, harcama şeklimiz onun harcama şekline benzeyecek. Oturuyor birisi, geliyor: ya Resulallah, bana bir şeyler ver. Efendimiz ayarlayıp veriyor. Hazreti Peygamber hem Mekke'de hem Medine'de fakir bir insan değildi. Varını verendi. Vardı ama varını nefsine, şahsına harcayan değil, verendi. Aziz cemaati müslimin, çok verdiğinden dolayı Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselamın elinde bir şey kalmıyordu. Geldi, istedi, verdi Efendimiz. Bir daha istedi, yine verdi Efendimiz. Bir daha istedi, bedevi bir Arap, göçebe bir Arap. Bir daha istedi, Efendimiz verecek bir şey bulamadı o esnada. Şimdi yok ama ayarlayınca sana veririm dedi. Hazreti Ömer, Peygamber Efendimizin kendisini bu kadar sıkıntıya sokmasından rahatsız oldu. Ya Resulallah dedi, suilte feateyte thümme suilte feateyte thümme suilte febeatte. Niye bu kadar kendini yoruyorsun yani? İstediler, verdin. Bir daha istediler, yine verdin. Bir daha istediler, verecek bir şey bulamayıp söz verdin. Niye böylesin deyince Efendimizin yüzü asıldı. Belli ki Hazreti Ömer'in dediklerinden hoşlanmamıştı. Bu durumu fark eden aynı mecliste bulunan başka bir sahabi Abdullah bin Huzafe, enfik ya Resulallah ve la tahşa min zil arşi iqlalen, ver ey Allah'ın peygamberi, arşın sahibi olan Allah'ın azatmasından korkmadan ver deyince Efendimizin yüzüne tekrar tebessüm yayıldı. Ve bidâlike umirtu, ben böyle demekle emrolundum buyurdu. Hayır demeyen insan, veren insan, kızını evlendirdi. Fatıma annemiz diyoruz, 26 yaşında vefat etmiştir. Ali ile evlendirdi. Her gün sabah namazı vakti Ali ile Fatıma'nın odasının önüne gider. Fatma, Ali, sabah namazı vakti geldi, yavrum kalkın diye seslenirdi. Buyururdu ki, rak'atel fecri hayrun mined dünya ve ma fiha. Sabahın iki rekatı dünya ve içindekilerden daha hayırlıdır. Fatma boynunda bir ganimet payından bir gerdanlıkla gelince hoşlanmadı. İnsanlar boynunda ateşten bir zincirle geziyor demesini ister misin dedi. Fatma bozdurdu, köle aldı, sattı, hürriyetine kavuşturdu. Sonra dedi ki Efendimiz aleyhisselam, Fatma'yı ateşten kurtaran Allah'a şükürler olsun. Ne tarafa yönlendiriyordu? Önümüzde bir hayat var. Şununla toparlayayım aziz cemaati müslümin. Ahirete kıyasla dünya bir akşam vakti ya da bir kuşluk vakti kadardır. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bize, ey insanlar, dünyaya takılıp kalmayın, ahiretinizi tehlikeye atacak yanlışlar yapmayın mesajını vermek üzere geldi. Peygamber aleyhisselam muttakilere cenneti müjdeleyendi. İnna arsalnake şahiden ve mübeşşiren ve nezira. Peygamber aleyhissalatü vesselam mümin muttakilere cenneti müjdeleyen, her şeye rağmen, bütün alametleri ve delilleri görmesine rağmen hala inadında ısrar eden, inkarında ısrar eden, hala Allah'tan, peygamberden, kitaptan uzak yaşayanlara da bir azabın var olduğunu haber verdi. Yapmayın dedi. Böyle yaparsanız önünüzde sizi bekleyen böyle bir gün var dedi. O çağrıya kulak vereceğiz. Şahittir peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Ben ümmetimi mahşer meydanında abdest organlarının parlaklığından tanıyacağım buyuruyor. Allah
onun bizi tanınmasını kolaylaştıracak hayat yaşayabilmeyi bizlere nasip eylesin. Allah Teala Hazretleri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mesajını doğru anlayıp da hayatımıza tatbik edebilmeyi cümlemize nasip eylesin. Alemlere rahmet olarak gönderilen Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın rahmet oluşunu doğru anlayabilmeyi bizlere nasip eylesin. Ümmetinden bir ferdin başına bir küçük bir şey gelse, başına bir zarar gelse, bir kardeşinin başına bir kötülük gelse, onun hesabını soran bir bilinçle ümmet olma bilincini bugün dünyanın pek çok bölgesinde mağdur, mazlum, müketter, mahzun kardeşlerimize yapabildiğimizin azamisini yapmak suretiyle sahip çıkarak ona layık ümmet olabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Şefaatine layık olabilmeyi cümlemize lütfeylesin, nasip eylesin. Allah Celle Celaluhu ahlakıyla ahlaklanıp yarın havzının etrafında toparlanabilmeyi nasip ve müyesser eylesin. Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi üzerinize olsun.

Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel âgibetu lil muttegîn. Ve lâ udvâne illâ alel zâlimîn. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala âlihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme ya Rabbi bicahi nebiyikel Mustafa ve Resulikel Murteza dahhir gulubena min kulli vasfin yubaiduna an müşahedetike ve mehabbetik ve emitne ale sünneti vel cemaati ve şevki ila likaike ya del celali vel ikram birahmetike ya erhamer rahimin. İlahi ya Rabbi, Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin veladetine

Hazretine hürmeten kıyama kalktık, ellerimizi açtık, huzuruna geldik. Ellerimizi huzurundan boş çevirme ya Rabbi. Allah'ım bu kutlu gecede Peygamber Efendimizin dünyayı teşriflerini idrak ediyoruz. Bu vesileyle bizleri kendine layıkıyla kul, Habibi edibine layıkıyla ümmet eyle ya Rabbi. Alemlere rahmet olarak gönderdiğin Resulünün insanlığa hayat veren çağrısına uyabilmeyi hepimize nasip eyle ya Rabbi. İlahi ümmeti Muhammed'in dertlilerine deva, borçlularına eda, hastalarına acilen şifalar nasip eyle. Ümmeti Muhammed'e birlik ve beraberlik ihsan eyle. Ümmeti Muhammed'e dirlik ve düzen ihsan eyle. Gönül coğrafyamızda mazlum ve mağdur olan bütün Muhammed ümmetine nusret ihsan eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, imanlarını ahir zamanda avuçlarında bir kor gibi taşımaya çaba sarf eden müminleri imandan, Kur'an'dan ve Hazreti Peygamber'in sünnet-i seniyyesinden ayırma ya Rabbi. İlahi bizleri huzur-u mahşerde Peygamberimizin ham sancağı altında buluştur ya Rabbi. Allah'ım biz onu görmeden sevdik. Beni görmeden iman eden kardeşlerimi görmek isterdim diyordu. Ya Rabbi bizi Peygamberimizle cennetinde buluştur Allah'ım. Bizi Resulullah'a komşu eyle ya Rabbi. Amin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.

Merhaba sensin şefim.

Ya Resulallah, bize imdat kıl. Son nefes didarın ile şad kıl. Gönül nuri cemalinden Habibim bir ziya ister. Gözüm hay

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Va'fu anna ya kerim. Va'fu anna ya rahim. Vağfir lana zunubena bifadlike ve cudike ve keramike ya ekramel ekramin ve ya erhamer rahimin. Ey sonsuz kudretiyle kainatı ve bütün mevcudatı yaratan yüce Rabbimiz, bizi veladet gecesine eriştirdin. Bu sebeple sana hamd ediyoruz. Hamdimizi, şükrümüzü kabul eyle ya Rabbi. Bütün peygamberlere, bilhassa Server-i Asfiya, Hatem-ül Enbiya, Hazreti Muhammed Mustafa Efendimiz'e salat ve selam gönderiyoruz. Haberdar eyle ya Rabbi. Resul-i Ekrem Efendimizin ehli beytine, güzide ashabına ve onun ahlakını hayat düsturu edinen bütün müminlere selam gönderiyoruz. Her birine vasıl eyle ya Rabbi. Allah'ım, rahmeti Rahman'ın taştığı bu kutlu zaman dilimini ümmetin yetim bir çocuk gibi mahzun ve kan ağlayan yüreklerinde hakiki bayram eyle. Ey göklerin ve yerin maliki, kalplerimizin ve hayatımızın sahibi olan yüce Mevlamız, alemlere rahmet olarak gönderdiğin Peygamber Efendimizin doğduğu, rahmetinin yeryüzüne tecelli ettiği bu Mevlid gecesinde senin sonsuz rahmetine sığınıyoruz. Ellerimizi ulu dergahına açtık. Sana yalvarıyoruz. Bizleri dergah-ı uluhiyetinden boş çevirme ya Rabbi. Allah'ım, bu müstesna gecede tam bir teslimiyetle birliğine, büyüklüğüne, yüceliğine şehadet ediyoruz. Peygamber Efendimiz'e bağlılığımızı, sadakatimizi ikrar ediyoruz. Bizleri bu istikamette daim eyle. Ya Rabbi, bizleri Habibin Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme ümmet olma şerefini bahşeyledin. Bu şereften bizleri ömrümüzün sonuna kadar mahrum eyleme ya Rabbi. Resul-i Ekrem Efendimizin, sahabe-i kiramın ve onların izinden giden ehlullahın muhabbetiyle gönüllerimizi aydınlat. Bizleri Peygamber Efendimiz'i yakından tanıyan, onu hakkıyla anlayan ve onun sünnetini hakkıyla yaşayan bahtiyar kullarından eyle. Onun muhabbetini gönlümüzde hiç tükenmeyen azığımız eyle ya Rabbi. Peygamber Efendimiz'i derdimizin dermanı, karanlık gecelerimizin meşalesi eyle. Allah'ım, senden bizi sevmeni, sevdiklerinin sevgisini sevgine yakınlaştıracak amelleri işlemeyi istiyoruz. Şefkat peygamberin hürmetine bizlere lütfeyle. Ya Rabbi, sevgili peygamberimizin bizlere tebliğ ettiği yüce kitabımızı dünyada bizlere rehber, kabirde arkadaş, kıyamet gününde yoldaş eyle. Sırat köprüsü üzerinde yolumuzu aydınlatan bir nur, cehenneme karşı bizleri koruyan bir siper eyle ya Rabbi.
Allah'ım, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'i kalbimizin cilası, ruhumuzun gıdası, gözümüzün ziyası, maddi ve manevi bütün dertlerimizin devası eyle. Allah'ım, bizleri Kur'an'ın ziynetiyle ziynetlendir. Nesillerimizi Kur'an'ın yolunda yaşayanlardan eyle. Evlerimizi Kur'an'ın nuru ile aydınlık eyle. Cennet vatanımızda Kur'an sadalarını kıyamete kadar daim eyle. Kur'an hürmetine bizi cennetinle, cemalinle müşerref eyle. Kur'an-ı Kerim hürmetine ümmeti Muhammed'in tamamına merhamet eyle ya Rabbi. Ey tövbeleri çokça kabul eden Rabbimiz, aziz ve kerim olan sensin. Bizler aciz, günahkar kullarınız, rahmetine güvenip affını umarak bu gecede sana yalvarıyoruz. Tevbelerimizi, yakarışlarımızı kabul eyle ya Rabbi. Şüphesiz ki sen affedicisin, affetmeyi seversin. Annemizi, babamızı, kardeşlerimizi, tüm aile efradımızı ve bütün müminleri affeyle. Bizleri de affettiğin kulların arasına dahil eyle. Bizleri dünyada ve ahirette mahcup ve mahzun eyleme ya Rabbi. Bu gece affedilmedik hiçbir günahımızı bırakma. Örtülmedik hiçbir ayıbımızı bırakma ya Rabbi. Sevgili Peygamberimizin senden istediği bütün hayırları, iyilik ve güzellikleri senden istiyoruz. Kereminle bizlere lütfeyle ya Rabbi. Peygamberimizin sana sığındığı bütün şerlerden, bela ve musibetlerden bizler de sana sığınıyoruz. Bizleri koru ve muhafaza eyle ya Rabbi. Allah'ım, bu mübarek Mevlid gecesinde okunan Kur'an-ı Azimuşşan hürmetine vatanımıza dirlik ve düzenlik, milletimize birlik ve beraberlik ihsan eyle. Vatanımızı, milletimizi, devletimizi ve bütün İslam alemini her türlü bela ve musibetlerden, felaketlerden, dahili ve harici düşmanlardan, görünür görünmez kazalardan, ansızın gelebilecek musibetlerden, her türlü şerlerden emin ve muhafaza eyle Allah'ım. Allah'ım, asırlardır Kur'an'ın rehberliğinde insanlığa hizmet etmiş, kimsesizlerin kimsesi, çaresizlerin umudu, mazlumların sığınağı olmuş aziz milletimizi ilelebet payidar eyle. Allah'ım, kalpleri peygamber aşkıyla yanan, onun davetini cihana yayma mefkuresine hizmet eden, bu uğurda canıyla malıyla mücadele eden milletimizi iki cihanda aziz eyle. İzzet ve şerefimizi, onur ve haysiyetimizi düşmana çiğnetme. Milletimizin bekasını sarsacak, huzur ve kardeşliğimizi bozacak olumsuzluklardan bizleri her daim muhafaza eyle. Her türlü fitne ve fesada, hile ve tuzağa karşı bizlere feraset ve basiret ihsan eyle. Birlik ve beraberliğimizi, huzur ve kardeşliğimizi daim ve baki eyle. Tefrikaya düşüp güçsüz kalmaktan bizleri muhafaza eyle Allah'ım. Ezan dinmesin, bayrak inmesin, vatan bölünmesin, namusumuz çiğnenmesin diye aziz ruhlarını gözünü kırpmadan veren bütün şehitlerimize rahmetinle muamele eyle. Bizleri onların aziz hatırasına hakkıyla sahip çıkanlardan eyle. Hayatta olan gazilerimize sağlıklı, hayırlı, uzun ömürler lütfeyle. Allah'ım, milletimizin birlik ve beraberliği,
ülkemizin refah ve huzuru, insanlığın barış ve selameti için çalışan devlet büyüklerimize ve güvenlik güçlerimize yardım eyle. Onları her türlü tehlike ve tuzaklardan muhafaza eyle. Bu mübarek gece hürmetine, kudretinin nişanesi kelam-ı kadimin hürmetine, ülkemizi ve alemi İslam'ı çepeçevre saran kötülükleri def eyle ya Rabbi. Selam yurdu Kudüs'te, Mescid-i Aksa'da zulüm ve baskı altında tutulan Filistinli kardeşlerimize yardım eyle. Gazze'li kardeşlerimize imdad eyle Allah'ım. Kardeşlerimizi muzaffer eyle. Katından bir rahmet gönder. En kısa zamanda selamete çıkart ya Rabbi. Dinini, Müslümanların izzetini koruyan kardeşlerimizi muzaffer eyle ya Rabbi. Muzaffer eyle ya Rabbi. Muzaffer eyle ya Rabbi. Zalimleri zelil eyle. Zalimleri zelil eyle. Zalimleri zelil eyle. Bizleri zalimlerin zelil oluşuna şahit eyle ya Rabbi. Allah'ım Mescid-i Aksa'yı, Kudüs'ü, Gazze'yi, Filistin'i yeniden özgürlüğe kavuşturmayı bizlere nasip eyle. Kudüs'e sahip çıkmaktan, Mescid-i Aksa'yı savunmaktan, Gazze'nin sesi olmaktan, mazlumların umudu ve kimsesizlerin kimsesi olmaktan bizleri geri bırakma ya Rabbi. Allah'ım dünyanın farklı bölgelerinde acı ve ızdırap çeken, baskı ve zulüm gören Müslümanlara bu gece hürmetine, Habibi Ekrem'in hürmetine yardım eyle ya Rabbi. Bizlere de kardeşlerimize yardım edecek güç, kuvvet, imkan ve irade bahşeyle. Tüm İslam alemine vahdet lütfeyle ya Rabbi. Ey mülkün yegane sahibi olan Rabbimiz, okunan hatm-ı şerifler hürmetine bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına muhtaç eyleme. Kimseye el açtırtma, kapıya baktırtma. Dayanılmaz acılarla, felaketlerle bizleri imtihan eyleme ya Rabbi. Allah'ım okunan hatm-ı şerifleri, tilavet edilen aşr-ı şerifleri, zikirleri, tesbihatı, salatu selamları, dua ve niyazları dergahında kabul eyle. Elde edilen sevabı evvela sevgili peygamberimizin aziz ruhuna hediye ediyoruz, vasıl eyle. Bizleri peygamber efendimizin şefaatine nail eyle. Bizi bütün sevdiklerimizle beraber cennette peygamber efendimize komşu olacak bahtiyar kullarından eyle. Bütün peygamberlerin, peygamber efendimizin ehli beytinin, ashabının ve yüce dinimiz İslam dinini bizlere ulaştıran bütün ehli imanın ruhlarına da hediye ediyoruz, vasıl eyle ya Rabbi. Üzerinde yaşamış olduğumuz toprakları bize vatan kılan bütün ecdadımızı da hissedar eyle. Burada duamıza el açıp amin diyen, ekranları başında programımızı takip edip duamıza iştirak eden bütün kardeşlerimizin geçmişlerini de hissedar eyle ya Rabbi. Allah'ım duamıza iştirak eden bütün kardeşlerimizin gönüllerindeki hayırlara, iyilik ve güzelliklere erişmelerini nasip eyle ya Rabbi. Bizlerden dua bekleyen bütün hastalarımıza acil ve kamil şifalar lütfeyle. Şafi ismi şerifin hürmetine onlara imdad eyle. Derdi olan kardeşlerimize deva, borcu olan kardeşlerimize eda gücü lütfeyle. Allah'ım cümlemizi helal rızık, huzurlu hayat ve hayırlı bir ömürle muammer eyle. Son nefesimize kadar imanımızı koruyabilmeyi, kalbimizde iman,
dilimizde kelime-i şehadet ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh diyerek çene kapamayı cümlemize nasip eyle. Peygamberimizin dünyaya teşrif ettiği bu gecede yapmış olduğumuz dualarımızı Peygamberimizin yaptığı dualara ilhak eyle. Kabul buyur, reddetme ya Rabbi. Es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin. وَسَلَامٌ عَلَى جَمِيعِ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. الْفَاتِحَةُ.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 20-34, Bilecik 18-34, Bursa 20-34, Çanakkale 23-35, Edirne 21-36, İstanbul 23-31, Kırklareli 20-33, Kocaeli 23-34, Sakarya 22-33, Tekirdağ 22-31, Yalova 22-31 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçecek. Aydın 24-41, Denizli 25-40, Kütahya 16-33, İzmir 23-36, Manisa 23-38, Muğla 23-38, Uşak 18-35 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık, doğusu yer yer parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Osmaniye çevreleriyle Hatay'ın kıyı ve Kahramanmaraş'ın batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 26-36, Antalya 26-35, Burdur 20-37, Hatay 26-33, Isparta 20-36, Kahramanmaraş 25-36, Mersin 28-34, Osmaniye 26-34 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 17-31, Ankara 18-32, Çankırı 16-34, Eskişehir 17-34, Karaman 17-32, Kayseri 14-31, Kırıkkale 17-32, Kırşehir 15-31, Konya 20-32, Nevşehir 14-29, Niğde 15-31, Sivas 14-29, Yozgat 15-26 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar öğle saatlerinde Zonguldak ve Bartın kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Bartın 19-34, Bolu 16-33, Düzce 20-34, Karabük 18-37, Kastamonu 15-31, Zonguldak 20-29 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Tokat çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 20-31, Artvin 20-24, Bayburt 14-28, Çorum 15-30, Giresun 24-28, Gümüşhane 16-28, Ordu 24-28, Rize 23-28, Samsun 21-30, Sinop 21-31, Tokat 19-27, Trabzon 24-28 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu. Erzincan, Kars ve Ardahan çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 15-36, Ardahan 13-26, Bingöl 18-35, Bitlis 16-30, Elazığ 19-37, Erzincan 17-33, Erzurum 13-30, Hakkari 22-34, Iğdır 23-36, Kars 13-28, Malatya 19-35, Muş 19-34, Tunceli 20-37, Şırnak 25-36, Van 15-30 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 26-38, Batman 20-40, Diyarbakır 21-38, Gaziantep 23-37, Kilis 23-36, Mardin 25-35, Şanlıurfa 24-38, Siirt 25-38 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopasino Parası'nda 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz Sinop İğne Adı arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege, Çanakkale, Çeşme arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege, Çeşme, Fethiye arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu geçecek.

kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz, Fethiye, Anamur arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz, Anamur, İskenderun arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun kapsamında oluşturulan Takip ve Değerlendirme Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında ilk kez bugün toplanacak. Terör örgütünün fesih ve silah bırakma sürecinin takibi için yürütülecek çalışmalar toplantının ana gündemi olacak. YÖK koordinasyonunda Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenecek COP31 kapsamında akademik proje ve etkinliklerde öğrencilerin görev almasını sağlamak amacıyla oluşturulan COP31 genç akademi takımı için başvurular başladı. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni bulgulara ulaşıldı. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisliki aracın daha amacı dışında ve suç içerikli faaliyetlerde kullanıldığı tespit edildi. Diego Maradona'nın 1986 Dünya Kupası'nda meşhur Tanrı'nın eli golünü attığı futbol topu açık artırmada 3,3 milyon dolara alıcı buldu. Soykırımcı İsrail'in Gazze'de ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinden bu yana geçen 315 günde anlaşmayı 4379 kez ihlal ettiği bildirildi. Hollanda kamu yayıncısı Avrotros tarafsızlığını yitirdiği ve tarafsız kabul edilemeyeceği gerekçesiyle 2027'de Bulgaristan'da düzenlenecek Eurovision şarkı yarışmasına katılmayacağını bildirdi. Ve son olarak spor. Liechtenstein açık amatör golf şampiyonasına katılan milli sporculardan Deniz Tapmaz, kadınlar kategorisinde ikinciliği elde etti. Fenerbahçe, 26 Ağustos Çarşamba günü Fransa'nın Olympique Lyon takımına konuk olacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Aydın-Denizli Otoyolu'nun 3 ve 8. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışması nedeniyle Aydın istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Denizli istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Kayseri-Niğde yolunun 31 ve 36. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Malatya-Kayseri yolunun 8 ve 11. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Şimdi hava durumu.

0: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Amsterdam parçalı bulutlu 14-21 derece, Belgrad parçalı bulutlu 20-32, Berlin parçalı bulutlu 11-21, Helsinki parçalı bulutlu 12-19, Kiev parçalı bulutlu 16-26, Londra parçalı bulutlu 12-21, Madrid parçalı bulutlu 20-31, Moskova hafif sağanak yağışlı 13-21, Paris hafif sağanak yağışlı 13-25, Priştine hafif sağanak yağışlı 20-33, Saraybosna parçalı bulutlu 15-28, Sofya parçalı bulutlu 21-30, Tiran parçalı bulutlu 25-35, Varşova parçalı bulutlu 12-21, Viyana parçalı bulutlu 13-26, Zürih parçalı bulutlu 12-24 derece, Amman parçalı bulutlu 22-36, Aşgabat parçalı bulutlu 23-35, Bağdat az bulutlu ve açık 34-46, Bakü parçalı bulutlu 23-36, Bişkek parçalı bulutlu 14-27, Kabil parçalı bulutlu 15-32, Kerkük az bulutlu ve açık 30-44, Kuveyt az bulutlu ve açık 33-42, Medine az bulutlu ve açık 32-46, Mekke az bulutlu ve açık 32-42, Riyad az bulutlu ve açık 29-44, Şam az bulutlu ve açık 19-40, Tahran az bulutlu ve açık 26-38, Taşkent parçalı bulutlu 21-37, Tiflis parçalı bulutlu 20-32, Tokyo parçalı bulutlu 24-34 derece, Cezayir parçalı bulutlu 25-34, Kahire parçalı bulutlu 24-39, Melbourne parçalı bulutlu 11-18, Montreal parçalı bulutlu 15-22, New York parçalı bulutlu 18-26, Sydney parçalı bulutlu 13-21, Washington parçalı bulutlu 15-28 derece, Chaturanga parçalı bulutlu 20-30, Gümülcine parçalı bulutlu 24-34, Kırcaali parçalı bulutlu 22-34, Köln parçalı bulutlu 9-23, Komrat parçalı bulutlu 19-30, Köstence parçalı bulutlu 23-27, Münih parçalı bulutlu 9-23, Podgorica parçalı bulutlu 23-36, Selanik parçalı bulutlu 25-33, Şumlu parçalı bulutlu 21-31, Taraglia parçalı bulutlu 20-30, Balkaneş parçalı bulutlu 20-30, Senitsa parçalı bulutlu 17-30, Gazi Magosa az bulutlu 22-33, Girne az bulutlu 25-30, Lefkoşa az bulutlu 21-31, Güzelyurt az bulutlu ve açık 19-36 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.
1: Bana bir masal anlat baba, içinde tüm sevdiklerim.
2: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

Anadolu insanının her hikayesi bir türkü, her türküsü bir hikaye anlatır bizlere. Türkülerdeki her hece, yaşanmışlıkların öyküsünü getirir gizlice. Yarın keman kaşı, saçının ipek teli, bakışlarındaki özlem ok olup saplanmaz mı yüreğimize? Her ozan bir türkü, her mızrap bir hikayenin başlangıcıdır aslında. Öyküden Türküye. Hazırlayan Emine Ertürk Karaaslan.

Her türkünün bir hikayesi vardır. Kimisi yaşartır gözleri, kimisi güldürür. Ama hemen hemen hepsi mutlaka bir acı, bir hüzün ya da bir hasretle beslenir. Türküler de insanlar gibi, her biri ayrı bir dünya. Her birinin ayrı bir hikayesi var. Kimisi bir hasretin sızısını anlatır, kimisi bir vuslatın mutluluğunu, kimisi ayrılığın, kimisi ölümün acısını dile getirir. Yıllarca sevda çekip kavuşamayanların duyguları gezinir mısralarda. Sadece acılar, sadece hüzünler mi? Düğünlerin, bayramların coşkusu da türkülerdedir. Davul zurna çalmaya görsün. Ortalık bir anda bayram yerine dönüverir. Türü ister at, ister koçaklama, ister güzelleme olsun, her türkünün bir öyküsü vardır mutlaka. Türküler, öyküleri bilinirse daha bir güzelleşir, daha renklenir ve yüreklerdeki yeri daha derinleşir. Türkülerimizin öykülerine yer verdiğimiz programımızda Anadolu insanının acılarına, sevinçlerine ve yaşadığı yöreyle ilgili hayat koşullarının zorluklarına şahit olacağız beraberce. Ezgileriyle hüzünlenecek, sözleriyle ağlayacağız belki de. Bu haftaki programımızda Muğla yöresinden Karaova düğünü türküsünün öyküsünü paylaşacağız sizlerle. Öyküyü aldığımız kaynak, Öyküleriyle Muğla Türküleri. Eğitimci yazar Mehmet Ali Eren'in kaleminden Öyküleriyle Muğla Türküleri kitabı. Türkünün hikayesi şöyle. Geçimsizliğin sonunda yaşanan acı bir olay ve bir aile trajedisi. Kafacalı Hüseyin'in türküsünde biz bunu görmekteyiz. Üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala yörede canlılığını koruyan bir olaya konu olmuştur bu türkü. Hacı Gümüşoğlu Hüseyin varlıklı, çevresinde sayılan ve sevilen bir kişidir. Hüseyin'in bu konumunu kayınbiraderi Murat'la aralarında sürekli çekişmeye sebebiyet vermektedir. Günlerinin çoğu ise dargın geçmektedir. Gene uzun bir dargınlığın ardından iki yakın akraba barışırlar. O sırada Karaova'da yapılacak olan bir dost düğününe her ikisi de davetlidir. Düğün günü yaklaşınca Hüseyin'le Murat birlikte Karaova'ya gitmek üzere yola koyulurlar. Milas'a vardıklarında Hacı Gümüşoğlu Hüseyin'in en sevdiği dostlarından Süvari Hakkı'nın evinde bir gece konuk olurlar ve ertesi günü tekrar yola koyulurlar. Murat eniştesi Hüseyin'i öldürmeyi planlamıştır ve fırsat kollamaktadır. Yalnız eniştesinden çekinmektedir. Murat eniştesinin üzerinde silah olup olmadığını anlamak için ona şöyle bir soru sorar. Enişte, bıçağın varsa ver de şu şişeyi açayım. Hüseyin'in cevabı ise Murat, tabancadan başka bir şey taşımadığımı sen iyi bilirsin olur. O sırada bunu söylerken Hüseyin'in üstünü yoklar ve eyvah, Murat tabancam Milas'ta kalmış. Dönüp alsak mı der. Murat da enişte, biz çeteliğe mi, eşkıya avına mı gidiyoruz? Ne gerek var, dönüşte alırız şeklinde konuşarak ikna eder. Hüseyin'in silahsız kalması Murat'ı daha da cesaretlendirir. Karaova'ya vardıklarında davul zurnalarla karşılanırlar. Fakat büyük ilgi Hacı Gümüşoğlu'na gösterilir. Gerek çalgıların ve gerekse düğün sahiplerinin ilgisinin Hüseyin'in üzerinde toplanmasını Murat gene kıskançlığıyla iter. Meydanda tüm hazırlıklar tamamlandıktan sonra düğün adeti gereği güreş başlar. Pehlivanlar için hey çekme şerefi de Hüseyin'e verilmiştir. Hüseyin pehlivanların sırtını sıvazlayarak haydi aslanlarım Allah güç versin dediği bir anda kayınbiraderi Murat'ın bıçağının kasığına girdiğini hisseder. Üçüncü darbede bıçağı tutar ama parmakları kesilir. Eli kan içinde yere yığılırken beni vuran bizim Murat'tır diye bağırır. Bu arada Murat kaçmıştır. Hacı Gümüşoğlu Hüseyin ağır yaralı bir vaziyette Muğla Devlet Hastanesi'ne kaldırılır. Ancak 5 gün yaşar ve aldığı yaralardan ölerek Kafaca mezarlığına gömülür. Bu olay üzerine yakılan Karaova türküsünün bestesi Çelik Usta'ya aittir.
Bazı kaynak kişiler ise bu türkünün kemancı Tahir Erdinç'e ait olduğunu söylemektedir. Türkünün sözleri iki değişik şekilde karşımıza çıkmaktadır. Karaova düğünü gece kuruldu. Varır varmaz güveyinin adı soruldu. Pehlivanlar meydana çıktı soyundu. O zaman Hacı Gümüşoğlu vuruldu. Yapma Murat, yakışmaz senin şanına. İnsan eniştesinin kıyar mı canına? Karaova'ya vardım güle oynaya. Aziz arkadaşımı eve koymaya. Acımadın mı Murat beni vurmaya? Alkanların içinde kabre koymaya. Yapma Murat, yakışmaz senin şanına. İnsan eniştesinin kıyar mı canına? Al atımın gemini kimler bağlasın? Bir oğlum var dünyada yadigar kalsın. Kanlı gömleğimi karım alsın. Bakıp ağladıkça beni hatırlasın. Yapma Murat, yakışmaz senin şanına. İnsan eniştesinin kıyar mı canına? Kafadan çıktık iki arkadaş. Ben sandım Murat'la iki kardeş. Karaova düğünü gece kurulur. Güveyde eve gitmeden Hacı Gümüşoğlu vurulur. Yapma Murat, yakışmaz senin şanına. İnsan eniştesinin boyar mı alkanına? Hüseyin Ağa'nın kısık içinde tarlası. İçinde sular harlasın. Söyleyin oğlum, Fettah'a hakkın arasın. Yapma Murat, yakışmaz senin şanına. Murat söktü kamayı, meydana daldı. Taraklı tabancam Milas'ta kaldı. Uzundur Karaova'nın çamları. Ilgın ılgın akar Hacı Gümüş'ün kanları. Söyleyin anneme, kandiller yakmasın. Oğlum Hüseyin diye yollara bakmasın. Al atımın gemini kimler bağlasın? Ela gözlü Şevvika'mı kimler eylesin?

Bir programın daha sonuna geldik sevgili dinleyenler. Önümüzdeki hafta başka türkülerin öykülerinde görüşmek üzere, sizin hayatınızın da güzel türkülere konu olması dileğiyle, hoşça kalın.

Anadolu insanının her hikayesi bir türkü, her türküsü bir hikaye anlatır bizlere. Türkülerdeki her hece, yaşanmışlıkların öyküsünü getirir gizlice. Yarın keman kaşı, saçının ipek teli, bakışlarındaki özlem ok olup saplanmaz mı yüreğimize? Her ozan bir türkü, her mızrap bir hikayenin başlangıcıdır aslında. Öyküden Türkiye. Hazırlayan Emine Ertürk Karaaslan.

0: saat 24.
1: Şimdi hava durumu.
0: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 20-34, Bilecik 18-34, Bursa 20-34, Çanakkale 23-35, Edirne 21-36, İstanbul 23-31, Kırklareli 20-33, Kocaeli 23-34, Sakarya 22-33, Tekirdağ 22-31, Yalova 22-31 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık. İç kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçecek. Aydın 24-41, Denizli 25-40, Kütahya 16-33, İzmir 23-36, Manisa 23-38, Muğla 23-38, Uşak 18-35 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık, doğusu yer yer parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı ve Kahramanmaraş'ın batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 26-36, Antalya 26-35, Burdur 20-37, Hatay 26-33, Isparta 20-36, Kahramanmaraş 25-36, Mersin 28-34, Osmaniye 26-34 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 17-31, Ankara 18-32, Çankırı 16-34, Eskişehir 17-34, Karaman 17-32, Kayseri 14-31, Kırıkkale 17-32, Kırşehir 15-31, Konya 20-32, Nevşehir 14-29, Niğde 15-31, Sivas 14-29, Yozgat 15-26 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar öğle saatlerinde Zonguldak ve Bartın kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Bartın 19-34, Bolu 16-33, Düzce 20-34, Karabük 18-37, Kastamonu 15-31, Zonguldak 20-29 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Tokat çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 20-31, Artvin 20-24, Bayburt 14-28, Çorum 15-30, Giresun 24-28, Gümüşhane 16-28, Ordu 24-28, Rize 23-28, Samsun 21-30, Sinop 21-31, Tokat 19-27, Trabzon 24-28 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu. Erzincan, Kars ve Ardahan çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 15-36, Ardahan 13-26, Bingöl 18-35, Bitlis 16-30, Elazığ 19-37, Erzincan 17-33, Erzurum 13-30, Hakkari 22-34, Iğdır 23-36, Kars 13-28, Malatya 19-35, Muş 19-34, Tunceli 20-37, Şırnak 25-36, Van 15-30 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 26-38, Batman 20-40, Diyarbakır 21-38, Gaziantep 23-37, Kilis 23-36, Mardin 25-35, Şanlıurfa 24-38, Siirt 25-38 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 25 Ağustos Salı günü Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden itibaren Bartın ve Zonguldak kıyı kesimlerinde 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra kuzeyinde 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta ve Kuzey Ege'de yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, doğusu çok bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinden itibaren doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 26 Ağustos Çarşamba günü Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, günün ilk saatlerinde doğusunda 4 ila 6, yer yer 7. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında ilk saatlerde yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 27 Ağustos Perşembe günü Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, batısında yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6, güneyinde yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5, Güney Ege'nin güneyinde yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. İçişleri Bakanlığı, 23 ilde göçmen kaçakçılığı mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 48 şüpheliden 31'inin tutuklandığını bildirdi. Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada mali disiplinden taviz vermeden bütüncül bir çerçevede enflasyonla mücadeleyi sürdürecek, kazanımlarımızı güçlendirerek sosyal refahı artıracağız ifadesi kullanıldı. YÖK Başkanı Erol Özvar, üniversiteye yerleşen öğrencilere bu yıl yerleştiğiniz üniversiteye kayıt yaptırmakta tereddüt etmeyin, fırsatları kaçırmamak lazım. Her yıl sıralamaların ve puanların değişebileceğini lütfen dikkate alın çağrısını yaptı. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, İngiltere'nin Ukrayna krizinin barış sürecini engellemek için düzenli şekilde adımlar attığını belirterek İngiltere, savaşta Kiev yönetiminin safında yer alıyor dedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran'a yönelik bir saldırı halinde Avrupa ülkelerindeki Amerika Birleşik Devletleri üslerinin hedef alınabileceğine ilişkin iddialara cevap vererek, saldırıların kaynağını hedef almanın Tahran'ın yasal hakkı olduğunu söyledi. Ve son olarak spor. Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Corendon Alanya Spor evinde Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Aydın-Denizli Otoyolu'nun 3 ve 8. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışması nedeniyle Aydın istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Denizli istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Kayseri-Niğde yolunun 31 ve 36. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Malatya-Kayseri yolunun 8 ve 11. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 25 Ağustos Salı günü yurdun kuzey ve doğu kesimleri parçalı bulutlu. Doğu Karadeniz, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Ordu, Tokat, Erzincan, Ardahan, Kars, Osmaniye çevreleri, Hatay kıyılarıyla Kahramanmaraş'ın batı kesimleri, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. 26 Ağustos Çarşamba günü yurdun kuzeydoğu kesimleriyle Doğu Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz'de Giresun'un kıyı kesimleri dışında, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batı kesimleriyle Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetlice esecek. 27 Ağustos Perşembe günü yurdun kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz, Trakya kesimi, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Bingöl ve Muş çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı, cuma gününden itibaren yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

sevgili dinleyiciler. Efsane Şarkılar programından merhaba. Programı hazırlayan ve sunan ben Esin Haymanalıoğlu. Yayın ekibimizle birlikte her hafta sizleri çok iyi bildiğiniz Türkçe şarkıların orijinal versiyonlarıyla buluşturacağız. Günümüze dek severek dinlediğiniz birbirinden güzel bazı Türkçe şarkıların aslında yabancı şarkılardan uyarlandığını biliyor muydunuz? Eğer sizler de dilimize dolanan o keyifli şarkıların orijinallerini merak ediyorsanız bizden ayrılmayın. Efsane Şarkılar başlıyor. Sevgili müzikseverler, bu hafta efsane sanatçı Ayşegül Aldinç'ten ve ondan dinlediğimiz bazı şarkılarından ve bu şarkıların orijinal versiyonlarından bahsedeceğiz. Ayşegül Aldinç, 4 Ekim 1957'de gazeteci Orhan Aldinç'le resim öğretmeni Süleyha Aldinç'in kızı olarak İstanbul'da dünyaya geldi. Öğrenimini Marmara Üniversitesi Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksekokulu Seramik bölümünde tamamladı. Yıldız Porselen Fabrikası'nda 6 yıl desinatör olarak çalıştı. Aynı yıllarda müzik çalışmalarını amatörce sürdüren Ayşegül Aldinç, ilk plak çalışması 1978 yılında Mehmet Teoman'la birlikte yaptığı Hastane Yorgun ve Mutlu 45'liydi. Sanat kariyerine asıl 1981 yılındaki televizyon şarkı yarışmasında Modern Folk üçlüsüyle katıldığı biri sözleri Ülke Aker'e, müziği Cenk Taşkan'a ait İstanbul İstanbul, diğeri müziği Ali Kocatepe'ye ait Dönme Dolap isimli şarkıları seslendirerek başladı. İstanbul İstanbul şarkısı 3. oldu. Dönme Dolap'sa 1. olunca grup İrlanda Dublin'de Royal Dublin Society salonunda yapılan Eurovision şarkı yarışmasında Türkiye'yi temsil etti. Yarışmadan sonra arkasında Coşkun Demir'in yine Eurovision Türkiye seçmelerinde seslendirdiği Miras adlı şarkıyla birlikte başka biriyle ortaklaşa da olsa çıkarılan plak 2. 45'liği sayılır. Bu plaktan sonra Ayşegül Aldinç profesyonel müzik hayatına atılmış oldu. Ama daha sonra 7 yıl ara verdi. ...1988 yılında albümü ve Ayşegül Aldinç'i hazırladı. Kara Sevda ve Gözlerin Su Yeşili adlı şarkılarıyla bugünlere kadar geldiği bu albümden sonra 1991'de Benden Söylemesi isimli albümünü yayınladı. Sorma gibi daha sonra pek çok sanatçı tarafından da yorumlanan şarkıları bu albümde yer aldı. 1993'te Onno Tunç'un müzik yönetmenliğini yaptığı Alev Alev isimli albümse Alev Alev, Yanlışsın, Al Beni gibi birçok hit üretti. 1996'da çıkan Sözene Hacet adlı albümse Alim Allah, Beni Hatırla, Anladım Ben Seni gibi şarkılarla akıllarda kaldı. 2000 yılında Kiss Müzik'ten Nefes isimli albümünü çıkardı. Ayşegül Aldinç, müzik çalışmalarının yanı sıra çevirdiği sinema filmleri ve dizileriyle de önemli yönetmenler ve oyuncularla çalışıp çeşitli ödüller kazandı. Bunlar arasında en önemlileri 1986 yılında yönetmenliğini Orhan Aksoy'un yaptığı ve başrolünü Edison'la paylaştığı Acımak, 1987 yılında Şerif Gören'in yönettiği, Kadir İnanır'la başrolünü paylaştığı Katırcılar, 1989 yılında Tarık Akan'la oynadığı bir Yavuz Özkan filmi Yağmur Kaçakları, 1992 ve 1993 yayın döneminde televizyon için hazırlanan ve Tarık Akan'la başrol oynadığı Yusuf Kurçenli'nin dizisi Taşların Sırrı, yine televizyon dizisi olarak çekilen Orhan Aksoy yönetmenliğindeki Uğur Yücel'le oynadığı 1994 yapımı Aziz Ahmet, aynı yıl Tunca Yönder'in filmi Ağrı'ya Dönüş'tür. 1995 yılındaysa kendisine Adana Altın Koza Film Festivali'nde yılın en iyi kadın oyuncusu ödülünü kazandıran Fikret Hakan ve Mehmet Aslantoğ ile oynadığı Osman Sınav filmi Gerilla adlı yapıt oldu. Ayşegül Aldinç, Gani Müjde'nin Kahpe Bizans'ında ve Zeki Ökten'in Güle Güle isimli filmlerinde de önemli roller aldı. Son olarak Atıf Yılmaz yapımı Can ile Canan isimli bir televizyon filminde başrolü Faruk Peker'le paylaştı. Ayşegül Aldinç bu çalışmalarının yanı sıra
Sabah Pazarı ve Melodi gazetelerinde Malumat Furuş adıyla köşe yazıları yazmaktadır. Bazı hit şarkıları 2000'li yıllarda çıkan birçok toplama ve kolektif albümde yer aldı. Ayşegül Aldınç, 29 Ocak 2016'da çıkan 8 isimli albümde çok değerli sanatçılarla beraber çalıştı. Kenan Doğulu, Gökhan Türkmen, Göksel, Harun Tekin, Eflatun, Yüksek Sadakat ve Nada gibi birbirinden başarılı ve önemli isim hem besteleri hem de sesleriyle albüme katkıda bulundu. Son olarak Ayşegül Aldınç'ın Benden Söylemesi Sorma Plağı 6 Temmuz 2018 tarihinde yayınlandı. Efsane müzisyen, büyük müzik adamı, rahmetli Atilla Özdemiroğlu'nun aranjörlüğünde hazırlanan albümde sanatçının en büyük hitlerinden Sezen Aksu bestesi Sorma, Bülent Ortaçgil bestesi Şık Latife ile Aysel Gürel, Şehrazat, Özkan Uğur, Eda Özülkü, Metin Özülkü, Ahmet Çuhacı, Bora Ebeoğlu, Arto Tunç Boyacıyan, Atilla Özdemiroğlu ve Janis Parios gibi müzik dünyasının en önemli söz yazarları ve bestecilerinin şarkıları da yer almaktadır. Sevgili müzikseverler, programımıza ilk olarak Ayşegül Aldınç'ın ve Ayşegül Aldınç albümünde 1988 yılında yayınladığı Böyle Bırakma adlı aranjman şarkısından bahsederek başlıyoruz. Eserin Türkçe sözlerini Bora Ebeoğlu yazdı. Orijinal versiyonuysa Çek sanatçı ve söz yazarı Jiri Zmozek'in 1979 yılında yazdığı Buzminasko Nene Zvazet adlı şarkı. Şimdi bu eseri birlikte dinliyoruz.

Sevgili dinleyenler, sırada Ayşegül Aldınç'ın 1991 yılında çıkan Sorma adlı albümünde yayınladığı Ah Sevdiğim adlı aranjman şarkısı var. Eserin Türkçe sözlerini Aysel Gürel yazdı. Şarkının orijinal versiyonuysa Yunan şarkıcı Yannis Parios'a ait olan Ah Sofia adlı romantik şarkı. Sanatçının 1990 yılında yayınladığı esere kulak veriyoruz.

0: Efsane Şarkılar devam ediyor.
1: Sevgili müzikseverler, şimdi Ayşegül Aldınç'ın 2000 yılında Kiss Müzik'ten çıkan Nefes albümünde yayınladığı Güle Güle adlı aranjman şarkısı var. Eserin Türkçe sözlerini Günay Çoban yazdı. Şarkının orijinal versiyonuysa 1969 yılında Yunan sanatçı Amelia Rodriguez tarafından seslendirildi. Şarkının sözleri Federico de Brito'ya ait. Şimdi şarkı sizlerle.

Sevgili dinleyenler, sırayı Ayşegül Aldınç'ın 1993 yılında Alev Alev albümünde yayınladığı Haydi Söyle şarkısı alıyor. Sanatçının hareketli şarkısının Türkçe sözlerini Leyla Tuna yazdı. Orijinal versiyonuysa ünlü Yunan şarkıcı Keti Garbi'ye ait olan Pesta Menafilia adlı eser. Sanatçı şarkısını 1992 yılında yayınladı. Şimdi bu güzel hareketli şarkıya kulak veriyoruz.

0: sevgili müzikseverler, programımızın son şarkısı Ayşegül Aldınç'ın 2000 yılında Kiss Müzik'ten yayınladığı Nefes albümünde yer alan Ağıt adlı aranjman şarkısı. Eserin Türkçe sözlerini Can Dündar yazdı. Şarkının orijinal versiyonu ise ünlü Yunan şarkıcı Haris Alexiou'ya ait Romantizo adlı şarkı. Şimdi bu güzel romantik şarkıyı dinliyoruz.
1: Efsane şarkılar.

Sevgili dinleyenlerimiz, aranjman şarkıları sizlerle buluşturduğumuz Efsane Şarkılar programımızın bugün de sonuna geldik. Bu haftaki programımızda Türkçe düzenlemeleriyle ve Ayşegül Alda için sesiyle Unutulmazlar arasında yerini alan aranjman şarkıların orijinallerini dinleyerek dünya müzik tarihine kısa bir yolculuk yaptık. Gelecek hafta Efsane Şarkılar programımızda bir başka müzik yolculuğunda tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın, mutlu kalın.

0: Hazırlayan ve sunan Esin Haymanalıoğlu.
1: Saat başı haber, hava ve denizlerdeki durum, eğitim kültür programları, spor, müzik, hayata dair her şey. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda hayat var.

0: Saat 1.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 20-34, Bilecik 18-34, Bursa 20-34, Çanakkale 23-35, Edirne 21-36, İstanbul 23-31, Kırklareli 20-33, Kocaeli 23-34, Sakarya 22-33, Tekirdağ 22-31, Yalova 22-31 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçecek. Aydın 24-41, Denizli 25-40, Kütahya 16-33, İzmir 23-36, Manisa 23-38, Muğla 23-38, Uşak 18-35 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık, doğusu yer yer parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı ve Kahramanmaraş'ın batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 26-36, Antalya 26-35, Burdur 20-37, Hatay 26-33, Isparta 20-36, Kahramanmaraş 25-36, Mersin 28-34, Osmaniye 26-34 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 17-31, Ankara 18-32, Çankırı 16-34, Eskişehir 17-34, Karaman 17-32, Kayseri 14-31, Kırıkkale 17-32, Kırşehir 15-31, Konya 20-32, Nevşehir 14-29, Niğde 15-31, Sivas 14-29, Yozgat 15-26 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar öğle saatlerinde Zonguldak ve Bartın kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Bartın 19-34, Bolu 16-33, Düzce 20-34, Karabük 18-37, Kastamonu 15-31, Zonguldak 20-29 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Tokat çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 20-31, Artvin 20-24, Bayburt 14-28, Çorum 15-30, Giresun 24-28, Gümüşhane 16-28, Ordu 24-28, Rize 23-28, Samsun 21-30, Sinop 21-31, Tokat 19-27, Trabzon 24-28 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu. Erzincan, Kars ve Ardahan çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 15-36, Ardahan 13-26, Bingöl 18-35, Bitlis 16-30, Elazığ 19-37, Erzincan 17-33, Erzurum 13-30, Hakkari 22-34, Iğdır 23-36, Kars 13-28, Malatya 19-35, Muş 19-34, Tunceli 20-37, Şırnak 25-36, Van 15-30 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 26-38, Batman 20-40, Diyarbakır 21-38, Gaziantep 23-37, Kilis 23-36, Mardin 25-35, Şanlıurfa 24-38, Siirt 25-38 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopasino arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege, Çanakkale, Çeşme arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege, Çeşme, Fethiye arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz, Fethiye, Anamur arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz, Anamur, İskenderun arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun kapsamında oluşturulan Takip ve Değerlendirme Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında ilk kez bugün toplanacak. Terör örgütünün fesih ve silah bırakma sürecinin takibi için yürütülecek çalışmalar toplantının ana gündemi olacak. Gök koordinasyonunda Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenecek COP31 kapsamında akademik proje ve etkinliklerde öğrencilerin görev almasını sağlamak amacıyla oluşturulan COP31 Genç Akademi Takımı için başvurular başladı. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni bulgulara ulaşıldı. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsislik aracın daha amacı dışında ve suç içerikli faaliyetlerde kullanıldığı tespit edildi. Diego Maradona'nın 1986 Dünya Kupası'nda meşhur Tanrı'nın eli golünü attığı futbol topu açık artırmada 3,3 milyon dolara alıcı buldu. Soykırımcı İsrail'in Gazze'de ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinden bu yana geçen 315 günde anlaşmayı 4379 kez ihlal ettiği bildirildi. Hollanda kamu yayıncısı Avrotros tarafsızlığını yitirdiği ve tarafsız kabul edilemeyeceği gerekçesiyle 2027'de Bulgaristan'da düzenlenecek Eurovision şarkı yarışmasına katılmayacağını bildirdi. Ve son olarak spor. Liechtenstein açık amatör golf şampiyonasına katılan milli sporculardan Deniz Tapmaz, kadınlar kategorisinde ikinciliği elde etti. Fenerbahçe, 26 Ağustos Çarşamba günü Fransa'nın Olympique Lyon takımına konuk olacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Aydın-Denizli Otoyolu'nun 3 ve 8. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışması nedeniyle Aydın istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Denizli istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Kayseri-Niğde yolunun 31 ve 36. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Malatya-Kayseri yolunun 8 ve 11. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Amsterdam parçalı bulutlu 14-21 derece, Belgrad parçalı bulutlu 20-32, Berlin parçalı bulutlu 11-21, Helsinki parçalı bulutlu 12-19, Kiev parçalı bulutlu 16-26, Londra parçalı bulutlu 12-21, Madrid parçalı bulutlu 20-31, Moskova hafif sağanak yağışlı 13-21, Paris hafif sağanak yağışlı 13-25, Priştine hafif sağanak yağışlı 20-33, Saraybosna parçalı bulutlu 15-28, Sofya parçalı bulutlu 21-30, Tiran parçalı bulutlu 25-35, Varşova parçalı bulutlu 12-21, Viyana parçalı bulutlu 13-26, Zürih parçalı bulutlu 12-24 derece, Amman parçalı bulutlu 22-36, Aşgabat parçalı bulutlu 23-35, Bağdat az bulutlu ve açık 34-46, Bakü parçalı bulutlu 23-36, Bişkek parçalı bulutlu 14-27, Kabil parçalı bulutlu 15-32, Kerkük az bulutlu ve açık 30-44, Kuveyt az bulutlu ve açık 33-42, Medine az bulutlu ve açık 32-46, Mekke az bulutlu ve açık 32-42, Riyad az bulutlu ve açık 29-44, 24, Şam az bulutlu ve açık 19.40, Tahran az bulutlu ve açık 26.38, Taşkent parçalı bulutlu 21.37, Tiflis parçalı bulutlu 20.32, Tokyo parçalı bulutlu 24.34 derece, Cezayir parçalı bulutlu 25.34, Kahire parçalı bulutlu 24.39, Melbourne parçalı bulutlu 11.18, Montreal parçalı bulutlu 15.22, New York parçalı bulutlu 18.26, Sydney parçalı bulutlu 13.21, Washington parçalı bulutlu 15.28 derece, Çadırlunga parçalı bulutlu 20.30, Gümülcine parçalı bulutlu 24.34, Kırcaali parçalı bulutlu 22.34, Köln parçalı bulutlu 9.23, Komrat parçalı bulutlu 19.30, Köstence parçalı bulutlu 23.27, Münih parçalı bulutlu 9.23, Podgorica parçalı bulutlu 23.36, Selanik parçalı bulutlu 25.33, Şumlu parçalı bulutlu 21.31, Taraglia parçalı bulutlu 20.30, Balkaneş parçalı bulutlu 20.30, Zenitsa parçalı bulutlu 17.30, Gazi Magosa az bulutlu 22.33, Girne az bulutlu 25.30, Lefkoşa az bulutlu 21.31, Güzelyurt az bulutlu ve açık 19.36 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu, gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.
0: İz bırakanlar.
2: Tarihte iz bırakmış şahsiyetlerin hayatlarından alıntıların yapıldığı İz Bırakanlar programı Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.

Merhaba sevgili dinleyenler. İz Bırakanlar programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan. Teknik yapımda Gülçin Çağlar'la birlikte sesimizin ulaştığı herkese saygıyla selamlıyoruz. Her programımızda kültür, sanat ve düşünce hayatımıza iz bırakmış, yaşadıkları dönemin sınırlarını aşarak eserleriyle gelecek kuşaklara ilham vermiş önemli isimlerin yaşam öykülerini sizlerle buluşturuyoruz. Bir ömür, müziğe adanmış yıllar, bir mikrofonun başında geçen onlarca yıl, yüzlerce konser, binlerce radyo yayını ve gönüllere dokunan besteler. Türk sanat müziği tarihinde bazı isimler vardır ki yalnızca sesleriyle değil, yetiştirdikleri öğrencilerle, besteledikleri eserlerle ve sanat anlayışıyla da unutulmaz olurlar. Bugün İz Bırakanlar programında Türk sanat müziğinin seçkin yorumcularından, TRT'nin usta sanatçılarından, bestekar, koro şefi, eğitimci ve devlet sanatçısı Ziya

Dinlediğimiz bu eser Ziya Taşkent'in gönüllerde iz bırakan bestelerinden biri. Duyguyu yalın ama etkileyici bir melodik çizgiyle anlatan bu eser, onun bestecilik anlayışının en güzel örneklerinden biridir. 1932 yılında Adapazarı'nda dünyaya gelen Ziya Taşkent'in ailesi aslen Rizeliydi. Karadeniz'in kültürel zenginliği ile yetişen aile ortamı, onun müziğe duyduğu ilgiyi küçük yaşlarda besledi. Çocukluk yıllarında dinlediği klasik Türk musikisi eserleri, ev sohbetlerinde söylenen şarkılar ve radyodan yükselen nameler onun gönlünde silinmeyecek izler bıraktı. Gençlik yıllarında hukuk öğrenimine başladı ancak kalbi mahkeme salonlarında değil, musiki meşklerinin yapıldığı salonlarda atıyordu. Bir yıl süren hukuk eğitiminin ardından hayatının yönünü tamamen değiştirecek kararı verdi. Müziği seçti ve bu karar Türk sanat müziğinin kazandığı en önemli sanatçılardan birinin doğuşuna vesile oldu. Sanatta başarı yetenek kadar cesaret de ister sevgili dinleyenler. Ziya Taşkent genç yaşta verdiği bu kararla ömrünü musikiye adadı. Şimdi bir başka unutulmaz bestesini dinletiyoruz. Bir gün bu ayrılık biter diyordu.

Rast makamının vakur ve dengeli yapısı Ziya Taşkent'in melodik üslubuyla birleşince ortaya zamana direnen bir eser çıkmış. Bu eser yıllar boyunca birçok sanatçı tarafından seslendirilmiş, klasik repertuarın vazgeçilmezleri arasında yerini almıştır. 1953 yılı Ankara Radyosu'nun açtığı sanatçı sınavı. O yıllarda bu sınavı kazanmak yalnızca iyi bir sese sahip olmak anlamına gelmiyordu. Makam bilgisi, usul hakimiyeti, diksiyon, repertuar zenginliği ve güçlü bir yorum. Hepsi birlikte değerlendiriliyordu. Ziya Taşkent bu zorlu sınavı başarıyla geçti. Böylece başlayan Ankara Radyosu serüveni tam 45 yıl sürdü. Bu uzun yolculuk boyunca solist oldu, koro sanatçısı oldu, şef oldu, besteler yaptı ve yüzlerce radyo konserinde dinleyicileriyle buluştu. TRT çatısı altında geçen yıllar boyunca yalnızca eser seslendiren bir sanatçı değil, kurum kültürünü temsil eden, genç sanatçılara örnek olan saygın bir müziki insanı olarak anıldı. Bir sanatçıyı yalnızca sesi anlatmaz sevgili dinleyenler, besteleri de anlatır. Ziya Taşkent'in eserlerini dinlediğinizde ilk fark edilen özellik melodisindeki sadelik ve o sadeliğin içinde saklı büyük duygudur. Onun şarkılarında gösteriş yoktur. Zorlamalar yoktur. Dinleyeni yormayan ama yüreğine dokunan ezgiler vardır. Hicaz, Hüzzam, Rast, Kürdi, klasik Türk musikisinin en güçlü makamlarını kullanırken makamın ruhuna sadık kalmış ancak kendi yorumunu da eserlerine ustalıkla işlemiştir. Bestelerinde çoğu zaman ayrılık, özlem, bekleyiş, kırgınlık ve umuda tutunan bir sevda anlatılır. Belki de bu yüzden aradan geçen yıllara rağmen şarkıları hala aynı duyguyla dinlenmektedir. Bazı besteler ilk dinleyişte kalbe dokunur sevgili dinleyenler. Bazıları ise yıllar geçtikçe insanın hayatına eşlik eder. Şimdi Ziya Taşkent'in en sevilen eserlerinden biriyle devam ediyoruz. Dinmiyor hiç bu akşam ne gözyaşım ne acım.

Hüzzam makamının o derin hüznü, Ziya Taşkent'in melodik anlayışıyla birleşince ortaya yıllardır dillerden düşmeyen bir eser çıkmış. Bu şarkı yalnızca bir ayrılığı anlatmaz, İnsan ruhunun sessizliğini de anlatır. Sevgili dinleyenler, Ziya Taşkent yalnızca başarılı bir solist değildi. Aynı zamanda TRT'nin saygın hocalarından biriydi. Genç sanatçılar ilk mikrofon heyecanlarını yaşarken onların yanında çoğu zaman Ziya Taşkent bulunurdu. Ses terbiyesi, makam bilgisi, usul, Türkçenin doğru kullanımı ve sahne disiplini hepsini büyük bir titizlikle anlatırdı. Öğrencilerine sık sık önce esere saygı duyacaksınız derdi. Çünkü ona göre sanatçı eseri kendine uyduran değil, eserin ruhunu dinleyiciye ulaştıran kişiydi. İşte bu anlayış onun yalnızca iyi bir yorumcu değil, gerçek bir musiki hocası olarak anılmasını sağladı. TRT koridorlarında birçok sanatçı ilk alkışını, ilk övgüsünü, ilk tavsiyesini Ziya Taşkent'ten aldı. Şimdi bir başka unutulmaz bestesiyle devam ediyoruz. Rüzgar susmuş, ses vermiyor, nedendir?

Şarkının daha ilk cümlesi dinleyiciyi içine çeken bir atmosfer kuruyor. Rüzgarın bile sustuğu bir yalnızlık, bekleyiş ve derin bir iç hesaplaşma. İşte Ziya Taşkent'in besteciliği tam da burada kendisini gösteriyor. Az notayla büyük duygular anlatabiliyor. Sevgili dinleyenler, yıllar süren emeğin, disiplinli çalışmanın ve sanata adanmış bir ömrün karşılığı 1998 yılında geldi. Türkiye Cumhuriyeti, Ziya Taşkent'e devlet sanatçısı unvanını verdi. Bu unvan, yalnızca başarılı bir ses sanatçısına değil, Türk musikisinin gelişmesine yıllarını vermiş bir kültür insanına verilmişti. Çünkü radyo yayınlarından konser salonlarına, korolardan eğitim çalışmalarına kadar Türk sanat müziğinin hemen her alanında iz bırakmıştı. Bir sanatçının en büyük ödülü dinleyicisinin gönlünde yer etmektir. Şimdi yıllardır sevilerek dinlenen bir başka eserini dinletiyoruz. Ne bekledim sevgiden, ne kaldı bak elimden.

Dinlediğimiz bu eser Ziya Taşkent'in duygu dünyasını en güçlü biçimde yansıtan bestelerden biridir. Hüzzam makamının zarif yürüyüşü, güftenin içtenliğiyle birleşince ortaya zamana meydan okuyan bir klasik çıkmış. Sevgili dinleyenler, Ziya Taşkent'in yaşamında müzik yalnızca bir meslek değildi. Onun evi aynı zamanda bir musiki meşkhanesiydi. Eşi Ulviye Taşkent de Türk sanat müziğinin değerli ses sanatçılarındandı. Sanat bu ailede yalnızca sahnede yaşanmıyor. Günlük hayatın da ayrılmaz bir parçası oluyordu. Evlerinde makamlar konuşulur, yeni besteler değerlendirilir, konserler planlanır, genç sanatçılar ağırlanırdı. Yıllar boyunca Türk sanat müziğine emek veren bu aile birlikte konserler verdi. Birlikte üretmenin mutluluğunu yaşadı. Kızları Rengin, torunları Ece ve Efe ailenin en büyük sevinç kaynağıydı. Ne var ki hayat bazen en acı sınavlarını en mutlu ailelere yaşatır. Ziya Taşkent'in bestelerinde hüzün kadar umut da vardır. Belki de bu yüzden eserleri yıllar geçtikçe daha çok sevilmiştir. 17 Ağustos 1999 Türkiye'nin hafızasına kazınan gece. Saatler 03.02'yi gösterirken Marmara bölgesi Cumhuriyet tarihinin en büyük felaketlerinden biriyle sarsıldı. Binlerce insan evlerinde uykudaydı. Yüzlerce bina saniyeler içinde yıkıldı. On binlerce aile sevdiklerini kaybetti. O büyük acının içinde Türk sanat müziği de çok değerli bir ismi yitirdi. Ziya Taşkent. Yalova'nın Çiftlikköy ilçesindeki yazlığında bulunuyordu. Yanında hayat arkadaşı Ulviye Taşkent, kızı Rengin Dalmanoğlu ve torunları Ece ile Efe vardı. Deprem sadece birkaç saniye sürdü. Ama geride ömür boyu unutulmayacak acılar bıraktı. Ziya Taşkent ailesiyle birlikte hayata veda etti. Türk musikisi sessiz, vakurluğunu hiç bozmayan gerçek bir beyefendiyi kaybetti. Bazı ayrılıklar vardır. Kelime bulmak zordur. Böyle zamanlarda sanatçının geriye bıraktığı eserler konuşulur. Ziya Taşkent'in umutla hüznü buluşturan unutulmaz eserlerinden birini dinletiyoruz. Bir sabah istiyorum.

Bir sabah istiyorum adı bile umut taşır. Yeni bir başlangıç, yeni bir gün, yeni bir ışık. Aradan geçen yıllar bir sanatçının gerçek değerini daha da belirgin hale getiriyor sevgili dinleyenler. Bugün TRT repertuarında, konservatuvarlarda, koroların konserlerinde, Türk sanat müziğini sevenlerin gönlünde Ziya Taşkent'in besteleri yaşamaya devam ediyor. Onun eserleri makam bilgisinin, zarif melodilerin ve içten duyguların buluştuğu örnekler olarak kabul ediliyor. Bugün pek çok genç yorumcu onun bestelerini seslendirirken aslında büyük bir geleneği de yaşatıyor. Çünkü Ziya Taşkent modaya göre eser üretmedi. Kalıcı olana inandı. Müziğinin özüne bağlı kaldı ve bunun karşılığını dinleyicisinin sevgisiyle aldı. Sevgili dinleyenler, Türk sanat müziği yüzyılların birikimiyle oluşmuş büyük bir kültür hazinesidir. Bu hazinenin korunmasında icra eden sanatçılar kadar beste yapanlar, eğitim verenler ve kurum kültürünü geleceğe taşıyan ustalar da önemli rol oynar. Ziya Taşkent işte bu isimlerden biridir. 45 yılı aşan TRT hizmeti, yetiştirdiği sanatçılar, yönettiği korolar ve bugün hala dillerden düşmeyen besteleri, onun Türk musikisindeki seçkin yerini açıkça göstermektedir. Onun sanatı gösterişten uzak, içten, samimi ve klasik üsluba bağlıdır. Bu özellikleriyle Cumhuriyet döneminin en saygın Türk sanat müziği sanatçıları arasında anılmaya devam etmektedir. Bir ömür müziğe adanabilir ama çok az insan hem sesiyle, hem besteleriyle, hem de yetiştirdiği öğrencileriyle kuşaklar boyunca yaşamaya devam edebilir. Ziya Taşkent işte o nadir sanatçılardan biriydi. Onun sesi artık aramızda değil ama eserleri her konser salonunda, her radyo yayınında, her meşkte ve her yeni yorumda yeniden hayat buluyor. Musiki insan ömründen daha uzundur. Gerçek sanatçı da eserleri yaşadıkça yaşamaya devam eder. Bugün Ziya Taşkent'i yalnızca büyük bir solist ve bestekar olarak değil, TRT'nin yetiştirdiği örnek bir sanat insanı, usta bir eğitimci ve Türk sanat müziğine gönülden hizmet etmiş bir kültür taşıyıcısı olarak saygıyla anıyoruz. Sevgili dinleyenler, İz Bırakanlar programında bugün Türk sanat müziğinin seçkin bestekarı, yorumcusu ve devlet sanatçısı Ziya Taşkent'in yaşamını, sanat anlayışını ve ardında bıraktığı ölümsüz eserleri birlikte hatırladık. Bir sanatçının yalnızca notalarla değil, zarafeti, disiplini ve insanlığıyla da iz bırakabileceğini bir kez daha gördük. Sanatçıyı saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Programımızı bestekarın Gücüme Gidiyor Böyle Yaşamak şarkısıyla noktalıyoruz. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan, teknik yapımda Gülçin Çağlar, bir başka İz Bırakanlar programında kültür ve sanat dünyamıza değer katan başka bir ismin yaşam öyküsünde buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.

iz bırakanlar. Tarihte iz bırakmış şahsiyetlerin hayatlarından alıntıların yapıldığı İz Bırakanlar programı Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.

0: O acı haberi dün aldık Samsun'dan. 9 kişi hayatını kaybetti.
1: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı.
0: 7 kişinin cenazesi de bugün toprağa.
2: Şimdi yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Asinop Karayolu.
3: Sonunda saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan çıkmış.
4: Sel, eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğa olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabii afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
5: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
4: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
5: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

0: Saat 2.
1: Şimdi hava durumu.
0: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 20-34, Bilecik 18-34, Bursa 20-34, Çanakkale 23-35, Edirne 21-36, İstanbul 23-31, Kırklareli 20-33, Kocaeli 23-34, Sakarya 22-33, Tekirdağ 22-31, Yalova 22-31 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçecek. Aydın 24-41, Denizli 25-40, Kütahya 16-33, İzmir 23-36, Manisa 23-38, Muğla 23-38, Uşak 18-35 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık, doğusu yer yer parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı ve Kahramanmaraş'ın batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 26-36, Antalya 26-35, Burdur 20-37, Hatay 26-33, Isparta 20-36, Kahramanmaraş 25-36, Mersin 28-34, Osmaniye 26-34 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 17-31, Ankara 18-32, Çankırı 16-34, Eskişehir 17-34, Karaman 17-32, Kayseri 14-31, Kırıkkale 17-32, Kırşehir 15-31, Konya 20-32, Nevşehir 14-29, Niğde 15-31, Sivas 14-29, Yozgat 15-26 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar öğle saatlerinde Zonguldak ve Bartın kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Bartın 19-34, Bolu 16-33, Düzce 20-34, Karabük 18-37, Kastamonu 15-31, Zonguldak 20-29 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Tokat çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 20-31, Artvin 20-24, Bayburt 14-28, Çorum 15-30, Giresun 24-28, Gümüşhane 16-28, Ordu 24-28, Rize 23-28, Samsun 21-30, Sinop 21-31, Tokat 19-27, Trabzon 24-28 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu. Erzincan, Kars ve Ardahan çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 15-36, Ardahan 13-26, Bingöl 18-35, Bitlis 16-30, Elazığ 19-37, Erzincan 17-33, Erzurum 13-30, Hakkari 22-34, Iğdır 23-36, Kars 13-28, Malatya 19-35, Muş 19-34, Tunceli 20-37, Şırnak 25-36, Van 15-30 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 26-38, Batman 20-40, Diyarbakır 21-38, Gaziantep 23-37, Kilis 23-36, Mardin 25-35, Şanlıurfa 24-38, Siirt 25-38 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Batı Karadeniz'de fırtına amsi rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 yer yer 7. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Batı Karadeniz'in doğusunda yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, öğle saatlerinden sonra yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, batısında güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yaklaşık 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. İçişleri Bakanlığı, 23 ilde göçmen kaçakçılığı mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 48 şüpheliden 31'inin tutuklandığını bildirdi. Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada, mali disiplinden taviz vermeden bütüncül bir çerçevede enflasyonla mücadeleyi sürdürecek, kazanımlarımızı güçlendirerek sosyal refahı artıracağız ifadesi kullanıldı. YÖK Başkanı Erol Özvar, üniversiteye yerleşen öğrencilere bu yıl yerleştiğiniz üniversiteye kayıt yaptırmakta tereddüt etmeyin, fırsatları kaçırmamak lazım, her yıl sıralamaların ve puanların değişebileceğini lütfen dikkate alın çağrısını yaptı. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, İngiltere'nin Ukrayna krizinin barış sürecini engellemek için düzenli şekilde adımlar attığını belirterek İngiltere, savaşta Kiev yönetiminin safında yer alıyor dedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran'a yönelik bir saldırı halinde Avrupa ülkelerindeki Amerika Birleşik Devletleri üslerinin hedef alınabileceğine ilişkin iddialara cevap vererek, saldırıların kaynağını hedef almanın Tahran'ın yasal hakkı olduğunu söyledi. Ve son olarak spor. Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Corendon Alanya Spor evinde Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Aydın-Denizli Otoyolu'nun 3 ve 8. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışması nedeniyle Aydın istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Denizli istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Kayseri-Niğde yolunun 31 ve 36. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Malatya-Kayseri yolunun 8 ve 11. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hızlı araba kullanmaktan keyif mi alıyorsunuz? Buyurun sizi pistlere alalım. Trafikte hız sınırını koruyalım. Ben Saffet Üçüncü. Hızlı araç kullanmayalım. Sevdiklerimize güvenle kavuşalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 25 Ağustos Salı günü yurdun kuzey ve doğu kesimleri parçalı bulutlu. Doğu Karadeniz, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Ordu, Tokat, Erzincan, Ardahan, Kars, Osmaniye çevreleri, Hatay kıyılarıyla Kahramanmaraş'ın batı kesimleri, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. 26 Ağustos Çarşamba günü yurdun kuzeydoğu kesimleriyle Doğu Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz'de Giresun'un kıyı kesimleri dışında, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batı kesimleriyle Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetlice esecek. 27 Ağustos Perşembe günü yurdun kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz, Trakya kesimi, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Bingöl ve Muş çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı, cuma gününden itibaren yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Dünyada saniyede 100, bir günde 8 milyon civarında yıldırım oluşur. Bir insana yıldırım çarpma ihtimali ise 600 binde birdir. Eğer bir açık arazideyseniz ve saçınız dikleşmeye başlıyor, deriniz sızlıyorsa ve çatırdama gibi bir ses duyuyorsanız dikkat! Size her an yıldırım çarpabilir. Gök gürültülü bir fırtınaya yakalandığınızda yıldırımdan korumak için neler yapmanız gerektiğini biliyor musunuz?
1: Gök gürültüsü duyduğunuzda ağaç, bayrak ve telefon direkleri gibi yüksek objelerden uzak durun. Açık arazideyseniz yere çömelerek oturun. Kesinlikle yere yatmayın. Şemsiye gibi sivri metal içeren eşyaları kullanmayın. Elektrikli eşyaları fişlerinden çekin, mümkün olduğunca kullanmayın.
0: Unutmayın, yıldırım çarpmış bir kazazedeye dokunmak kesinlikle tehlikeli değildir.

0: gökyüzünde bulut dursu, yeryüzüne damlayan, hayat verendir tüm canlılara.
1: Birikip denizlerden sahile vurandır su, balık ve yosun kokusuyla.
0: Üçüdüğünde kar tanelerine dönüşen sudur, çay olup içimizi ısıtan da.
1: Enerjidir, şifadır, en kıymetli hazinemizdir su, şırıl şırıl çağlayan.
0: Ama bu güzellikleri bize sunan su bir gün tükenebilir. Bir gün tükenebilir.
2: Dikkatli kullanmazsanız o gün biz aç ve susuz kalabiliriz.
3: Aç ve susuz kalabiliriz.
4: Aç ve susuz kalabiliriz.

Anadolu insanının her hikayesi bir türkü, her türküsü bir hikaye anlatır bizlere. Türkülerdeki her hece, yaşanmışlıkların öyküsünü getirir gizlice. Yarın keman kaşı, saçının ipek teli, bakışlarındaki özlem ok olup saplanmaz mı yüreğimize? Her ozan bir türkü, her mızrap bir hikayenin başlangıcıdır aslında. Öyküden Türküye. Hazırlayan Emine Ertürk Karaaslan.

Her türkünün bir hikayesi vardır. Kimisi yaşartır gözleri, kimisi güldürür. Ama hemen hemen hepsi mutlaka bir acı, bir hüzün ya da bir hasretle beslenir. Türküler de insanlar gibi, her biri ayrı bir dünya. Her birinin ayrı bir hikayesi var. Kimisi bir hasretin sızısını anlatır, kimisi bir vuslatın mutluluğunu, kimisi ayrılığın, kimisi ölümün acısını dile getirir. Yıllarca sevda çekip kavuşamayanların duyguları gezinir mısralarda. Sadece acılar, sadece hüzünler mi? Düğünlerin, bayramların coşkusu da türkülerdedir. Davul zurna çalmaya görsün. Ortalık bir anda bayram yerine dönüverir. Türü ister at, ister koçaklama, ister güzelleme olsun, her türkünün bir öyküsü vardır mutlaka. Türküler, öyküleri bilinirse daha bir güzelleşir, daha renklenir ve yüreklerdeki yeri daha derinleşir. Türkülerimizin öykülerine yer verdiğimiz programımızda Anadolu insanının acılarına, sevinçlerine ve yaşadığı yöreyle ilgili hayat koşullarının zorluklarına şahit olacağız beraberce. Ezgileriyle hüzünlenecek, sözleriyle ağlayacağız belki de. Bu haftaki programımızda Muğla yöresinden Karaova düğünü türküsünün öyküsünü paylaşacağız sizlerle. Öyküyü aldığımız kaynak, Öyküleriyle Muğla Türküleri. Eğitimci yazar Mehmet Ali Eren'in kaleminden Öyküleriyle Muğla Türküleri kitabı. Türkünün hikayesi şöyle. Geçimsizliğin sonunda yaşanan acı bir olay ve bir aile trajedisi. Kafacalı Hüseyin'in türküsünde biz bunu görmekteyiz. Üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala yörede canlılığını koruyan bir olaya konu olmuştur bu türkü. Hacı Gümüşoğlu Hüseyin varlıklı, çevresinde sayılan ve sevilen bir kişidir. Hüseyin'in bu konumunu kayınbiraderi Murat'la aralarında sürekli çekişmeye sebebiyet vermektedir. Günlerinin çoğu ise dargın geçmektedir. Gene uzun bir dargınlığın ardından iki yakın akraba barışırlar. O sırada Karaova'da yapılacak olan bir dost düğününe her ikisi de davetlidir. Düğün günü yaklaşınca Hüseyin ile Murat birlikte Karaova'ya gitmek üzere yola koyulurlar. Milas'a vardıklarında Hacı Gümüşoğlu Hüseyin'in en sevdiği dostlarından Süvari Hakkı'nın evinde bir gece konuk olurlar ve ertesi günü tekrar yola koyulurlar. Murat eniştesi Hüseyin'i öldürmeyi planlamıştır ve fırsat kollamaktadır. Yalnız eniştesinden çekinmektedir. Murat eniştesinin üzerinde silah olup olmadığını anlamak için ona şöyle bir soru sorar. Enişte, bıçağın varsa ver de şu şişeyi açayım. Hüseyin'in cevabı ise, Murat, tabancadan başka bir şey taşımadığımı sen iyi bilirsin olur. O sırada bunu söylerken Hüseyin'in üstünü yoklar ve eyvah, Murat tabancam Milas'ta kalmış. Dönüp alsak mı der. Murat da, enişte, biz çeteliye mi, eşkıya avına mı gidiyoruz? Ne gerek var, dönüşte alırız şeklinde konuşarak ikna eder. Hüseyin'in silahsız kalması Murat'ı daha da cesaretlendirir. Karaova'ya vardıklarında davul zurnalarla karşılanırlar. Fakat büyük ilgi Hacı Gümüşoğlu'na gösterilir. Gerek çalgıların ve gerekse düğün sahiplerinin ilgisinin Hüseyin'in üzerinde toplanmasını Murat gene kıskançlığıyla iter. Meydanda tüm hazırlıklar tamamlandıktan sonra düğün adeti gereği güreş başlar. Pehlivanlar için hey çekme şerefi de Hüseyin'e verilmiştir. Hüseyin pehlivanların sırtını sıvazlayarak haydi aslanlarım Allah güç versin dediği bir anda kayınbiraderi Murat'ın bıçağının kasığına girdiğini hisseder. Üçüncü darbede bıçağı tutar ama parmakları kesilir. Eli kan içinde yere yığılırken beni vuran bizim Murat'tır diye bağırır. Bu arada Murat kaçmıştır. Hacı Gümüşoğlu Hüseyin ağır yaralı bir vaziyette Muğla Devlet Hastanesi'ne kaldırılır. Ancak 5 gün yaşar ve aldığı yaralardan ölerek Kafaca mezarlığına gömülür. Bu olay üzerine yakılan Karaova türküsünün bestesi Çelik Usta'ya aittir.
Bazı kaynak kişiler ise bu türkünün kemancı Tahir Erdinç'e ait olduğunu söylemektedir. Türkünün sözleri iki değişik şekilde karşımıza çıkmaktadır. Karaova düğünü gece kuruldu. Varır varmaz güveyinin adı soruldu. Pehlivanlar meydana çıktı soyundu. O zaman Hacı Gümüşoğlu vuruldu. Yapma Murat, yakışmaz senin şanına. İnsan eniştesinin kıyar mı canına? Karaova'ya vardım güle oynaya. Aziz arkadaşımı eve koymaya. Acımadın mı Murat beni vurmaya? Alkanların içinde kabre koymaya. Yapma Murat, yakışmaz senin şanına. İnsan eniştesinin kıyar mı canına? Al atımın gemini kimler bağlasın? Bir oğlum var dünyada yadigar kalsın. Kanlı gömleğimi karım alsın. Bakıp ağladıkça beni hatırlasın. Yapma Murat, yakışmaz senin şanına. İnsan eniştesinin kıyar mı canına? Kafadan çıktık iki arkadaş. Ben sandım Murat'la iki kardeş. Karaova düğünü gece kurulur. Güveyde eve gitmeden Hacı Gümüşoğlu vurulur. Yapma Murat, yakışmaz senin şanına. İnsan eniştesinin boyar mı alkanına? Hüseyin Ağa'nın kısık içinde tarlası, içinde sular harlasın. Söyleyin oğlum, Fettah'a hakkın arasın. Yapma Murat, yakışmaz senin şanına. Murat söktü kamayı, meydana daldı. Taraklı tabancam Milas'ta kaldı. Uzundur Karaova'nın çamları, ılgın ılgın akar Hacı Gümüş'ün kanları. Söyleyin anneme, kandiller yakmasın. Oğlum Hüseyin diye yollara bakmasın. Al atımın gemini kimler bağlasın? Ela gözlü Şevvika'mı kimler eylesin?

Bir programın daha sonuna geldik sevgili dinleyenler. Önümüzdeki hafta başka türkülerin öykülerinde görüşmek üzere, sizin hayatınızın da güzel türkülere konu olması dileğiyle, hoşça kalın.

Anadolu insanının her hikayesi bir türkü, her türküsü bir hikaye anlatır bizlere. Türkülerdeki her hece, yaşanmışlıkların öyküsünü getirir gizlice. Yarın keman kaşı, saçının ipek teli, bakışlarındaki özlem ok olup saplanmaz mı yüreğimize? Her ozan bir türkü, her mızrap bir hikayenin başlangıcıdır aslında. Öyküden Türkiye. Hazırlayan Emine Ertürk Karaaslan.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: gökyüzünde bulut dursu, yeryüzüne damlayan, hayat verendir tüm canlılara.
1: Birikip denizlerden sahile vurandır su, balık ve yosun kokusuyla.
0: Üçüdüğünde kar tanelerine dönüşen sudur, çay olup içimizi ısıtan da.
1: Enerjidir, şifadır, en kıymetli hazinemizdir su, şırıl şırıl çağlayan.
0: Ama bu güzellikleri bize sunan su bir gün tükenebilir. Bir gün tükenebilir.
2: Dikkatli kullanmazsanız o gün biz aç ve susuz kalabiliriz.
3: Aç ve susuz kalabiliriz.
4: Aç ve susuz kalabiliriz. Aç ve susuz.

0: Dünyada saniyede 100, bir günde 8 milyon civarında yıldırım oluşur. Bir insana yıldırım çarpma ihtimali ise 600 binde birdir. Eğer bir açık arazideyseniz ve saçınız dikleşmeye başlıyor, deriniz sızlıyorsa ve çatırdama gibi bir ses duyuyorsanız dikkat! Size her an yıldırım çarpabilir. Gök gürültülü bir fırtınaya yakalandığınızda yıldırımdan korumak için neler yapmanız gerektiğini biliyor musunuz?
1: Gök gürültüsü duyduğunuzda ağaç, bayrak ve telefon direkleri gibi yüksek objelerden uzak durun. Açık arazideyseniz yere çömelerek oturun. Kesinlikle yere yatmayın. Şemsiye gibi sivri metal içeren eşyaları kullanmayın. Elektrikli eşyaları fişlerinden çekin, mümkün olduğunca kullanmayın.
0: Unutmayın, yıldırım çarpmış bir kazazedeye dokunmak kesinlikle tehlikeli değildir.

0: Saat 3.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 20-34, Bilecik 18-34, Bursa 20-34, Çanakkale 23-35, Edirne 21-36, İstanbul 23-31, Kırklareli 20-33, Kocaeli 23-34, Sakarya 22-33, Tekirdağ 22-31, Yalova 22-31 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçecek. Aydın 24-41, Denizli 25-40, Kütahya 16-33, İzmir 23-36, Manisa 23-38, Muğla 23-38, Uşak 18-35 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık, doğusu yer yer parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Osmaniye çevreleriyle Hatay'ın kıyı ve Kahramanmaraş'ın batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 26-36, Antalya 26-35, Burdur 20-37, Hatay 26-33, Isparta 20-36, Kahramanmaraş 25-36, Mersin 28-34, Osmaniye 26-34 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 17-31, Ankara 18-32, Çankırı 16-34, Eskişehir 17-34, Karaman 17-32, Kayseri 14-31, Kırıkkale 17-32, Kırşehir 15-31, Konya 20-32, Nevşehir 14-29, Niğde 15-31, Sivas 14-29, Yozgat 15-26 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar öğle saatlerinde Zonguldak ve Bartın kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Bartın 19-34, Bolu 16-33, Düzce 20-34, Karabük 18-37, Kastamonu 15-31, Zonguldak 20-29 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Tokat çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 20-31, Artvin 20-24, Bayburt 14-28,